başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse ne kalıyor geriye? O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız, mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız, onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihetle, sizin de kimseden intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız, sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu, sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Eskiden Allah ile olan ilişkilerde emirlerin bir kısmını yerine getirmiyordunuz. Belki hayatınızın bir devresinde hiç yerine getirmiyordunuz hiçbirini. Ama şimdi bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Peki emirleri yerine getirmediğiniz zaman ne olur? O zaman bir sıkıntı hissedersiniz içinizde, bir hüzün, sebebini bir türlü anlayamazsınız. Halbuki sebebi zaman devamlı geçmektedir. Allah'ın zamana müteallik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz, zekat vermiyorsunuz ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı çemiriyor. Düşünüyorsunuz, ne yaptım, niçin huzursuzum, bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir, sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da, sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi
o hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da ve içini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına karşılıksız olarak ulaştırdığınız her güzellik Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz.
kızıl elma, bir ideal, ulaşılmayan bir yer. Her şey o kadar güzelmiş ki. Sevgili kardeşlerim, insan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. Kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestire var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinnet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz. Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah-u Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Mutluluk hepinizin olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kaza, kader, nasip ve niyet. Bu konuda yakın bir geçmişte bir konuşma yapmıştık. Ama bir Nur TV izleyicisinden bir mektup aldık. Çok nazikane yazılmış bir mektup. Ve bu kardeşimiz Samsun'dan Nazım Akpınar. Onun bu konusunu 5-6 dakikalık bir cevapla geçiştirmek istemedik. Konu çok önemli bir konu. Çünkü insanları Allah Teala beni nasıl olsa cehennemlik kılmış, ben nasibimi değiştiremem, cehenneme gideceğime göre kendimi değiştirmem gerekmiyor tarzında bir inanca sürükleyebilecek olan yanlış bir düşünce birçok insanın gerçek anlamda cehenneme gitmesine sebebiyet verebilir. Onun için konuya Kur'an ışığında bir defa daha bakmak, biraz daha geniş olarak konuyu açıklamak istedik. Ayrıca bu Nazım Akpınar kardeşimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Şöyle yazmış kardeşimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem İskender Hocam. Feyizli sohbetlerinizi büyük bir muhabbetle dinliyorum. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Çok memnun oldum hakkımızda böyle bir hükmün ve fikrin sahibi olduğu için. Allah ilminizin hazmını versin. Hazım müessesesi tabiatıyla iki taraf için de geçerlidir. Allah Teala ilmini verir ve hazmettirir. Muhterem Hocam, Resulullah Efendimizin bir uyarısı hatırladığım kadarıyla şöyle diyor kardeşimiz. Allah bir kavim yarattı cennet için. Allah bir kavim yarattı cehennem için. Kalem kurudu. Gerçekten Allah Teala insanların bir kısmını cennet, bir kısmını da cehennem için yaratmış olacaktır. Çünkü diyor ki biz cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği çok ilginç bir ifade var. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. İnsanların ve cinlerin çoğunun gideceği yerin cehennem olduğu kesinleşiyor. Ve cehenneme gidecek insanların vasfını veriyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Onların kalpleri vardır ama o kalpleriyle fıkıh etmezler, edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok lanettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamış. İnsanların ve cinlerin çoğunun cehenneme gideceği bu ayet-i kerime gereğince kesin. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ötesi de var. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan
bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse sadece müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Yani gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Kurtulabilenler de müminler. Şimdi sanıyorum yanlışlık buradan başlıyor. Allah'a inanan herkes kendisini mümin zannediyor. Oysa ki mümin olmak Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah'a karşı iman sahipleri, Allah'a aminu olanlar. Bu insanlar da ikiye ayrılırlar. Bir, sadece inanç açısından Allah'a inananlar, onların da Allah'a ulaşmayı dilemeden kurtuluşa ulaşmaları mümkün değildir. İki, aminu olanlar ama Allah'a ulaşmayı dileyerek aminu olanlar. İşte basit bir misal verelim. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ey amin olanlar, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınıza mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin." Allah-u Teala'nın burada, bu ayet-i kerimede söylediği amini olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişidir. Eğer dileseydi, ondan sonraki kademeyi teşkil edecek olan takvanın sahibi olmayacaktı. Yani amini olması, takva sahibi olmak için ona yeterliydi. Ama Allah-u Teala öyle bir amini olan kişiye sesleniyor ki, o kişi sadece Allah'a inanıyor. Ama amen olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek standardına henüz ulaşmamış olan bir kişi. Onun için Allah-u Teala takva sahibi ol diyor ona. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Bu Allah-u Teala tarafından amen oluşun takva sahibi olmakla paralel olduğu nokta 3 ayette anlatılıyor. Ard arda gelen 3 ayet. Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul busra fil hayatid dunya fil ahiret ve fil ahirete." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Şimdi konumuzla alakalı olan kesime geldik. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Amini oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Amin olanlardan takva sahibi olanlardır. Onlar için dünyada da cennette de mutluluk vardır. Ahirette de mutluluk vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse İki ayrı ayette amin olmanın iki faslını görüyoruz. Birincisinde amin olanlar takva sahibi olmamışlar. Ama ikincisinde amin olanlar takva sahipleri. Dikkat edin. Bir takva sahibi hüviyetini daha sizlere sunuyoruz. Bütün konulara birden ışık tutmak üzere. Bu Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini ihtiva eden bir bilgi. Diyor ki Allah Teala: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve okumu salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime konunun bütününe ışık tutuyor. Diyor ki Allah Teala: "O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır." Her bir fırka bir hizip oluşturur.
Ve her hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Burada Allah şirkten bahsediyor. Müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gizli şirk müessesesi sevgili kardeşlerim. Gizli şirkte olanlar kimler? Fırkalara ayrılmış olanlar. Ama o fırkalara ayrılmış olanların dışında fırkalara ayrılmayan bir tek fırka var. Onlar münip olanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. Kim bu insanlar? Cevap geliyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştevi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yuni." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilediği anda o kişi şirkten kurtulmuştur, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Bu ayet-i kerime bu konuyla alakalı olarak yeni bilgileri de beraberinde getirecektir. Bir defa daha döneceğiz bu ayet-i kerimeye. Ama şu sonuç çıkıyor. Demek ki insanlar Allah tarafından önce seçiliyorlar. Bu seçilenlerden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a ulaştırılıyor Allah tarafından. Onlar da münip olanlar, Allah'a yönelenler. Şimdi bakıyoruz Allah'a yönelenler, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde takva sahipleri, yani Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesine göre amin olanlar takva sahipleri. Öyleyse Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde amin olanlar takva sahipleri, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münip olanlar takva sahipleri, bir grup şirkten kurtuluyor, öteki grup cehennemden kurtuluyor. İkisi de kurtuluşun başlangıcı. Şirkten kurtulmada, cehennemden kurtulmada aynı noktada. Kur'an-ı Kerim'de öyleyse kurtuluşa ulaşan inananlar, amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimidir. Amin olmak bu bakımdan son derece önemli bir konu ve Kur'an-ı Kerim'de amini olma 7 standartta gerçekleşir. Bir rütbenin, bir mevkiin sahibi olmak itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci defa amin olursunuz. Bu ayet-i kerime gereğince mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa, nefsinizi teslim ettiğiniz zaman beşinci defa, irşada ulaştığınız zaman altıncı defa, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Bu hakka tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Hakkul yakin takvasıdır. Yedinci ve son amin oluş. Amin oluşun en üst limiti. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu fırkalara ayrılıp da şirke düşen insanların durumuna baktığımız zaman o ayete tekrar geri dönmemiz gerekiyor. Fırkalara ayrılıp da şirkte olanların kafirler olduğunu görüyoruz Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Şeytan insanlara karşı olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan, yani fırkalara ayrılanlar, onlar tağuta kul oldular diyor Allah Teala. Gene neticenin başına dönüyoruz. Tağuta kul olanlar, Allah'a münip olmayanlar, Allah'a yönelmeyenler. İşte sahabe için

İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Allah'a yönelmişler. Gene aynı ifade, münip olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Sebe 20'de bir olayı görüyoruz. Müminler Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre tek fırkada olanlar, her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Tek fırkada olanlar var. Bunlar müminler. Diğer fırkaları oluşturanlar var. Hem şirkte olan insanlar, hem de başka bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, kafirler diyor. Onlar kafirlerdir. Müminler sadece o tek fırkadaki insanlar, şirkte olmayanlar. Şirkte olanlar kafirleri oluşturuyor. Allah-u Teala aynı konuyu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de işlemiş. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri buyuruyor. Ve lezine keferu evliyahümüt tagute yuhrici nehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların, kesin Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Allah'a ulaşmayı dediklerini nereden anladık? Çünkü gidecekler, tabiyetlerini gerçekleştirecekler, nefs tezkiyesi yapacaklar. Nefs tezkiyesinde devamlı olarak nefslerinin kalbine Allah'ın nurları dolacak. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi zulmetten nura ulaşacak. Ama kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar tağutun dostlarıdır. Zaten başlangıçta söylediğimiz Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi, tağutun dostunu da bırakın, tağutun kuluyken sahabenin kulluktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an. Öyleyse bir tek bir fırka var, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Ve bir de bütün fırkalar var, geriye kalan bütün fırkalar. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman, nüzul ettiği zaman, Allah-u Teala tarafından inzal edildiği zaman, sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? Kaç fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Evet, sadece bir tek fırka kurtulacak. Kim o insanlar, ey Allah'ın Resulü, bu tek fırkanın sahiplerinin adı ne? Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse özellikleri ne? Hususiyetleri ne? Hususiyetleri sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an bütün boyutlarıyla doğruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini. Bakınız ne diyor Allah Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde. Buyuruyor ki Allah Teala En'am 152'de ve bi ahdillahi efu ve En'am 153 haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört faktör, yedi safhada dört faktörün dördünü de gerçekleştirin diyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini içerir. Ve ondan sonrasına bakalım konunun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Emir bu. Ki bu dört teslimi gerçekleştiresiniz. Arkasından diyor ki Allah-u Teala

yakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın o yegane yolundan ayırır, fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman takva sahibi de olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Gene fırkalara ayrılmış olanlar, ayrılmayanlar, tek fırkada olanlar, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler özellikleri sırat-ı müstakimin üzerinde oluşları. Öyleyse konumuz burada birinci etap itibariyle tamamlanıyor. Yani nereye ulaşıyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenler şimdi ifadeye tekrar dönüyorum. Allah bir kavim yarattı. Cennet için bir kavim yarattı. Cehennem için kalem kurudu. Allah Teala'nın cehennem için yaratması, cennet için yaratması nasıl söz konusu oluyor? Hangi açıdan söz konusu oluyor? İşte bu konuyu aydınlatmak için bu konuşmayı yapıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Zaman bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin kıyamet gününe kadar yollarına devamları sebebiyle geçmişten geleceğe doğru akacaktır. O partiküllerin oluşturduğu gezegenler, onlar da şu anda birbirlerinden çok büyük bir hızla ayrılmakta, kainat insan vücudu hüviyetini koruyarak devamlı büyümektedir. Kıyamet gününe kadar bu büyüme devam edecektir. Niçin kıyamet günü? Çünkü kıyamet gününü Allah'ın o gezegenlere verdiği kinetik enerjinin bitişini ifade eder. Bu bittiği noktaya bakın ki büyüme kendisini iten kuvvet, kinetik enerji yok olduğu için büyüme duracaktır. Ve hünnes ve künnes kanunları bozulacaktır. Hünnes ve künnes kanunları bir merkezi çekim gücü hünnes bir de onun çevresinde eliptik bir yörüngede cevelan eden künnes. Bir hidrojen atomunun merkezindeki proton, çevresinde dönen elektron. Mikro alemde olay bu. Makro aleme bakıyoruz. Bir güneş ve onun etrafında eliptik yörüngede dönen birçok gezegenler. İşte bu hünnes ve künnes kanunlarının devamı için manyetik alanların ve gravitasyonel kuvvetin devam etmesi lazım. Ama büyüme durunca onlar da o ayrılmanın hızına kendilerini kaptırmış, aynı paralelde, aynı hüviyette hareket halindeler ve büyüme durduğu an o hızla biraz daha büyüyecek kainat. Yani hız bir anda durmadığı için ama hız sona erecek. Sona erdiği zaman gravitasyon başlayacak. Allah Teala bu sebeple dünya ay ile birleştiği zaman diyor ve güneş dünya ile birleştiği zaman diyor. Kıyamet günü bu olgular tahakkuk edecek. Bunları anlatmaktan muradımız ne? Kıyamet günkü olayı söylüyoruz. Zaman duracak. Ne zaman geriye doğru dönecek. Nereye kadar dönecek? Sıfır noktasına kadar geri dönecek. Tekrar kainat büzülüp bütün uzayları alınmış olan kainat kadar ağır bir tek noktayı oluşturacak. Bir atomun içinde de
uzay var sevgili kardeşlerim. Bir tek atomun içinde de uzay var. Bir futbol topu düşünün, bir futbol sahasında ona eğer proton derseniz, çevrede uçan, ondan 100 metre yükseklikte uçan bir kuşu da, en küçük bir kuşu da elektron olarak değerlendirebilirsiniz. O elektronla proton arasında, gene o futbol topuyla serçe arasındaki o mesafe kadar uzay var. Kendi büyüklüklerine göre konuşuyoruz. Zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor ama kıyamet günü duracak ve gelecekten geçmişe dönecek. İşte o nokta önemli. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Yani Allah'a göre zaman müessesesi mevcut değildir. Zaman bize göre, yaratıklara göre var olan bir müessesedir. Bu sebeple bizim geçmişimiz var ve geleceğimiz var. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman diliminde yaşıyoruz şimdi. Kıyamet günü bu zaman dilimi bitecek. Gelecekten geçmişe doğru yürüyen yeni bir zaman diliminde olacağız. Ama o zaman ölüler olacağız. Hangi zaman diliminde ölmüşsek, o zaman dilimine zaman geri döndüğünde, zaman oraya geldiği için biz zaten o andaki yaşantının içinde olan insanlar olacağız. Hayatta olacağız. Bu gerçekleşecek mi? Kesin sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde diyor ki Ebrar'ın rakamlı kitapları kitaben merkumen diyor. İlliğindedir. Ama diyor fücarınkiler sicindedir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuş ve kıyamet günü bizim bütün hayat filmlerimiz, üç boyutlu hayat filmlerimiz ikiye ayrılmış. Cennete gireceklerinki zemin kattan 7 kat yukarıda kader hücrelerine yerleştirilmiş. Levh-i Mahfuz'un 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Onlara dikkatle bakın. Oraya ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, altın kapıdan geçeceksiniz. Altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vurduğunuz zaman altın zincir ikiye ayrılır. Arkasındaki altın kapı açılır. Sizi içeri almak için açılmıştır. İçeri girdiğiniz zaman oradan kapı bulamayacaksınız. Çünkü geçmeniz lazım gelen şey tavandır. Tavan sizin için geçirgenlik vasfına sahiptir ama kapısını göstermez. Allah'ın işaretiyle oradan, tavandan yukarı çıkacaksınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. O andan çıkabilirsiniz sadece. Geleceğiniz ise sağ tarafınızdadır. Sağa döndüğünüz zaman sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerinizi göreceksiniz. Sizin hemen yanınızda başka birinin kader hücreleri sonsuza kadar uzanıyor. Sol tarafınızda başka birinin, soldan sola doğru da sağa doğru da gene sonsuza kadar uzanan kader hücreleriyle karşılaşacaksınız. Sarımsı bir renkte, altıgen, tıpkı bal petekleri gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman bitmiş. Neden Allah Teala zamandan da mekandan da münezzehtir? Çünkü Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünün, nefsiniz gece vücudunuzdan ayrıldığı zaman kainatın dilediği noktasına çok kısa bir zaman parçasında gidebilir. Birkaç saniyede.
Ama o birkaç saniyeyi bir mahluk olarak kullanmak mecburiyetindedir. Başka alternatifi yoktur. Mutlaka zamanı bütün mahluklar, hepimiz birer mahlukuz, kullanmak mecburiyetindeyiz. Hızımız mutlak olarak zamandan geride. Ama Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. O zamanı da yaratandır. Allah'ın zamandan evvel kainatı, o tek noktayı patlatmadan evvel zaman müessesesi geçerli değildi. Ama Allah Teala vardı. O ezelidir ve ebedidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep vardır. Ne kadar geleceğe doğru yürürseniz gene var olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu zamandan münezzeh olan Allah, yani zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olan Allah, kıyametten geriye doğru dönüşü tamamlamış, cennete gidecek olanların kadercilerini ayırmış, rakamlı kitaplarını, onları götürmüş, kader hücrelerini oluşturmuş orada ve illiğinde zülmani olanların da, cehenneme gidecek olanların da sicinde hazırlamış kader hücrelerini. Zülmani ilimlerle meşgul olanlar hep zemine ineyim derler. Allah'ın dostları ise onlar 7 kat yukarıdaki olayları Allah Teala onlara gösterir. Öyleyse arada büyük farklılık var. Allah kıyametten sonraki geriye dönüş devresinin de sahibi. Allah'a göre o da bitmiş. Onun için Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü şunlar şunlar şunlar oldu diyor Allah Teala. Geçmiş zaman kullanıyor. Buradan neyi anlatmak istiyoruz? Şunu anlatmak istiyoruz. Allah Teala yarattığı kullarından hangisinin cennete gireceğini, hangisinin cehenneme gireceğini elbette baştan biliyor. Ama şimdi burada duralım sevgili kardeşlerim. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Burada halkımızın büyük kısmının içine düştüğü çok ciddi bir yanlışlık var. Bu şimdi anlatacağım, buradan okuyacağım izah tarzında şunu göreceksiniz ki Allah'ın takdiri sebebiyle kulların cehenneme ya da cennete gideceği ifade ediliyor burada. Öyle değil sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Bir adım daha atalım ve yazıya devam edelim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu kardeşimizin hüsniyetinden %100 eminiz. Tam bir inançla, en sahalisane şekilde hulusi kalple söylüyor bu kardeşimiz bunları. Çünkü ona böyle anlatılmış. Anlatanlar da kendilerinden evvelkinlerden öğrendiklerini söylüyorlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Biz sizlerden farklıyız. Biz bu ilmi sizlerden evvel gelenlerden, onların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Onun için bütün yanlışlıkları düzeltmekle vazifeliyiz. Ve burada da onu gördüğümüz için kardeşimiz öyle düşünmekte haksız mı? Hayır, %100 haklı. Çünkü ona öğretilen ilim bu ilim. Yani Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı anda onu cehenneme veya cennete, cehenneme mahkum etmiş veya cennetini alacak. Bu önceden biliniyor. Önceden bilinmesi ve Allah'ın o kişinin kendi iradesine bunu bırakması, kişinin kendi iradesiyle Allah'tan yardım istediği zaman Allah'ın da yardımıyla kendisini kurtarması veya cehenneme gitmesi, Allah'ın o kişiyi cehenneme götürmek üzere yarattığı anlamına gelmiyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve onun için
insanların büyük kısmını, %90'ını seçer. Ah, Allah'a ulaşmayı dileseler de benim cennetime girseler diye. Ama onlardan, Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha az kesimi Allah'a ulaşmayı diler. Elbette Allah Teala o daha az kesimin Allah'a ulaşmayı dileyeceğini, geri kalan %90'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğini elbette önceden biliyor. Ama Allah mahkum etmedi onları. Onlar kendilerini mahkum ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu farklılığı sizlere anlatamazsam bunun azabını yaşarım. Burada son derece önemli bir konu var. İnsanların kader dediği şeye nasıl baktığını görüyorum. Bir büyük yanlış bu. Böyle bir yanlışın içinde olan kişi, ki genel olarak ilim adamlarımız buna inanırlar, büyük bir hatadır. Allah beni cehenneme mahkum etmiş. Ben ne yapsam kendimi cehennemden kurtaramam. Bu inancın sahipleri diyorlar ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeye bile baktığında 10 kişiyi, onların 10 kişisini cenneti nasip kılmış. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Biz insanlara göre meçhul. İyi de Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor ki sevgili kardeşlerim. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne söylüyor? Ne söylüyor Allah Teala Araf 157'de? Kim o ümmi, nebi, resule? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka ümmi, nebi, resul yok. Tek o. Hem ümmi, hem nebi, hem resul. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Oldu mu? 10 kişi değilmiş. Bütün sahabeymiş. Sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Yusuf, Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor açık ve kesin olarak. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Ve Allah onları, onlara cenneti nasip kıldı. Adın cennetleri. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Tabi olanların hepsi sahabe, hepsi de irşat makamına ulaşmışlar. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dileyerek cennetin sahibi olmalarını, 7. ve en son makama yükselmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinizi Allah beni nasılsa cehenneme mahkum etmiş, benim gideceğim yer cehennem, ben ne yapsam kendime kurtaramam gibi yanlış bir inancın içine itmeyiniz. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ifadesindeki dizaynı şöyledir. Allah bilir kimin cehenneme gireceğini, kimin cennete gireceğini. Allah o insanları yaratmadan evvel bilir. Ve de ölüm takdir edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Zaman ve mekan koordinatları belli bir müessesedir. Allah-u Teala buyuruyor ki Uhud Savaşı'nda ölenler için onların yakınları dediler ki eğer kardeşlerimiz savaşa katılmasalardı ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor. Hayır, öyle değil diyor. Onlar oraya götürüleceklerdi ve orada aynı yerde ve aynı zaman anında, aynı dakikada onlar öleceklerdi diyor Allah Teala. Öyleyse ölüm zaman ve mekan koordinatları belli bir olaydır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olarak, kainatın yaratıcısı olarak kimin
nereye gideceğini evvelden bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların %90'dan fazlasını teşkil etmesi için Allah-u Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin, onlara böyle bir imkan verir. Ama Allah'ın o kendilerine imkan vermek üzere seçtiği kişilerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Cennete girecek olanlar onlardır. Öyleyse Allah-u Teala kişiyi cehenneme mahkum etmiyor. Allah kişiyi cennete ulaştırmak için yardım etmeye hazır. Cehenneme gidecek kişiyi cehenneme götürmek üzere bir yardım hedefi yok Allah-u Teala'nın. Öyleyse Allah'ın önceden bilmesiyle insanları kader unsuru olarak mahkum etmesi birbirine eşdeğer müesseseler değil sevgili kardeşlerim. Bu yanlış ilim burada durdurulmalıdır. Yoksa insanlar kendilerini haksız yere yargılayacaklardır. Şimdi devam ediyorum bu kardeşimizin sözlerine. Herkes kendisine kolaylaştırılmış olanı başaracaktır diyor. Allah-u Teala'nın insanlara yardım edeceği kesin. Allah-u Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse biz ona dünya malını veririz. Ama kim bizden ahiret malını isterse ona da ahiret malını veririz. Kim bize bu dünyada ver bize vereceğini diyorsa ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Kişinin talebi üzerine Allah Teala verir. Talebena ve cedena diyor. Vecebena diyor. Siz talep edin, biz de icabet edelim ve böylece biz icabet edelim. Allah-u Teala'nın talepleri kabul edeceğine dair ayet-i kerimesi açık Bakara 186. Allah-u Teala buyuruyor, eğer kullarım beni senden sual ederlerse onlara de ki ben onlara yakınım. Ondan sonra da şöyle söylüyor, kim bize dua ederse dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet ettikleri ve amin oldukları takdirde diyor. Ve onlar diyor o amin olanlar irşada ulaşacak olanlardır diyor. Öyleyse Allah'ın dualara icabeti kişinin icabetine bağlı. Şimdi eğer kişi dünyayı istiyorsa Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala ona dünyayı verir. Diyorsa ki kişi bana para ver, helam harar, ben haram, ben nerede istersem orada harcamak istiyorum. Allah-u Teala der ki istiyorsan sana onu veririm. Ama diyor onların ahirette bir nasibi yoktur. Buradaki incelik Allah-u Teala'nın kaderi tayin ederken sonucu önceden bilmesidir. Zamanın dışında olması sebebiyle. Yoksa o insanları cehenneme mahkum etmemiştir Allah-u Teala. Mahkum eden Allah-u Teala değildir sevgili kardeşlerim. Bunu çok iyi bir şekilde benim anlatabilmem lazım, sizin de anlayabilmeniz lazım. Allah insanların kurtulması için onların 10 kat fazlasını seçiyor. Sırf o insanlar kendilerine düşeni yapsınlar da kurtulsunlar diye. Ama o insanlardan onda birinden daha azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Kurtuluşa ulaşanlar da
Sadece onlar yetmez. Onların da bir kısmı Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerlerinden kalktıktan sonra tekrar Allah'ın yolundan, yani hidayetten dalalete tekrar düşebiliyorlar. Hatta bir kısmı tekrar hidayete eriyorlar, üçüncü defa düşüyorlar. Başlangıçta herkes fıska, herkes dalalette. Hidayete adım atan kişi hidayete eriyor. Eğer şeytan onu yoldan çıkartabilirse kalbindeki nur gidiyor, tekrar kararıyor kalp. O kişi düştükten sonra tekrar hidayete ermeyi dilerse Allah Teala gene bir imkan veriyor kişiye. Gene Allah'laşmayı dileyince kurtuluşa ulaşıyor, irşat makamına ulaşıyor, nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'laştırıyor ikinci kez. Ama eğer bir defa daha kişi düşerse, o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Ona bir daha hak tanımıyor. Çünkü bu o kişinin üçüncü fıskıdır. Başlangıçta fıskıdır. Hidayete erdikten sonra düşünce ikinci fıskıdır. İkinci defa hidayete erdikten sonra düşünce üçüncü fıskıdır. Üç defa fısk daha ötesine müsaade etmiyor Allah Teala. Aynı zamanda dalalet de üç defa. Başlangıçta herkes dalalette. Ulaştıktan sonra düşüş, ikinci dalalet. Tekrar ulaştıktan sonra düşüş, üçüncü dalalet. Ve çözüm yok. Şimdi Allah-u Teala'nın dizaynını iyice anlamalıyız. Başka bir sözünde de diyor ki, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Said, ana karnında Said, Şaki de ana karnında Şaki olmuştur. Hayır, onun ana karnında Said olacağını, ana karnında Şaki olacağını Allah bilirdir, bunun mahiyeti. Allah bilir. Zamandan münezzeh olduğu için o kişinin başını da sonunu da Allah Teala bilir. Burada kardeşimiz ana karnında Şaki olmuştur ifadesiyle her halükarda ezeli takdirin yerine geleceğini buyurmuştur diyor. Hayır, öyle değil. Nazım Bey kardeşim, öyle değil. Ezeli takdirin yerine geleceğini değil. O kişinin kendi iradesiyle cehenneme gideceğini veya o kişinin gene kendi iradesiyle cennete gireceğini bilir. Allah o kişiyi cehenneme mahkum etmez. Allah Teala'nın dizaynı bu değildir. O sadece bilir ve kullarını, insanları o kadar çok sever ki kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı insanı, her birinin kurtuluşunu ister ve o kadar kolay bir sebebe dayamış ki kişilerin kurtuluşunu, bir tek dileğiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz benim sizi kurtarmam için yeterli diyor Allah Teala. Bir tek dileğiniz. Ve insanlar buna rağmen Allah'a ulaşmayı %90'dan fazlası insanların dilemiyor, dilemediler ve dilemeyecekler. Allah Teala onlara diletmediği için değil, onlar dilemeyecekler. Allah Teala eğer diletmeyecek olsaydı onları seçmezdi. Ama seçmiş, seçtiklerinden niçin seçmiş? Rızası Allah Teala'nın. Dikkat edin, 7 kademesi de Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde geçen 7 kademenin 7'sinden de bir evvelki basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninde bir evvelki basamak daima rıza basamağıdır. Her seferinde Allah Teala razı olur, rızasını belirtir. Yani vize verir kişiye. Her seferinde Allah önce vizeyi vermiştir. Ve verdiği insanlar o hedefe ulaşacaklardan çok daha fazladır her seferinde. Ama kim iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanırsa sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler.
Öyleyse Allah'ın bu konudaki kaderi bir takdir müessesesini değil, bir bilimi ifade eder. Ama bunun adına Allah-u Teala da gerçekten kader adını vermiştir. Böyledir diye bir büyük yanlışın üzerine gitmeyelim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah kimseyi cehennemine mahkum etmez. İnsanlar bile bile Allah-u Teala kendilerine ey insanlar bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım. Ben size mutlaka dünya saadetinin yarısını teslim edeceğim demesine rağmen insanların %90'dan fazlası hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir tek dilekle bu hedeflere ulaşacaklarını Allah-u Teala garanti etmesine rağmen onlar dilemiyorlar. Ve dilemedikleri için, seçilmelerine rağmen dilemedikleri için, Allah'ın rızasının var olmasına rağmen insanların, seçilenlerin %90'ından daha fazlasının dilememesi, Allah'ın rızasının o kişilerin kurtuluşu istikametinde olduğunu ama onların dilemediğini gösteriyor. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişileri yünip. Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişileri o seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır. Açık bir şekilde onlardan dileyenler diyor. Yani büyük kısmının dilemediği Allah-u Teala tarafından işaretleniyor. Bu hataya düşmememiz lazım. Bir ayette de Cenab-ı Hak dileyen siz değilsiniz, dileyen Allah'tır diyor. Gerçekten Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor. İfade böyle değil ama o önemli değil o. Allah'ın kullandığı ifade aynen bunu da bunu anlatıyor. Bu kardeşimizin söylediğini anlatıyor aynen. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala hepinizin kurtuluşunu diliyor. İnsanların %90'dan fazlasını seçiyor. Diliyor kurtuluşunuzu. Ama siz de dilerseniz Allah diledikten sonra dilemiş oluyorsunuz gerçekten. İfade doğru. Ama ya dilemeyenler? Allah onları kurtarmaya hazır olmasına rağmen dilemeyenler, onların kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bizlere diyor kardeşimiz, bu beyanıyla bizlere dileme kudretine haiz olanın sadece ve sadece kendisi olduğunu vurgulamıştır diyor. Burada eksiklik var. Nazım kardeşimiz inşallah bizi haksız bir ifade kullanmakla kendi vicdanını mahkum etmez. Ama Kur'an'ın ayetleri bunları söylüyor sevgili kardeşim. Ne yazık ki toplumumuzun büyük kısmı sizin gibi düşünüyor. Ama artık kabul etmelisiniz ki bu düşünce yanlıştır. Kitapları bırakın, Kur'an-ı Kerim'e dönün. Biz size bu konuda A'dan Z'ye yardım etmeye hazırız. Bu verilerden yola çıktığımızda diyor kardeşimiz, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesinde yine bizzat Allah'ın dileğinin mutlak iradesinin yerine geldiğini söyleyebilir miyiz diye gene sözü bize bırakmış. Allah razı olsun. Hayır, söyleyemeyiz sevgili kardeşim. Ama söylediğiniz insanların küçük bir kısmı için aynen geçerlidir. Yani Allah onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini dilemiştir. Onlar da dilemişlerdir. O zaman o küçük kesim için bu söz yerli yerine oluşuyor. Yerli yerine oturuyor. Yani insanların %90'dan fazlası seçiliyor. %90'ın da %10'undan daha aşağısı Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onların kendisine ulaşmasını diliyor. Onlar da diliyorlar. Ama geri kalan %90'dan daha fazla kesim Allah'ın kendilerinin Allah'a ulaşmasını
dilemesine rağmen onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte insanlığın 90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecek ve onları kurtaramamanın aczini yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Şimdi kardeşimiz sonuna geliyor sözlerinin. Bildiğim kadarıyla varlık aleminde her an hükmü geçerli olan tek bir ilim, irade ve kudret söz konusu. Evet, her an hükmü geçerli olan tek bir ilim Allah'ın ilmi, tek bir irade Allah'ın iradesi ve kudret onun kudreti söz konusu. Ama bu kudretini insanları zorla kullandırmıyor. Dileyen Allah'ın hükmüne karşı çıkıyor. Namaz kıl diyor, kılmam diyor. Oruç tut diyor, tutmam diyor. Zikir yap diyor, zikir yapmam diyor. Allah Teala'nın ilahi iradesi bütün insanları kurtarmayı istiyor. Allah Teala herkese oruç emrini vermiş. Herkese namaz emrini vermiş. Herkese Allah'a ulaşmayı dileme emrini de vermiş. Ama insanların büyük kısmı emri yerine getirmiyor. Allah-u Teala onların emri yerine getirmemesini istediği için değil. Allah onların da kurtulmasını ister. Kurtulmasını istemedikleri var mıdır? Vardır. Eğer o insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilememişler de bununla da yetinmeyip başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlarsa ve bunu sahip oldukları ilim adına doğru yaptıklarını zannederek de yapsalar, bundan emin olmasalar da sırf onlara kötülük olmak için de yapsa, kötülük etmek için de yapsalar, netice değişmez. O insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bir defa mutlaka cehenneme gideceklerdir. Ama kimin dalalette kalmasına sebebiyet verdilerse, bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi, üç ayet-i kerimeyi. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Hem o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırdıkları için, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ettikleri için onlara zulmederler, zalimdirler. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabiyetleri anında bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilecekti. Mağfiret edilecekti. Onlara mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Vela ve onları tarika hidayet etmez. İlla tarika cehenneme, onları cehennem tarikine hidayet eder, ulaştırır ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ tarika. Allah onları tarika ulaştırmaz. Bu tarikimiz de kimdir? Allah'a ulaştıran yoldur. İlla tarika cehenneme. Tarika cehenneme Allah Teala onları mahkum eder. Halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte iradi yapı, iradi yapının sonucu ve Allah'ın katkısı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunu, bu kasidi, bu dersi, bu anlatımımızı bir defa değil, birkaç defa dinleyin. Allah'ın Kur'an'da ne söylediğine dikkatle bakın. Allah'ın takdirinin kişiyi cehenneme atmak istikametinde hiçbir zaman oluşamayacağını bilin. Ama sonuçları da Allah-u Teala mutlak olarak bilendir. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği Allah-u Teala tarafından bilinir. Ama Allah-u Teala kurtulabilenlerin çok daha fazlasının kurtulması için tercihini yapar.
Ama o insanlar Allah'ın tercihine rağmen Allah'ın emrini yerine getirmezler ve cehenneme giderler. Bu onların gayretlerinin neticesidir. Allah Teala'nın husule getirdiği sonuç böyle bir dizaynı oluşturur. Allah her şeyi başını da sonunu da ihata ederek bilendir. Kimlerin cennete gireceği, kimlerin cehenneme gireceği, kimlerin ne zaman öleceği Allah Teala tarafından bilinir. Ama Allah kimseyi cehennemine o kişi hak etmeden atmaz. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu kardeşimiz diyor ki, selam eder, hürmetlerimi arz ederim der. Biz de ona selamlarımızı arz ederiz. O ifadesini çok beğendiğimizi ifade etmek isteriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim meramımız burada tamamlandı. Allah-u Teala'dan sonsuz mutluluklar dileklerimizle sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Aleyhim gâril magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam'ın dört temel esası. Acaba nedir bu İslam'ın temel esasları? Bir, Allah'a ruhun teslimi. İki, Allah'a fizik vücudun teslimi. Üç, Allah'a nefsin teslimi. Dört, Allah'a iradenin teslimi. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve bu silm kökünden selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve temel manası bizim teslim olarak bildiğimiz şeydir. Üzerindeki her türlü haktan vazgeçerek bir şeyi başka birine vermek. İşte ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Öyleyse İslam dört tane teslim içerir. Peki bu teslimlerin 28 basamaklık İslam merdivenindeki, İslam yelpazesindeki durumu nedir? Nereden başlar? Nereye kadar devam eder? Teslimlerin başladığı yer 22. basamaktır. Bu ruhun teslimi. 25. basamak fizik vücudun teslimi. 27. basamak nefsin teslimi. 28. basamak onun 5. kademesi iradenin teslimi. Öyleyse 22. basamakla 28. basamak arasında 4 tane teslim oluşuyor. İslam teslimlerden ibarettir. Bu 4 tane teslimi yaşayabilmek için 7 tane safha söz konusu. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Birincisi 3. basamakta başlar, ikincisi 14. basamakta. 3. safhada ruh Allah'a teslim edilir. 4 esasın, 4 temel esasın birincisi budur. Ruhun Allah'a teslimi 22. basamak. Sonra 4. safha fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. safha nefsin Allah'a teslimi. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha iradenin Allah'a teslimi. Kim İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirir, sağlığa ulaşmayı dilerse o kişi birinci cennetin sahibi olur. Başlangıç cenneti bu. Başlangıç seviyesindeki bir cennet. Üçüncü basamaktasınız. Kim irşat makamına ulaşır da 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmak üzere mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an Allah'tan 10 tane nimet alır. Ve bu noktada fiziki hidayet başlar. Kişi bu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Gerek birinci kat cennetin sahibi olan, gerek ikinci kat cennetin sahibi olan kişi henüz dünya mutluluğuna adım atmamıştır. Başkalarından buraya kadar hiçbir farkı yoktur. Çünkü nefs tezkiyesi, nefs temizlenmesi söz konusu değildir. Ama bir farkı vardır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren şeytandan muhafaza altına alınmıştır. Şeytanın onu Allah'a ulaşmaktan men etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. 14. basamak, ikinci kat cennet, dünya saadeti gene başka insanların ne kadar mutlu olabilmesi mümkünse o kadar. Yani mutluluk müessesesi yok. 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması ve 22. basamak, Allah'ın zatında yok olması, ruhun sığınağa sığınması, evap olmuş. Meaba sığınmak. Üçüncü kat cennet, 22. basamak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Eğer ölçüleri veriyorsak, burada nefsin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti. Bu noktada eğer bütün pozitiflerle bütün negatifleri karşılaştırırsanız 100 ünite pozitif ruhunuzun kalbinde var, hasletler. 51 ünite pozitif nefsinizin kalbinde oluştu, faziletler. Sadece 49 ünite karanlıklar kaldı nefsinizin kalbinde. Yani 200'de sadece 49 karanlıklar. 50 olsaydı aydınlıklar, nurlar %75 olacaktı. Nurlar %75'ten de fazla. Ama normal standartlarda %75 kabul edelim bunları. Böyle bir dizaynda mutluluğunuzun da %75 olması gerekmez mi? Mantık açılarına göre gerekir. Ama hesaba katmadığınız bir düşmanınız var. Şeytan. Bu korkunç düşman sizi alaşağı etmek için devamlı size içinizdeki sesle hitap eder. O sesi kendi sesinizden ayırt edemezsiniz başlangıçta. Ancak şeytanı tanıdığınız zaman onu hissedeceksiniz. O zaman mukabil tedbirleri alacaksınız. Ama başlangıçta şeytanı seçemezsiniz. Ama biz size onun sırrını verelim. Allah neyi emretmişse o içinizdeki ses, şeytanın sesi, sizin sessiz sesinizi taklit eden şeytanın sesi, Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı size sağlık verir. Sizi ona zorlamak için her şeyi yapar. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanız için, gerçekleştirmeniz için, Allah'ın yasak emrini çiğnemeniz için her şeyi yapar. 1000 dereden su getirir ve sizi kandırmaya çalışır. İşte bu iblisin muhtevasına dikkat edin. Bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı noktada pozitifler toplamı 200'de 151, yani %75. Negatifler toplamı 249, yani sadece %25, ama mutluluğunuz %50'yi birazcık aşabilir. Burada dikkat edin, iblis her an size ulaşabiliyor, her an sizi kandırıyor, kendi düşüncenizmiş gibi. Ama Allah-u Teala size direkt olarak vahye bu noktaya kadar başlamaz. Sadece ...17. basamaktan itibaren Allah'tan bazen ilham alırsınız. Yani bir konuda bir küçücük noktanın açıklanması, bir şiirde tamamlayamadığınız bir noktada Allah'ın size yardımı ve böyle. Yani belki bir ayda birkaç kelime, birkaç cümle. Vahide ise her an Allah ile berabersiniz. Öyleyse buradaki müesseseye dikkat edin. İlham vahiy değildir. Vahiy müessesesi karşılıklı konuşmadır. İlhamda karşılıklı konuşma söz konusu değildir. Allah-u Teala dilediği zaman kalbinize ilhamı verir. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Allah'a teslim oldu. Allah'ın zatında kayboldu. 22. basamak. Bu basamakta, 22. basamakta cennet saadetinin 3. katına ulaşırsınız. 3. kat cennet sizindir. Ve sonra mı? Sonra da fena, beka ve zühd makamlarını aşarak 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. safhadasınız ama 2. tesliminizi gerçekleştirebildiniz. Burada fizik vücudunuz muhsinlerden olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir

Nefsinizin kalbinde hala %19 afetler vardır. 19'dan başlayarak zikriniz artacaktır. Daimi zikre yaklaşacaktır. Yaklaştıkça afetlerin yüz oranı %19'dan 18'e 17'ye yavaş yavaş sıfıra doğru ilerleyecektir. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız ulul albab makamındasınız ve zemin kat gösterilir size. Daha sonra bütün gök katları gösterilir. 7. katın sonunda İhlas makamını tamamlarsınız. İhlas makamını tamamladığınız zaman nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. 5. kat cennetin sahibisiniz. Buradaki dünya saadetiniz artık normal standartlarda, ulul albab makamında da, ihlas makamında da tamamen mutluluktur. %100 mutlu bir insansınız. Sonra ne olur? Burası 27. basamak, ihlas makamı. Bir gün tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Bu davetten sonra salah makamının sahibi olursunuz. Salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. O zaman irşada ulaştığınız noktada 6. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Ama kalbiniz 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Allah-u Teala tarafından süslenmiştir. Ve 5. mertebede, 5. kademede iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 4. esas da, 4. teslim de tamamlanır. Ne zaman? Bu 7. safhada. 7. safhada bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahip olursunuz, Rabbinizi görürsünüz. Son bilmece burada çözülür. Artık tahkiki imanın sahibisiniz. Gaybi iman burada sona erer. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konumuz 3. basamaktan başlayan 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanan bir dizi 7 safhadan oluşan bir muhteva taşıyor. Teslimlerse gördüğünüz gibi 22. basamaktan başlar ruhun teslimi, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 27. basamak nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesi iradenin teslimi. İşte kalın çizgilerle bu konunun programı. Öyleyse adım adım sonuca doğru gidelim. 1. basamak, olayları yaşarsınız. Herkes yaşar. 2. basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes değerlendirir. Ama bu değerlendirmeniz sizin seçilmenize veya seçilmemenize sebebiyet verir. Kimler seçilirden daha çok, kimler seçilmez önemli. Kimler seçilmez? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, inkar edenler, gizleyenler seçilmez. Başka insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar, onlar da seçilmez. Ki bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah sadece bu insanları seçmiyor. Onun ötesindeki herkesi Allah-u Teala sever. Onları kalbinde hayır olanlar olarak değerlendirir. Öyleyse kalp açısından meseleye bakıyorsak, kalbinde zevk olanlar bir, kalbinde maraz olanlar, hastalık olanlar iki. Zevk insanları aldatma meyili. Ayetlerin arkasına sığınarak ayetleri özellikle yanlış değerlendirerek, özellikle yanlış hüviyetlere sokarak insanları Allah'ın yolundan men etmeye çalışmak. Bunlar seçilmezler. Ve onun dışındaki, yani insan

insanların %90'dan çok daha fazlası seçilir. Bu insanlar her zaman azınlıktadır ama her zaman duruma hakim olanlar onlardır. Ve şeytan seçeceği adamları çok iyi değerlendirir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, bugün onlar, iblis ve adamları, tam 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapıyorlar. 8 tane uydudan insanları şeytana övüyorlar. İnsanları zulmani ilimleri övüyorlar, öğretiyorlar ve insanlar farkına bile varmadan, nasıl kandırıldıklarının, nasıl aldatıldıklarının farkına bile varmadan transandantal meditasyona, yogaya koşuyorlar. Ve stres sahibi oluyorlar. Ama onlar da hedeflerine ulaşıyorlar. Üçüncü basamak. Kimdir üçüncü basamağa ulaşabilen? Sadece bir grup insan. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah-u Teala tarafından aynı anda görülür, işitilir ve bilinir. Aynı anda o kişi üçüncü basamağa adım atmıştır. Aynı anda cennetin anahtarını Allah-u Teala'dan almıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Net olarak girer. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Kur'an-ı Kerim amin diyor. Ve amin olanların hüsranda olmadıklarını söylüyor Allah-u Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların kim olduğuna bakalım. Müminin 103'te Allah Teala hüsranda olanlardan bahsediyor. Diyor ki: Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimler hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Tarif böyle. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe derecat kazanırsınız. Her yasak ettiği fiili işlemedikçe derecat kazanırsınız. Her Allah'ın emrini çiğnedikçe derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasaklarını işledikçe derecat kaybedersiniz. Bu son ikisinde şeytan sizinle beraberdir. Başlangıçtaki ikisinde Allah sizinle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin, Allah'ın emirleri var ve yasakları var. Bu dizayn içerisinde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kurtuldunuz. Siz artık Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Allah-u Teala sevaplarınızı günahlarınızdan öteye geçirecektir. Çünkü sözü var: kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların günahları sevaplarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Diyor Allah-u Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki: onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kaybettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani hüsranda olanlardır. Ve Asr suresine diyor: asra yemin olsun. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir diyor. Yani kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlardır. Onların gidecekleri yer cennettir. Öyleyse burada olay farklı bir cepheye, farklı bir anlama burada kavuşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gidecekleri yer Allah'ın cenneti. İşte birinci safhadasınız. İslam'ın dört temel esasının birincisine ulaşmak için önünüzde daha 18 tane basamak var. Ancak 21. basamakta Allah'a ulaşabilecek ruhunuz. Birinci teslimi, İslam'ın temel esaslarından birincisini o zaman gerçekleştireceksiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor üzerinizde. Dördüncü basamaktasınız.
Gözlerinizdeki hicabı mestureye alıyor. Artık gözleriniz kör değil. İrşat makamını, hidayet makamını başkalarından ayırt edebiliyorsunuz. Kulaklarınızdaki bakraya alıyor. Artık kulaklarınız sağır değil. İrşat makamının, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlıyorsunuz. Manasına varmaya başlıyorsunuz. Yedinci basamakta ise kalbinizdeki ekinnet alınıyor. İdraki önleyen ilahi kompütür alınıyor. Yerine ihbat konuyor. İdraki sağlayan. Ve burada İslam'ın dört tane yedi basamağından birinci yedi basamak tamamlanıyor. Allah Rahim Esması ile tecellide size derecat kazandırıyor. Gözlerinizdeki hicabı mestureye aldığında derecat kazandırıyor. Kulaklarınızdaki vakrayı aldığında, kalbinizdeki ekinneti aldığında, yerine ifat koyduğunda hep derecat kazandırıyor. Ve kazandığınız dereceler kaybettiğiniz dereceleri aşsın diye Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sekizinci basamak ulaşması, dokuzuncu basamak nur kapısını Allah'a çevirmesi ve onuncu basamakta göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah bir nur yolu açıyor. Açtı. Siz de zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan zikrinin üzerine gelen rahmetle fazl, iki tane nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalbi mühürlü, sizinki de mühürlü. Başlangıçta herkesin kalbi mühürlü. Ve bu gelen rahmetle fazl iki grup nur göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah'ın yararak açtığı yolu aşarak kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührü ne yazık ki kapalı, kalbiniz mühürlü. İçeri giremiyorlar. Ama rahmet nurları sızabiliyor kalbinize. 10. basamaktasınız. 11. basamakta bu sızma başlıyor. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü yararak, şerh ederek yol açıyor. 11. basamakta zikrin neticesinde kalbinize ilk nurlar ulaşıyor. Rahmet nurları. Bu aşamada fazıllar kalbinize sızamaz. Sonra zikrinizi devam ettiriyorsunuz, arttırıyorsunuz ve nefsinizin kalbinde %1 derken %2 rahmet birikimi gerçekleşiyor. Burada kalbinize giren şey sadece rahmettir. Fazıl sonraki bir keyfiyeti ifade eder. Öyleyse Allah'ın fazlı müminler içindir, kalplerine iman yazılanlar içindir. Rahmeti ise Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerlidir. Ve kişi nefsinde %2 nur tamamlandığı zaman huşuya ulaşıyor. Bu nokta Allah'tan mürşidini sorması için onu hak sahibi eden bir noktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre ve kişi hacet namazını kılıyor, bu abdestini alıp ve Allah'tan irşat makamını soruyor. Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah bunu vazifesi olarak düşünüyor. Kendini bu konuda zorunluluk altına koymuş Allah-u Teala. Kul hak ettiği zaman mutlaka hakkını ödemek Allah'ın el-hak esmasının bir gereği. Ve bu konuda adaletsiz davranamaz. Çünkü Allah'ın bir başka esmasının adı da el-adl. Öyleyse mutlaka Allah-u Teala sözünü yerine getirecek. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Aynı zamanda sözünü yerine getirecek. Evvela mutlaka kişiye mürşidini gösterecek. Gösteriyor.
13. basamakta kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala o gece mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu noktadan sonra ne oluyor? Bu noktadan sonra kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Bu noktaya kadar ne oldu? 3. basamak kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah gördü ve rahim esmasını tecelliye başladı. 4. basamak. Bundan sonra Allah Teala rahim esması da dahil olmak üzere 10 tane ihsanda bulundu kişiye. En sonu ihsanın mürşidini göstermek. Kişi bir adım attı Allah'a ulaşmayı diledi. Allah ona 10 tane ihsanda bulundu. 1'e 10. Ve irşat makamına kişi ulaştı. İkinci defa kendi bir adım attı. İkinci adımı da attı. Birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci adım Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. Bu sefer 10 tane de nimet verdi Allah Teala ona. Ne yaptı? Devrin imamının ruhunu başının üzerine getirdi. Birinci nimet. Kalbinin mührünü açtı. Nefsinin kalbinin mührünü açtı. İkinci nimet kalpteki küfür kelimesini dışarı aldı. Üçüncü nimet kişinin kalbinin içine imanı yazdı. 4. nimet. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kişinin kalbinin içine iman yazıldığı zaman ne olur? Kişi gerçek anlamda mümin olur. 5. nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün o güne kadar olan günahlarını sevaba çevirmek. Affetmek değil sevgili kardeşlerim. 2 defa affetmek. 1. hafta günahlar 0 olur. 2. hafta 2. af müessesesini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala bunun adına Allah-u Teala mağfiret diyor. 2. hafta bir defa daha affeder. O zaman günahlar sevaba çevrilmiş olur. Furkan 70'te Allah-u Teala tabi olup da kalplerine iman yazılarak mümin olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Seyyiatinin hasenata çevrileceğini. Allah'ın 6. nimeti o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Sırat-ı müstakim oluşuyor. 7. nimeti kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor kişi Allah Allah Allah Allah diye zikir yapıyor. Bu zikir sebebiyle Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerindeki mühür artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Mührü açmıştı Allah-u Teala. Hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat mührü zülmani kapıya kadar indiriyor ve devam ettiği için zikir boyunca rahmetin fazlın ve salavatın baskısı hep mühür orada kalıyor zikir boyunca. Ayrılması imkansız. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi de imkansız. Ne oluyor? Kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alana sahip. Kalbinize alanlaştırdığı faziletler de onun zıttı olan manyetik alana sahip. Ve ikisi birbirini çekiyorlar. Allah'ın gönderdiği faziletler, fazıllar ki bunlar faziletleri oluşturacaklar. Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. İşte bu birikim nefs tezkiyesi adını verdiğimiz olaydır. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar, %100 afetlerle dolu olan nefsinizin kalbindeki karanlıklar böylece nefsinizin kalbine yerleşen faziletlere paralel olarak aynı oranda azalıyor. Ve nefsiniz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7 nur birikiminde nefsi emaredesiniz. Ruhunuz 1. gök katına kadar çıkabiliyor. Ve 1. gök katına ruhunuzun ulaşması nefsinizin mutlaka %7 fazilet birikimine sahip olmasını gerektirir. %2 rahmette başlangıçta zaten kazanılmıştır. Öyleyse ne zaman %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz sizin şeytana kul olma oranınız da %7'nin oranında azalacaktır.
Neden başlangıçta Allah Teala insanları şeytanın kulları olarak görüyor? Şeytana tabi olanlar, şeytanın emrindeki insanlar olarak görüyor. Çünkü nefslerinin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi yasak etmişse onu yapmak isterler. Ona göre programlanmışlardır. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve Allah neyi emretmişse onu da yapmamak üzere programlanmışlardır. Peki şeytan sizden ne ister? Tam nefsinizin istediklerini, tam onları ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı, yasak ettiklerini işlemenizi. Nefsin afetleri de zaten buna göre programlanmış. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları kontrolü altına alması, onları azdırması işten bile değil. İblis devamlı olarak nefsinizin kalbindeki afetlere tesir eder. Ve bu tesirle gurur afetinizi, kibir afetinizi, bütün afetlerinizi, öfke afetinizi, kin afetinizi kullanır. Ve siz devamlı kendi düşüncelerini zannederek şeytanın tesiri altında hatalar, hatalar, hatalar işlersiniz. Ve devamlı derecat kaybedersiniz. İşte bu noktada nefsinizin afetlerinin azalmaya başladığı noktada artık siz duruma hakimsiniz. Zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren şeytanın size mani olması, ruhunuzun Allah'a ulaşmasına mani olması, Allah Teala tarafından size giydirilen bir koruyucu zırhla, bir koruyucu kalkanla, bir manevi engelle sıfırlanıyor. Şeytan sizin Allah'a ulaşmanıza hiçbir şekilde mani olamaz. İçinizdeki namaza, zikre ve Allah'ın bütün güzelliklerine karşı olan talebi azaltamaz. Buna Allah Teala'nın müsaadesi yok. Her geçen gün tam aksine bir çoğalma olacaktır. Neden? Çünkü nefs tezkiyesine başladınız. Nefsinizin kalbindeki afetler her %7 azalışta ruhunuz bir gök katı yükselecektir. Buna karşılık nefsinizin kalbindeki afetler azaldığı kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. O aynı oranda Allah'a kul olması artacaktır. İlk %7 nur birikimi fizik vücudunuz %7 nur oranında Allah'ın emrinde ama %93 oranında 91 diyelim çünkü %2'de rahmet var nefsinizin kalbinde Allah'a yönelik. Öyleyse adım adım ikinci defa %7 nur birikimi fizik vücudunuz ikinci defa şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Allah'a %7 daha kul oluyor. Ruhunuz mu? İkinci gök katında nefsi levamedesiniz. Nefsinizi kınıyorsunuz, suçluyorsunuz çünkü nefsiniz alabildiğine yanlışlıklar yapıyor ve sizi devamlı olarak Allah'ın yolundan men etmeye çalışıyor. Devamlı derecat kaybınıza sebebiyet veriyor. Ama burada Allah'ın koruyucu kalkanı şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamıştır. Ve üçüncü defa 107 nur birikimi, ruhunuz üçüncü gök katında nefs-i mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Dördüncü defa 107 nur birikimi, ruhunuz dördüncü gök katında ve nefsi mutmainnedesiniz, doyuma ulaştınız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli görüyorsunuz. Allah Teala diyor ki, bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir, devamlı olarak tatmin derecenizi arttıracaktır. Beşinci gök katına, beşinci defa %7 fazilet birikimiyle ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbindeki nurlar %28 olmuştur fazilet nurları. Ve sizin fizik vücudunuz da %28 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a kul olması giderek artıyor. Beşinci defa 107 nur birikimi, ruhunuz beşinci gök katında,
Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi radiye. Altıncı gök katında ruhunuz, altıncı defa %7 fazilet birikimi, Allah da sizden razı oluyor. Nefsi mardiye. Yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbi bu noktada %51 nura kavuşur. Burası çok önemli bir nokta, nefsi tezkiye, tezkiye olduğunuz nokta. Burası ruhunuzun yedinci gök katına ulaştığı, yedinci katın yedi tane aleminin soldan sağa doğru geçtiği ve Allah'ın zatına ulaştığı noktadır. 21. basamak, bir dönüm noktası. Allah'ın evliyası oldunuz. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi bu konuda şunları diyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah ezelde nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Ruhunuz Allah'a burada ulaşıyor. 21. basamak. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7. basamağa otomatik olarak gelirsiniz. 14. basamağa gelinceye kadar da Allah'ın ihsanları ona çıkar, 10 ihsana ulaşır ve size ikinci adım kalır, mürşidinize ulaşmak. İlk 7 basamağı açtığınız zaman birinci kat cennet sizindir. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennet sizindir. Her ikisinde de dünya saadetinde tasavvufun dışındakilerden, dinini yaşamayanlardan büyük bir farklılığınız yok. Mutluluğunuz onlardan daha fazla değil. Ama nefs tezkiyesine başladığınız 15. basamaktan 21. basamakta Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbindeki nurlar %51'i bulur. Burası konumuzun başlangıcında da sizlere anlattığımız gibi öyle bir noktadır ki burası ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamak. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması, yani ruhunuzun meaba sığınması ve evvap olmanız. Evvap olmak, sığınağa sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınmak. Ruhunuz Allah'a ulaştı ve sığındı. İşte burada en güzele ulaştınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şeyi çok güzel bulacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'a sığındığı zamansa dört temel esastan birincisini, ruhunuzun Allah'a teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Burası size üçüncü kat cenneti sağlar. Dünya saadetinin de matematik hesaba göre %75'ini sağlaması lazım. Ama şeytan sahnede olduğu için burada mutluluğunuz %50'nin ötesine geçer ama %75'e ulaşmaz. Şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Sizi mutluluğa ulaştırmamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ama hiçbir şey sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına engel olamaz, olamazdı, olamamıştır. Mutlaka Allah'a ulaşmışsınızdır. Ve Allah'ın koruyucu şemsiyesi, koruyucu kalkanı, zırhı burada sizden alınır. O güne kadar namazlardan, oruçlardan, zikirlerden zevk alan siz artık Allah'a olan tevekkülünüz kadar varsınız. O tevekkülünüz ne seviyedeyse oradasınız.
Bunun manası ya zikrinizi giderek arttıracaksınız, Allah'a tevekkülünüz artacak, o zaman velayet kademelerinde birer birer yükseleceksiniz. Veya şeytan sizi tuzağına düşürüp adım adım aşağı doğru indirecek. Hayır, fıska düşmezsiniz. Bu fıska düşmek demek değildir. Yani şeytanın sizi adım adım namazdan soğutmaya çalışması, zikirden soğutmaya çalışması, zekat vermekten soğutmaya çalışması, insanlardan soğutmaya çalışması, her konuda şeytan üst seviye bir gayretin içinde olacaktır. Sırf sizi oradan düşürmek için ona karşı koyacak kuvvet, siz Allah'a ne kadar tevekkül ederseniz Allah'tan size o kadar yardım gelir, o kadar korunursunuz. Bir kısım insanların Allah'a ulaştıktan sonra, evliya olduktan sonra tereddi etmeleri, yavaş yavaş zikirlerin azalmasının arkasında hep bu sebep yatar. Biz tevekkül sahibi birisini düşünelim. Birinci teslimini yaptı kişi, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bundan sonra ne olur? O kişi fena makamını yaşar, zikri giderek artacaktır. Artan zikir nefsinin kalbinde %51 nuru %61'e çıkarır fena makamında, fena filah. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Beka makamı, beka billah, Allah'ın indinde bir taht sahibi olmak ve bu makamın sonuna kadar o kişinin nefsindeki nurlar %61'e ulaşır. Dikkat edin. Veli olduğunuz noktaya kadar Kur'an'ın lafzıyla beslendiniz. Kur'an'ın lafzı, sözleri size öğretildi. Ama evliya aldıktan sonra Kur'an'ın ruhuna girdiniz. 7 tane ruh öğretilecek. Fena makamında 1. ruh, beka makamında 2. ruh, zühd makamında 3. ruh, muhsinler makamında 4. ruh, ihlas makamında 5. ruh, irşada ulaştığınız zaman 6. ruh ve salaha ulaştığınız zaman 7. ruh. 7. ruh kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. 7. ruhun 7 kademesi. Her biri ayrı bir grup insanı ifade eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde 21. basamaktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, veli oldunuz. Bu noktadan itibaren lafız yerini ruha terk eder. Kur'an'ın 1. ruhu fena makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. İkincisi beka makamı, Allah'ın taat verişi, nurlar %61'den 71'e yükselir. Peki 71'e ne zaman yükselir? Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa. Aştığı zaman zühd sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Ne demek zühd sahibi? Her gün günün yarısından 12 saatten daha fazla zikrediyorsunuz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki siz dünyaya dönük değilsiniz. Siz Allah'a dönüksünüz. Dünyaya dönük olsaydınız zikirsiz geçen süreniz, zikirli geçen sürenizden daima fazla olacaktı. Ama ne zaman zahid, günün yarısından daha fazla zikrederseniz o zaman zahid olursunuz. Zühd makamı velayetin 3. makamıdır. Velayetin 3. ruhu, Kur'an'ın 3. ruhu burada öğretilir. Sonra 4. ruha geçersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine geçemediniz. İlmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdesiniz. Bu köprü fena, beka, zühd ve muhsinler makamlarını kaplar. Muhsinler makamında nefsinizin kalbindeki %81 nurla muhsinler makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve
fizik vücudunuz Allah'a teslim edildiği zaman dört temel esasın ikincisini de gerçekleştirmiş olursunuz. Burada dördüncü kat cennet size teslim edilir. Dördüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Kıyametten sonra yaşayacaksınız. Ve dünya saadetinin de %80'ini burada aşarsınız. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemez. Öyleyse böyle bir dizaynda her an daha güzele daha güzele doğru bir muhteşem mutluluk deryasına atılırsınız. Ve %81'e varan zikriniz mutlaka tamamlanacaktır. %100'e ulaşacaktır. Buraya kadar Allah-u Teala'ya liyakat sahibi olduğunuzu ve Allah'a tevekkül ettiğinizi kesin olarak ispat etmiş durumdasınız. Mutlaka arkasından Allah hayat verirse daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikir sizi hikmet sahibi yapar. Daimi zikir sebebiyle birinci özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İkincisi bu sebeple nefsinizin bütün afetlerinin yok olması. Daimi zikirdeyseniz nefsinizin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün değildir. Üçüncüsü kalp gözünüzü Allah-u Teala mutlaka açar. Dördüncüsü kalp kulağınızı mutlaka açar. Hikmetin dört temel esası bunlardır. Bunlar sizi üç tane vasıf şartına ulaştırır. Birincisi, ehli tezekkür olursunuz. Allah ile artık konuşabilmek imkanının sahibisiniz. Allah'tan vahiy alırsınız. İkincisi, hayır sahibisiniz. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Her saniye zikrettiğiniz için mutlaka devamlı derecat kazanırsınız. Üçüncüsü, hikmet sahibi olursunuz. Hem hakimlikte, hem hakemlikte, hem de Kur'an-ı Kerim ayetlerinin hangi basamağa ait olduğu konusunda tam bir liyakat sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Her birinde bilgileri artık size Allah ulaştırmaya başlar. Sordukça ufkunuz genişler. Ehli tezekkür olmak Allah'ın üstün bir seviyesidir. Daimi zikrin sahibisiniz. Gök katlarından gösterilmezseniz Ullelbap makamında daimi zikrin sahibisiniz. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını görebilirsiniz. Ondan sonra Allah-u Teala birinci gök katını gösterecek. O zaman Ullelbap makamı bitmiştir, İhlas makamı başlamıştır. Böylece göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer görürsünüz. Birinci katta açıkta bir secde olayı, ikinci katta bir suvarılma olayı, suvarılma havuzlarının görülmesi, üçüncü katta iki katlı bir mescitte secde, üçüncü katla dördüncü kat arasında mihenk menfeziyle dördüncü kata çıkış, dördüncü katta Beytil Makdes'in aslı, beşinci ve secde, altıncı katta Beytil Haram'ın aslı secde, beşinci katta Beytil Haram'ın aslı secde, altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci katta yedinci katın fetih kapısı. Bunları hepsini gördüğünüz zaman yedinci katın yedi tane alemini geçireceksiniz. Hepsini gösterecek Allah-u Teala. Ve yedinci alem indi ilahi. İndi ilahi de Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Burası üçüncü teslim ama beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ise %100'dür. Ve burada ne zaman yedinci katın son alemi olan indi ilahiyi görürdükten sonra oradaki en yüksek noktayı boşlukta olan bir ağacı görürseniz Sitretül Münteha en sondaki ağaçtır, varlıklar aleminin sondaki ağaç. Ondan sonrası yokluktur.
yokluğa ulaşırsınız. Yokluk, tövbe-i nasuha davet demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhun sahibi olursunuz. Ve tövbe-i nasuh sizi salah makamına ulaştırmıştır. Salah makamının birinci kademesindesiniz. Tövbe-i nasuh. İkinci kademede Allah Teala mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahları örter. Ondan evvelkiler zaten ulaştığınız zaman sevaba çevrilmişti. Sonra üçüncü kademe Allah salah nuru verir. Başınızın üzerinde bir nur vardır artık. Dördüncü kademe Allah Teala sizi irşada ulaştırır. Burası sizi altıncı kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetiniz gene %100'dür. Nefsinizin kalbindeki afetler çoktan bitmiştir. Sona ermiştir, hiç kalmamıştır. Kalmadığı için iradenizin artık düşmanı kalmamıştır. İradenizin savaş vereceği bir kuvvet artık yoktur. Bu sebeple iradeniz artık sizin için Allah'a teslim edilmesi gereken bir noktaya gelmiştir. Onu Allah'a teslim etmek için talepte bulunursunuz. Allah mutlaka talebinizi kabul edecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu iradenizin teslimiyle selam makamının beşinci kademesine ulaşırsınız. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle zaten irşada ulaşmış olan bir evvelki kademede irşada ulaşmış olan siz iradenizi de Allah'a teslim ederek Allah tarafından irşat makamına tayin edilirsiniz. Cümle hiç değişmemiştir. İrşada memur ve mezun kılındın. İzin verildiniz irşada, izin aldınız Allah-u Teala'dan. Aynı zamanda memur kılındınız çünkü Allah'ın iradesine bağlandı iradeniz. Sadece Allah'ın söylediklerini yapabilecek olan bir yapıya kavuştunuz. Artık iradenizin size emretmesi söz konusu değildir. Allah'tan aldığınız emri siz tatbik edeceksiniz sadece. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey böyle bir standart içerisinde tahakkuk eder. Öyleyse bir dizaynda, öyle bir dizaynda olursunuz ki Allah sizi bütün boyutlarıyla sonsuz bir mutluluğun içine ulaştırır. İradenizin Allah'a teslimiyle beraber sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerde de yaşarsınız. İslam'ın dördüncü temel esasına burada ulaşırsınız. Artık mutlu bir insansınız. Dört başı mamur bir saadeti her zaman yaşayacaksınız. Olaylar sizi yıldıramaz. Allah Teala her zaman sizinle beraberdir. Son bulmacayı da çözmüş olursunuz. Çünkü Allah'ın zatı burada bu makamda görünür. Burası Hakkül Yakin takvasının sahibi olduğunuz yerdir. Hakkül Yakin'e ulaştınız, Allah'ın zatını görmek şerefine erersiniz. Allah'ın katında bir şehadetin sahibi olursunuz. Ve gaybi iman, tahkiki imana dönüşür. Bu noktanın daha üzerinde olanlar var mıdır? Evet vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller altıncı kademeyi oluşturur salah makamında. Devrin imamı ise yedinci ve son kademeyi oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhunun yedi kademesi burada tamamlanır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dolu dolu bir İslam'ın dört temel esası müessesesini sizlere sunmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Staaten.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ım salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lâ dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ah benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmına gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için Kur'an'ı unuttukları için, dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi. Daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin.

Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öylesi yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize münaki olmayı,
ruhlarını övmeden hemen bize ulaştırmayı

edilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele, diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala ve Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel asri, al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazlası fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları derecelere itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar, hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saatinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, faz ve salavat nurları vurup nur kapısının üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor. Zülmani kapıya kadar itiyor. Ve baskı sebebiyle Zülmani kapıya ulaşan mühür, Zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa, şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur.
ne zamana kadar zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde, üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri içinde geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez. Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda
buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasından başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur. Emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir, yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz. Aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var.
bizi yaratan Allah en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa, Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam 249'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen, bu muhtevada iblis size tesir ediyor. Sevgili kardeşlerim,
ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirsiniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Ta
aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve leddalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetikumul azabe." Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala. Şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: "İnallaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor. Ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline. O zaman Allah Teala'nın sizlerden sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey amir olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amir olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, silm kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dinin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki yedi kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne ilk 7 basamakta ne 2. basamakta teslim yok. 2. basamakta teslimin 2. 7 basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü. 7, 14, 21, 28, 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'laştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı. O da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu, teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası, bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir, 3 safhada gerçekleşir. Evvela

Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası altıncı safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın altıncı safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır, hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti. Biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir. Bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor.
Allah

onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliğiyle gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, vechlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler.
Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmrân 73. İnner hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezîne eştenebut tagûte an yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumil büşrâ febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah-u Teala. Enabu inallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, İkinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise
tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister macirin, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, macirin, muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, ensar. İster ensar olsun, ister macirin, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka hiç kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabiin tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen uğuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra İrşada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücrat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz.
Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede, tamam, bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşur. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş, daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesef hak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Muhacirin'dir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Muhacirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah onu öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah Teala onların kalplerinden ekinneti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَا كَمَ وَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından rahim esmasının tecellisini
Ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestur alınıyor, irşat makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşat makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor, irşat makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihbat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinde Allah Teala o insanları fısktan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk 7 basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın
göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah-u Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu, Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakın hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü,
bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

Altı, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya baktığımız zaman ruhun hidayetinin de fizik vücudun hidayetinin de iki nefsin hidayetinin de 3, iradenin hidayetinin de 4, hepsinin Allah'a teslimi, nefsin tezkiye olmasıyla mümkün. Nefs tezkiye ve daha sonraki safhada tasfiye olmadıkça ruh da, veç de, nefs de, irade de Allah'a teslim olamaz. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de
olmazsa olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah-u Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan, ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı, göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda, onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma, nefsinizin kalbinde fazıllar, faziletlerin toplanması işlemi nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar.
Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar, iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşacaktır.

göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu. Nefsi levame, kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levameti, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefsi mülhime. Şems 8 fe elhama fücura ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da. İlham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve

sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa %7 nur birikimi nefs-i radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz, ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa %7 nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında, Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak fecir 28. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. 3. 7 basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede, 7 makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7 tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslim Allah Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah Teala ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah Teala ve o insanlar Allah'a
teslim olanlar, Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır. Meaba sığınmıştır. Allah-u Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahi indehu hüsnül meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh, beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh, züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh, muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman. Fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahide bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah-u Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi. Ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir.
Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil, zikre dönüktür. Dünyaya değil, Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri, %81 nefsinizin kalbindeki faziletler, %181 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece %19'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin dördüncü safhasıdır. Burada fizik vücudunuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu ikinci tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki
Nisa 125'te femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmel ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı, daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi 7 tane gök katının hepsini, 7. katın 7 tane alemini ve 7. alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ulul elbap makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu 4 tane özellik, 3 tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara
Dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir, o suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir, hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün 7 katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün 7 katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasip olsun. Biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. Ve o zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salâ makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâ ediyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi bir gün kendisine Sitre-i Münteha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir.
Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah Teala tarafından Tövbe-i Nasuh'un sonucuna ulaştırılır ve Tövbe-i Nasuh salah makamından ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da birinci mertebesini ifade eder. Kim Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının birinci mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları ulaşacaktır. 20 Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin birinci mertebe, birinci kademesi salah makamının o kişinin Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi, Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirmesidir. İkinci mertebesi, Allah o kişinin ikinci kademesi, bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesi, ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için, kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve dördüncü mertebe, dördüncü kademe, Allah Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ve size isyanı, fıskı, küfrü kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah-u Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi, başka insanların Allah yolunda irşad edilmesine artık vasıtadır. Allah-u Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkik imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkik imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkik imanı tamamlanmıştır. Allah'ın
mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir. Ve 7 safhada gerçekleşir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as-salawat. Allahumma salam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Ve gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, neye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın 5 şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın ortaya koyduğu 7 tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, İslam'ın Allah'ın kainattaki yegane dininin 7 tane safhasını oluşturur. Bu 7 tane safhanın her biri daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak üç safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir.
Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükun yaşayacaksınız. Sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükunun oluşması hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle. Hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan emirlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor.
kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir. Nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah Teala şeytanla aranıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider.
Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay, ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman, mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğimiz şey bir uyum hali ise, iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere 3 tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ve lekad halaknel insane min salsalin min hamiyin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamiyin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisini de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşidine tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan.
Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'ın katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasretlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasretleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esması ile tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasretlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan
size hükmedemez. Burası dağ Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'a ulaşmaya dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik, 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz, 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir. Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem.
ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah-u Teala'ya yalvarsam, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeni diliyorum. Ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah-u Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

kim kökedimin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki Allah Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz, kalbinde zerre kadar iman olan kişi, cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler, cehennemde durumu görürler ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehenneme dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören, nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd teşekkürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak, bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana zaman geri döndüğünde herkes
hayattadır, o anda yaşamakta olanlar. Bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sure birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sure ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetli olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Ve bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sol sağ taraftan verilir, hem de hepsinin ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Diz üstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennem de sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşı elektronlar nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye. İspat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah-u Teala diyor ki, ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâr, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidûn, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetehu ve ulaike ashabun nâru hüm fîhâ hâlidûn. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada devamlı kalacaklardır.
Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş ellerler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâke ashabun nâru hum fiha halidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Dokuzuncu ayet-i kerime beyine 6. Fî nâru cehenneme halidine fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fînâri cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcılardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulü evvabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca İçinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu naren haliden fiha. Onlar ateşe sokulurlar. Orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93 Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir. Orada ebediyen kalmak üzere.

ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır.23. ayet-i kerime Tegab'in 10 Ülaike ashabın narı halidine fiha. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülaike ashabın narı onlar ateş halkıdırlar. Halidine fiha. Orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17. Fin nari hum halidun. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Allah-u Teala buyuruyor. Fe enne lehu nare cehenneme halidine fiha. Ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nârı hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kîlet hulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennemde, cennette, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki, cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada sizde Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye. Her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç, sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah-u Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şa'allahu. İlla sadece hariç ma şey. Şa'allahu, Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa
men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama Enam 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde, kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah-u Teala diyor ki, şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki, onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah-u Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dameti semavatu vel ardu illa ma şa'e. Ma şa'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç, onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayet-i kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması
bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah Teala'nın indinde hepimiz onun kuluyuz. Bu kulluk müessesesi Allah'ın Kur'an emirlerinin asil veya detay teferruat oluşturan bütün emirlerinin yerine getirilmesini ifade eder. Bu açıdan bugünkü konumuz olan davranış biçimleri Allah'ın indinde büyük önem taşır. Ayrıca biz insanlar sosyal mahluklar olarak, cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak yaratılmışız. Hiçbirimiz yalnız başımıza bir değer olamayız. Bütün ihtiyacımız olan şeyleri kendimizin üretmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Yaşamak için, hayatta kalabilmek için herkesin kendi ürettiğini başkalarına satabilmesi, üretebileceği şeyleri üretmesi ve herkesin kendi sattıklarına karşılık başkalarından ihtiyacını alabilmesi söz konusu. Öyleyse herkesin birbirine muhtaç bulunduğu bir dünya nizamı içinde yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi meselemize bu açıdan baktığımız zaman toplumda bütün fertlerin birbirine karşı vazifeleri ve hakları söz konusudur. Davranış biçimlerimiz en uygun standartlarda teşekkül ettiği zaman bunun belirgin işareti başkalarının sizin davranışlarından mutluluk duymasıdır. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden, insan ilişkilerinden beklediği şey budur. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi, tam aksine başkalarına her açıdan yardımcı olmanız, işte söz konusu olan, güzelliği yaşamanızı temin edecek olan budur. Ama insanların toplum halinde yaşamaları mutlak olarak bu başkalarına mutluluk verecek davranışları dizayn eden kurallara göre tayin eder. Kaidelere göre tayin eder. Öyleyse Allah'ın koyduğu kanunlar söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kanunu şöyle: aranızda niza etmeyiniz. Niza anlaşmazlık demek. Kavga demek, insanların birbirine hakaret etmesi, kötü davranması demek. Herhangi bir konuda iddialaşmak, iki tarafında uzlaşmaz tutumu demek. Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyiniz. Böyle bir şey oluştuğu zaman Allah'a ve Resulüne ulaştırınız, iletiniz diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birçok kardeşimiz bize sormak gereğini duymadan kendilerine göre hüküm sahibi oluyorlar. (Gülüyor)
Bu bapta bu kardeşlerimiz şöyle düşünüyorlar. Eğer biz kardeşlerimizin yanlış davranışlarını Resul'e haber verirsek, bunun adı şikayettir. Öyleyse böyle bir konunun vücut bulmaması gerekir. Şikayet yanlış bir şeydir tasavvufta. Böyle bir aklı kimden aldıklarını bilmiyorum bu kardeşlerimizin. Ama tam aksi geçerlidir tasavvufta. Tasavvuf, Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Ve Kur'an bunu emrediyor. Öyleyse bütün dergahlarda Allah'ın kuralları, kaideleri uygulanır. Bu kaidelere kim itaat etmiyorsa, bu toplumun diğer üyelerini otomatik olarak bünyesine alan, alakadar eden ve düzeltilmediği takdirde karanlığın çevreye yayılmasına sebebiyet veren bir davranış biçimidir. Öyleyse tasavvufun kurallarına, Allah'ın koyduğu kaidelere riayet etmek üzere etrafımızda toplanırız. Eğer aranızda Allah'ın koyduğu bu kurallara, cemaat halinde yaşama kurallarına uymak istemeyenler varsa, onlar bizimle beraber olmak mecburiyetinde değillerdir. Allah-u Teala serbest iradeye en büyük değeri veriyor. Serbest irade Allah'a göre dokunulmazdır. Kul Allah'tan cüz'i iradeyi almış, onu serbestçe dilediği gibi kullanma imkanına sahip kılınmıştır. Mükafatını veya cezasını almak veya ödemek üzere. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Kişi Allah'ın kanunlarını Allah'ın emrettiği biçimde uyguladığı zaman mükafatı hak kazanır, derecat kazanır. Allah'ın emrettiği kuralların dışına çıktığında derecat kaybeder. Ve her olayın arkasından olay tamamlanır. Aksiyona, yani fiiliyata karşılık derecat. Güzel bir işlev, mükafat olarak derecat kazanma hangi ölçüde? Vücuda getirilen olay ölçüsünde. Kötü bir davranış, Allah'ın emirlerini çiğnemek, arkasından Allah'ın kanunlarının işlemesi ve kişinin derecat kaybetmesi. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kişinin cehenneme gitmesi, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, şikayet nedir? Şikayet, bir insanın başka birisini yaptığı herhangi bir davranış sebebiyle, kendisinin hoşuna gitmeyen bir davranış sebebiyle bir başkasına çekiştirmesidir. Bundan murad olunan nedir? Çekiştirilen kişinin kendi tarafında olması ve mutlaka çekiştirilen kişiye kendisiyle beraber karşı olmasını temin etmek. Yani şeytanın bu konudaki dizaynına dikkatle bakabiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Daha olayın başlangıcında iki taraf oluşuyor. Birbirine karşı iki taraf. Ve Allah-u Teala'nın emri, fırkalara ayrılmayınız. Birbirinizin karşısında fırkalar oluşturmayınız diyor. La teteferreka diyor. Fırkalara ayrılmayınız. Öyleyse dedikodu nedir? Bir insanın başkalarını birisine çekiştirmesi halidir. Kendisiyle alakalıdır veya değildir. Ama kendisiyle alakalı olsa da olmasa da başkalarını çekiştiren, başkaları hakkında dedikodu eden bu kişi mutlaka kendinden bir şeyler ekleyecektir. Kendi düşünce platformunda vücut bulmuş bir kendi düşünce sistemine uygun görmediği her husus
ona göre yanlıştır. Ama onun gerçekten doğru ve yanlış olduğunu o bilemez. Burada olaya dikkatle bakın. İki taraf düşünün. Taraflardan birisi falanca olayı yanlış diye düşünüyor. Taraflardan diğeri falanca olayı, aynı olayı doğru diye düşünüyor. İkisi de gerçek anlamda biraz derinliklerine girdikleri zaman o olayın doğru mu yanlış mı olduğu konusunda doğru bir fikrin sahibi olmadıklarını anlayacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinizin kökleri Kur'an'ın köklerine dayanır. Bu yanlış ve doğru kavramını hepiniz Allah'a göre düzeltmek mecburiyetindesiniz. Şimdi şikayetin ne olduğu hakkında biraz bilgi sahibi olduk. Demek ki şikayette bir taraf var. Bu kişi başka birinin bir davranışını kendi ölçülerine göre yanlış görüyor ve şikayette bulunuyor. Şikayet ettiği üst makam bu kişinin bir beklenti sahibi olduğu makamdır. Şikayet eden kişi ister ki üst makam kendisinden yana olsun ve şikayet edilen kişiye karşı olsun ve onu cezalandırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın böyle bir şey isteyebileceğinden emin misiniz? Allah-u Teala eğer daha üst makama değil, en üst makama Resul'e ulaştırın diyorsa, bu bir emirse ve siz bu bir şikayettir, ben bunu yapmam diyorsanız, doğruyu yapmış olur musunuz? Peki aralarında ne fark var acaba? Allah'ın Resul'e ulaştırın dediği olayla şikayet arasında ne fark var? İşte insanlar buradaki inceliği bilmezler ve kendi iç dünyalarına göre kararlarını hemen verirler. Benim bildiğim doğrudur, diğeri yanlıştır derler. Acaba bir insan başka birisini onun yanlışlarını hacet namazı kılarak Allah'a ulaştırırsa, elinde iki tane alternatif vardır. Birincisi hacet namazı, ikincisi de istihare namazı. Allah'a ulaştırmanın cevabını bu kişi belki rüyasında alabilir, belki hiç alamaz. Ama Resul'e ulaştıran her bilgi onun tarafından mutlaka değerlendirilecektir. İşte şikayetle Resul'e ulaştırma arasında burada farklılık başlar. Resul birisi bir başkasını şikayet ediyor diye şikayet edeni haklı görmez. Şikayet edileni de haksız görmez. Hakkın ne olduğunu şikayeti dinledikten sonra, o şikayetin sahibiyle de görüştükten sonra Allah'a sorarak öğrenecektir. Peki sonra ne yapacaktır Allah'ın Resulü? Hem şikayet edeni dinledi, hem şikayet edileni dinledi ve Allah'a sordu. Allah neyi emrettiyse onu yapacaktır. Peki Allah ne yapacaktır?
şikayet edenin beklediği şeyi mi? Yani şikayet edenden olup da şikayet edileni ezmek konusunda mı Allah-u Teala'nın bir emri olacaktır? Sevgili kardeşlerim, işte büyük yanılgı burada başlıyor. Bir defa şikayet, nefsani bir talebin başkalarını cezalandırma isteğidir. Allah Resulü ulaştırmak, hem adaletin tahakkukunu sonuçlandırır, hem de eğer taraflardan birisi yanlış yaptıysa, o yanlışın nasıl düzeltileceğini, yanlışı yapan kardeşimizin nasıl o yanlışını düzelterek ve bundan sonra o istikamette doğru düşünce alışkanlığını kazanarak nasıl daha güzele ulaşacağını mı ifade eder? Resulün görevi kimseyi paylamak, haşlamak, insanların içini karartmak değildir. Resulün görevi insanları Allah'a yaklaştırmaktır. İnsanlar yanlış davranışlarda acaba neden bulunurlar? Yanlış davranışlarda bulunan insan eğer o yanlışı yaptıysa o olayda nefsine tabi olmuştur. Resul burada Allah-u Teala'dan aldığı emrin gereği olarak kişiye davranışındaki hataları nasıl düzeltebileceğini söyler sadece. Davranışındaki hataları nasıl düzeltebilir kişi? Resulün görevi şikayet edilen kişiye hakaret etmek, onu ezmek, ona sert davranıp bağırmak, çağırmak değildir. Görevi evvela hatayı anlatmaktır. Sonra bu hatanın yapılmaması için alınması gereken tedbirleri öğretmektir. O kişinin bundan sonraki davranış biçimlerinde, davranış standartlarında aynı hatayı tekrar işlememesi konusunda onu ikna etmektir. Ona Allah'ın hakikatlerini anlatarak ikna ederse ne olur? Kişi ondan sonra o hatayı yapmayacak, etrafındaki insanları yaptığı yanlışlarla üzmeyecek ve derecat kaybetmeyecek. Tam tersine doğruyu öğrenip de davranış biçimlerini değiştirdiği zaman doğruya ulaşacaktır. Yani derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkacak, derecat kazanan bir insan haline gelecektir. İşte Resul'ün görevi budur. Ne yapmıştır Resul? Şikayet edenin talebi üzerine, iç dünyasındaki nefsinin isteği üzerine o şikayet ettiği kişiyi cezalandırmış mıdır? Ona bağırıp çağırmış mıdır? Hakaret etmiş midir? Hayır. Ona sadece yapması lazım gelen doğrunun ne olduğunu söyleyerek onu tasavvufun dışında bir insanın davranışlarından, derecat kaybettiren davranışlarından, tasavvufun içinde derecat kazandıran davranışlara ulaştıran bir yol göstericilik olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu hususu hiç unutmayın. Hangi konuda nizanız varsa bu nizayı siz de çözebilirsiniz. Karşınızdakinden yana olduğunuz zaman. İşte Resul her zaman karşısındakinden yanadır. Bütün düşüncesi, hareket hattı o kişinin
hatalarının nasıl düzeltebileceğini ve derecat kaybeden, bu sebeple nefsine zulmeden ve devamlı huzursuz olan bir kişiyi derecat kazanan, devamlı huzur içinde olan bir kişi haline getirmektir hedefi. Bunu yaparken de insanları haşlamak diye bir hedefi hiçbir zaman olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şimdi anladınız mı Allah-u Teala'nın neden anlaşmazlıklarınızı Resul'e ulaştırın ifadesini kullandığını? Gördüğünüz yanlışları Resul'e ulaştırın ifadesini niçin kullandığını, Allah'a ulaştırın ifadesini niçin kullandığını? Allah hiçbirinizin düşmanı değildir. Allah hepinizin dostudur. Kim olursanız olun, en kötü insan da olsanız, Allah sizin dostunuzdur ve ister ki siz düzelesiniz. Siz derecat kaybeden bir insan olmaktan çıkasınız, derecat kazanan bir insan olasınız. Peki farklılık ne? Kişisel olarak bakalım meselemize. Bir insan başkalarına kötü davranıyorsa, devamlı nefsinin emrinde kalpler kırıyor, yanlış davranışlarda bulunuyor ve bu sebeple derecat kaybediyor demektir. Yetmez. Her kalp kırmanın, her başkasına kişinin yanlış davranışları ulaştırmasının arkasından Allah-u Teala'nın ona ceza verdiğini, azap verdiğini görüyoruz. Manevi bir azap yaşatır Allah-u Teala kişiye. Adına insanlar bizden azap ederler. Ne zaman bir insanın kalbini kırarsanız, onun yaptığınız yanlış sebebiyle üzüldüğünü görürseniz, o zaman vicdan azabı duyarsınız. Görürsünüz ve duyarsınız. Kişinin sizin sözünüze üzüldüğünü, bunu hissettiğiniz zaman vicdanınızda sızlama olur. Üzülürsünüz. Yetmez, derecat kaybedersiniz. Ama bunun yerine başka birine mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz takdirde, o zaman siz de mutlu olursunuz. Allah da size huzur verir. Ruhunuzda, nefsinize sürur verir. Öyleyse şimdi bu açılardan meselenizi düşünün bakalım. Bazı kardeşlerimiz görülen hataların, yanlış davranışların Resul'e ulaştırılmasını zararlı bir müessese olarak görüyorlar. Bu diyorlar şikayet olur, biz şikayet etmeyiz. Böyle düşünen kardeşlerimiz bilsinler ki Allah-u Teala'nın emrine karşı geliyorlar. Muhtevaya ve sonuçlarına dikkatle bakın. Bir insan nefsine tabi ise, başkalarını Resul'e ulaştırdığı zaman onun yalnız hatalı davranışlarını söyler, kendisinin de hatalı davranışlarını söylemez. Ve ister ki Resul kendi tarafında olsun, diğer tarafı da karşısına alsın. Ama tasavvufu yaşayan bir kardeşimiz bir hatayı gördüğü zaman burada kendi yanlış davranışları varsa onları da açık bir şekilde ifade ederek Resul'e ulaşır. Evvela bu şikayet adı verilen nesnenin mahiyetine dikkatle bakın. Birinci kişi Resul'ü kendi tarafına almak ve şikayet ettiği kişinin karşısına dikmek ve Resul tarafından o kişinin cezalandırılmasını istemek durumundadır. Yani insanları iki karşı gruba
ayırma gayreti. Bu sadece şeytanın bir tuzağıdır. Dikkat edin. Allah-u Teala niza etmeyiniz ve fırkalara ayrılmayınız. Katiyen iki grup oluşturmayacaksınız diyor. Birbirine anlaşamayan iki insan olmayacak aranızda. Varsa bu Allah'ın emrettiği kaydalara aykırıdır. Öyleyse nefsinin sebebiyle başka bir de şu veya bu sebeple kızan birisi onun bir yanlış davranışını yakalarsa hemen Resul'e ulaşacak ve olayı anlatacaktır. Ve anlatırken de kendisinin o olaya sebep olan haksız davranışından bahsetmeyecektir. Diğer tarafın kendisine yaptığı olayı anlatacaktır sadece. İstediği nedir? Resul'ün kendisinden yana çıkıp diğer tarafı haşlaması. Diğer tarafı karşı taraf olarak görmesi. Resul'le beraber o bir kenarda olacak, öbür tarafta da şikayet edilen kişi olacak. Böyle bir davranış biçiminin var olduğunu düşünelim. Resul bu adamın, bu kişinin söylediklerine inanarak öbür tarafı karşısına mı alacaktır? Böyle mi düşünülüyor civarınızda? O zaman sizler Risalet müessesesini hafife alıyorsunuz. Risaletin görevinin ne olduğu konusunda yeterli bilginin, vukufun sahibi değilsiniz. Risalet Allah'ı temsil etmektir. Allah adaletsizlik yapmaz. Hiçbir Resul, hiçbir konuda insanlık tarihi boyunca kendi kendine karar vermemiştir, veremez. Karar daima Allah'a aittir. Ama Resul, Allah'ın kendisini konuşturduğu biçimde konuşacaktır. Dikkat edin, konuşurken şikayet edilen kişinin karşısında olmayacaktır. Ona yaptığı hatanın yanlış bir davranış olduğunu anlatmakla kalmayacaktır. Onu azarlayarak değil. Hatanın yanlış olduğunu Kur'an'daki ayetlerle, davranış biçimleri dizisiyle, sade bir lisanla anlatacaktır. Onu ezmeden. Onu küçültmeden. Hedefi sadece o kişinin yanlışını düzeltmesidir. Yanlışını düzeltmekten Allah'ın muradı ne? Kişiye o noktadan itibaren derecat kaybettiren kişi olma vasfını yok eden, derecat kazandıran bir vasfa onu sahip kılmaya çalışan bir davranış biçimi. Öyleyse şikayet eden kişiye de Resul'ün sualleri olacaktır. Şikayet eden kişi de Resul'ün karşısında olan birisi değildir. Resul onunla beraberdir. Nefsinin afetleri yoktur ki o kişiye nefsane davransın da onu azarlasın, onu küçültmeye çalışsın. Yetmez, daha büyük bir sebep var. Resul kendi iradesiyle hareket etmek yetkisinin sahibi değildir. Sadece Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan biriniz diyorsanız ki ben kardeşlerimizin
yanlışlarını görürüm ama Resul'e şikayet etmem. Şikayet güzel bir şey değil. Acaba böyle olan kardeşlerimiz hala aynı şeyi düşünüyorlar mı? Resul'e ulaştırmanın hanımlar cephesinde Resul'ün eşine ulaştırmanın, Ulul Emre ulaştırmanın, Ulul Emre'nin Resul'e ulaştırmasının bir muhteva kazanması söz konusu. Kim tarafından nasıl ulaştırılsa ulaştırılsın, ister bir vasıtayla Resul'e ulaştırılsın, ister direkt olarak Resul'e ulaştırılsın, Resul her ikisinde de kendi karar vermek yetkisinde değildir. Kararı verecek olan Allah'tır. Allah hem adaletsizlik yapmaz, hem de Allah'ın muradı sadece o kulunun da daha güzele ulaşması olur. Öyleyse herhangi bir konuyu, yanlışları, yanlış davranışları Resul'e ulaştırmayı yanlış bir şey olarak telakki eden kardeşlerimize sesleniyorum. Onlar bu kaseti bir defa değil, birçok defa dinlemeliler. İç dünyalarında Allah'ın emirlerinin şeytan tarafından nasıl yanlış bir tercümeye hedef olduğunu anlamalılar. Allah'ın söylediğiyle kendi düşündüklerinin ne kadar birbirine ters olduğunu anlamalılar. Bir kardeşimiz bize bir şeyler ulaştırdığı zaman, mesela bir ulul emr, eğer başka bir kardeşimiz ona diyorsa ki artık biz senin yanında hiçbir şey konuşmayız, sen ne duyarsan gidip Resul'e ulaştırıyorsun. Burada o bu tarzda konuşan kardeşimize biz bir hitap etmek gereğini duyuyoruz. Acaba doğruyu mu yapıyor? Anlattıklarımın ışığı altında olaya baktığınız zaman konunun ne kadar ters değerlendirildiğini görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve siz kardeşimiz, bu sözü söyleyen kardeşimiz, eğer ulul emr, eğer bir başkası sizin yaptığınız bir hatayı bize ulaştırıyorsa, burada onun muradı bizi sizinle karşılaştırmak ve sizi bizim azarlamamıza sebebiyet vermek midir? Veya bizim size düşman olmamızı mı temin etmeye çalışmaktır? Böyle olduğunu farz ediyorsanız, o zaman düşünebiliyor musunuz bizim size yaptığınız bir yanlışlık dolayısıyla düşman olabileceğimizi, size karşı olabileceğimizi, size hakaret edebileceğimizi zannediyor musunuz? Evvelce böyle bir olayda sizinle karşılaştığımızda sözümüzden buna benzer, uzun konuşmamızda buna benzer bir söz işittiniz mi bizden? Yoksa sizden taraf mıydık? Bir düşünün bakalım. Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bütün kardeşlerimize hitap ediyorum. Eğer böyle düşünüyorsanız, şeytanın ve nefsinizin esirisiniz demektir. Neden? Çünkü bunun manası, ben hataları yapmaya, işlemeye devam etmek istiyorum ama senin haberin olmasın demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim
haberimizin olması hataları yapanların aleyhine değildir. Eğer haberimiz olursa ve siz de bize o başka birisi tarafından bu haber bize ulaştırıldıktan sonra siz de bize ulaşırsanız ki biz ulaşın demedikçe ulaşmaktan korkuyorsunuz. Sizi azarlayacakmışız gibi düşünüyorsunuz. Size haddinizi bildirecekmişiz gibi bir düşüncenin sahibisiniz. Oysa ki Allah'ın Resulü'nün hedefi her zaman sadece sizden yana olmaktır. O bütün varlığıyla sizi nasıl daha güzele ulaştırabilir diye bir faaliyetin içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yanlış anlama var. Ve şeytan burada sizin tekamülünüze, manevi tekamülünüze mani oluyor. Sizi hep o kısır döngünün içinde mütemadiyen hiçbir ilerleme kaydettirmeden döndürüyor. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Şimdi düşünün bakalım kendi kendinize. Yaptığınız hataları bize ulaştırmayacaklar ve siz hataları yapmaya devam edeceksiniz. Bunun doğru olduğunu zannediyorsunuz. Ama doğru mu? Eğer böyle olacaksa o zaman siz hatalar işlemekten, başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunmaktan, başka insanların aleyhinde konuşarak onları üzmekten hep derecat kaybeden bir insan olacaksınız. Olmakta devam edeceksiniz. Ayrıca her seferinde derecat kaybetmekle kalmayacaksınız. Allah Teala size mutlaka azap edecek. Ve düzelme imkanını da böylece kendi elinizle kapatacaksınız eğer etrafınızdaki insanlar da sizin gibi düşünüyorlarsa. Siz onların hatalarını bildirmeyeceksiniz. Onlar da sizinkileri. Ve böylece hatalar devamlı devam edip gidecek. Arkasından da hepiniz kardeşlerinize yanlış davrandığınız için, onların kalbini kırdığınız için hem huzursuzluk duyacaksınız, hem derecat kaybedeceksiniz. Öyleyse şimdi sormaz mıyız size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Acaba bu iki tür davranıştan hangisi doğrudur? Biz hataları yapmaya devam etmek istiyoruz ama senin bundan haberin olmasını da istemiyoruz tarzında bir düşünce. Bu düşüncenin sahibinin nefsinin emrinde olduğunu göstermez mi? Şeytanın ona ne kadar hakim olduğunu göstermez mi? Hataların var olmasına rağmen kendisi tarafından etrafa yokmuş gibi gösterilmeye çalışılması hali. Bu sevgili kardeşlerim kime ne sağlayabilir? Hataların devamını sadece teşvik eder. O kişi gene etrafındaki insanların kalbini kırmaya devam eder. Ve her seferinde Allah'ın azabıyla azaplanır ve düzelme şansı da olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki size bu kaseti bir defa dinlemeyin. Çok
çok dinleyin. Ta ki iç dünyanıza gerçekten ulaştırılması doğru diye bir düşünce gelip yerleşebilsin. Eğer kendi kendinize düzelebileceğinizi zannediyorsanız, bunca yıl sonra hala düzelememeniz size hiçbir şey söylemiyor mu? Arkasında Allah'ın emrine itaatsizlik var. Her kim etrafındaki vahim hataların varlığını görmesine rağmen ve bunun kardeşlerimizde negatif etkiler oluşturduğunu tespit etmesine rağmen bunun çözümü için bize ulaştırılmasını sağlamaz ise o da yanlış bir şey yapıyor. Göz yumuyor insanların başka insanların kalplerini kırmasına, derecat kaybetmesine, hem kendisinin bu sebeple Allah-u Teala tarafından azaplanacağı için, azaplandırılacağı için huzursuz olmasına, hem de kalbini kırdığı kişinin huzursuz olmasına göz yummuş olmuyor mu? Ve bütün bunların arkasından o suçu işleyen kişinin Resul tarafından azarlanması da söz konusu olmayacağı bir vaka ise ve çözüm yolları öğretilecekse o kişiye nefsiyle değil de ruhuyla nasıl davranabileceği öğretilecekse, o zaman sevgili kardeşlerim, bu tarzı düşüncenin sahiplerinin ne kadar yanlış olduğunu anlamıyor musunuz? Biz onu söyleriz. Yanlışlar evvela ulul emr tarafından bir güzelliğe dönüştürülmeye çalıştırılsa

olması mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, herkes bize ulaşabilmek hakkının sahibidir. Hiç kimsenin bu hakkı engelleme yetkisi yoktur. Ama dileyen kardeşlerimiz bize ulaşmak imkanının sahibi olmayabilirler. Başka sebepleri olabilir. O zaman ulemlere müracaat ederler. Onlar o kardeşlerimizin problemlerini bize ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, bunun manası sizler Resul'e ulaşamazsınız. Resul'e sadece ulul emr ulaşabilir değildir. Bunun manası o değildir. Hiçbir kardeşimizden bize ulaşma hakkı selbedilemez. Ondan bu hak alınamaz. Herkes bize ulaşmak imkanının sahibidir. Bunun için gece 2'ye kadar, bazen 3'e kadar oturuyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerin problemlerinize çözüm getirmek için. Çalışmamız bitmiyor normal saatlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu meseleye dikkatle bakın. Her şeyi en güzele ulaştırmak hepimizin hedefi olmalıdır. Yanlış davrananlar aramızda her zaman olacaktır. Unutmayın. Tasavvufa girmek demek nefsinizin afetlerini yok etmek demek değildir. Girdiğiniz an tasavvufun dışındaki insanlardan hiçbir farkınız yok. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öyleyse bu afetlerin karanlığı altında bir sürü yanlışı işleyeceksiniz. Ama her seferinde bunu düzeltebilecek olan şartlar da size ulaştırılacak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her seferinde biraz daha öğreneceksiniz. Manası ne? Her seferinde doğruyu daha çok işlemeye, yanlışı da azaltmaya devam edeceksiniz. Bunun manası ne? Doğrular oranında mutlu olmanız, yanlışlar oranında mutsuz olmanız söz konusu olduğuna göre mutluluğunuzun giderek artması, mutsuzluğunuzun giderek azalması olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolun neresindeyiz? Öyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şikayetin ne olduğunu, Resul'e ulaştırmanın ne olduğunu bilmelisiniz. Bu arada yanlışlıkların oluştuğu ortamda kardeşlerimizin de birbirini ikaz etmeleri tabii bir olaydır. Ama burada da büyük yanlışlıkların vücuda geldiğini görüyoruz. Ne zaman bir kardeşinizin yanlış bir davranışını görürseniz, onu düzeltmek sadedinde siz yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Bir kısmınız o kardeşimizin bilmediğini onun yüzüne vurarak kendisinin bildiğini ifade ederek davranışıyla o kardeşimizi küçük düşürmek suretiyle çözüme gideceğini zannediyor. Hayır, olmaz. Böyle bir davranış sizin nefsinize tabi olmanızı ifade eder. Nefsine tabi insanın hiçbir davranışı karşı tarafa bir fayda sağlamaz. Nefs sadece düşmanlığı davet eder.

Nefs sadece Allah'ın güzelliklerini yok eder. Öyleyse kim başka birisine onun hatasını anlatacaksa, ondan yana olmanın standartlarına sahipse bunu yapmalıdır. Onu daha güzele götürmek ancak onda pozitif bir etkinin oluşmasıyla mümkündür. Pozitif etki ise nefsin afetlerine dayalı hiçbir davranışta sağlanamaz. Öyleyse hatalardan insanlar hemen kendilerine ikaz edildiği zaman kurtulurlar mı? Hayır, kurtulmazlar. Hataları uzun süre devam eder. Ama her seferinde biraz daha düzelecekleri de kesindir. Eğer kim mantıklı bir dizayn içerisinde kendisine iletilenleri, kendisi hakkında iletilenleri tarafsız bir gözle yargılayabilirse, iki çeşit insanın varlığını görecektir. Bir, kendisine haddini bildirenler, yani ona hatasını nefsleriyle haber verenler. Onu ikaz ederken nefsinin tesiri altında kaldığı apaçık belli olan bir davranış biçimi sergileyenler. Bunlar o kişiye fayda sağlayamazlar. Onu belki de daha fazla azdırırlar. İki, ona hatayı yapan kardeşimize ondan taraf olarak yaklaşanlar, yine hatadan bahsedenler ama daha güzelin oluşması istikametinde o kardeşimizin nefsani davranışlarından kurtulması istikametinde ona yardımcı olmak. Onun bunu hissetmesi söz konusu. O kardeşimize yardımcı olmanızın onun tarafından hissedilmesi söz konusu. Ancak böyle bir olguyla hedefe yürüyebilirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranış biçimlerinizdeki birinci faktör başkalarından yana olmak. Yani onların davranışlarındaki haklı sebepleri görmek ve buna dayalı olarak yargılamak insanları. İkincisi, kendi davranışlarınızdaki nizayı oluşturan davranışlarınızdaki haklı sebepleri değil, nizaya sebebiyet veren haksız davranışlarınızı tespit etmekle mükellefsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde her şey güzele dönebilir. Davranış biçimlerinize dikkat etmeniz kaydıyla çirkine dönebilir, nefsinize tabi olmanız şartına bağlı olarak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve rahmet.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gene bir sohbette birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz mukaddes kitaplar. Allah-u Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar. Öyleyse Allah Teala kimlere kitap verir, kitap yazdırır? Akaide bakıyoruz. Resuller Allah'ın kendilerine kitap verdiği peygamberlerdir diyor akaid. Ve nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Allah'ın resullerine verdiği kitapları kullananlardır. Böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim. Akaidin iki temel faktörü bunlar, ikisi de yanlış. Allah-u Teala nebilerine kitap verir ve bütün nebilerine kitap vermiştir Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, hani o zaman ki biz nebileri toplayarak nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala nebileri, bütün nebiler birlikte ve nebilere hitap ediyor. Yani acemce tabirle peygamberlere hitap ediyor. Nebiler, peygamberler. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdik. Allah-u Teala'nın ifadesi gayet açık ve net. Bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Sizden sonra diyor Allah-u Teala bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum, kesin söz istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Nebiler cevap verdiler diyor Allah Teala. Kabul ediyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle birlikte şahitlerim. Neyin şahidi? Allah şahitlerdenim. Neyin şahidi? Bütün nebilerin verdiği sözün şahitleri. Bu nebilerin verdiği söze baktığımız zaman bir muhteşem olay görürüz. Ne diyor Allah-u Teala? Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Kime söylemiş bunu, bu sözleri? Nebilerine söylemiş. Ey nebiler, nebiler huzurunda size kitap verdik ve hikmet verdik. Sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Ve
Nebiler diyorlar ki, dilimizle de ikrar ediyoruz ki ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. Şimdi zamanımızdaki din adamları diyorlar ki işte bu gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'a bir saygısızlıktır. Bu tarzda bir ifade Kur'an'a saygısızlıktır. Neden? Allah-u Teala diyor ki size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey nebiler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi ve nebilerin sonuncusu. Sizlerden sonra gelecek olan Resulüm diyor Allah-u Teala. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o toplantıda hazır bulunanlardan biri. Allah-u Teala Ashab Suresinin 7. ayet-i kerimesinde o zamanki diyor biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da misak aldığımız zaman o zaman senden de aldık diyor misak. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de alındığı kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hitap edilenler arasında o da dahil olmak üzere bütün o nebilere Allah-u Teala sizlerden sonra bir Resulüm gelecek diyor. Hepinizden sonra. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin. Ayet-i Kerime açık ve kesin olarak nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de misak alındığına göre nebilerin arasında o misakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var. Onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Söz konusu olan bu gerçek. Öyleyse nebilerden sonraki Resul'ün nebi olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Kendisinden misak alınan nebilerin en sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki Muhammed diyor içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah-u Teala diğer nebilerle beraber nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah-u Teala bütün nebilerden sonra bir Resulünün geleceğini söylüyor. Ve bizim bütün din adamları, televizyonları parsellemiş olan sevgili kardeşlerimiz, herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. O Resul diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim de kesin olarak ispat ediyor ki, o kendisinden yemin alınan, misak alınan nebiler arasında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Ondan sonra gelecek olan bir Resul. Acaba bir itirazı olan var mı? Hani bazı sözler işitiyoruz. Yeni birisi daha çıktı ortaya. Gene
hakikatleri araştırmak zahmetine falan girmeyen birisi. O Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylenen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden yeni bir araştırma yapmak gereğini duymadan iddia sahibi insan. Piyasayı bir takım kitaplar sarmış. Ve hayretle, ibretle bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e adamların saygısı yok. Kendilerinden evvelkiler ve şimdi televizyonu parselleyenler, televizyonları böyle söylemişler diye Kur'an-ı Kerim ayetlerini adamlar inkar ediyorlar. Elbette maksat var. Maksat Allah'ın Resulünü yok farz etmek. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bu kitaba, bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yazdık. Bugün de var o Kur'an-ı Kerim'de. O Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de net olarak ifade buyuruluyor. Bütün nebilerden sonra bir Resul geleceği. Öyleyse onlara sorarız. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti? Kendisinden söz alınanların arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğuna göre Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o Resul'e yardım edeceğine dair söz verdiğine göre o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Neden inkar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir dizaynda hep insanlar yalan söylerler. Neden yalan söylerler? Hep nefslerinin nefs tezkiyesi yapmayan bu insanlar, nefslerinin afetleri doğrultusunda hep başkalarıyla uğraşırlar. Allah'ın hakikatlerini gizlemeye, örtmeye çalışırlar. Allah-u Teala da kitaplarıyla onların hepsine cevap verir ve iç dünyalarında onları mahkum eder. Hem hakikatleri görürler hem de bile bile inkar ederler. İşte Allah Teala'nın bir defa bütün nebilerine kitap verdiğini Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse akaide bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, resullerin resullere verilen kitaplar da kitaplarla şeriat hükümlerini tatbik eden peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Ne kadar çok hükmü değişecek bu yanlış öğretimin, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hep böyle gitmeyecek. Bu yanlışların içinde insanların bunalması bir gün sona erecek. İnsanları aldatanlar artık aldatamayacaklar. Yalan devri sona ermiştir. Artık doğrular konuşulacaktır. Öyleyse akaidin birinci kaidesine bakalım. Neydi akaidin birinci kaidesi? Bütün resuller nebidir.
yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. İkinci kaidesi doğru. Bütün Nebiler Resuldür. Gerçekten bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bunu birçok açıdan birden ispat ettik. Kaç defa? Konumuz o değil. Bugünkü konumuz kitaplar. Öyleyse üçüncü ve dördüncü kaidelere geçmek mecburiyetindeyiz. Konumuz o. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sözü bütünüyle yanlıştır. Nebiler peygamberdir. Tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiştir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler sözü yanlış. Resullerin hepsi peygamber değildir her şeyden evvel ve resullerin hepsine kitap verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane peygamber ismi sayabiliyorsunuz? Peygamberlerin arasında fetret devri yok mu? Hazreti İsa ile Hazreti Musa arasında 2000 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hazreti Musa'dan 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl. Dünya peygambersiz. Bundan sonra da peygambersiz kalacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü son peygamber, yani son nebi. Öyleyse her şey bir takım kitaplarla Kur'an hakikatlerinin değiştirilmesi sebebiyle yanlış bir zemine oturtulmuş. Bunların hepsi mutlaka düzeltilecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi adı verilen, peygamber adı verilen bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın kitap verdiği Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş durumda. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sözün sahibi Allah'tır. Kim onun sözlerini yalanlıyorsa biz onunla birlikte değiliz, Allah'la birlikteyiz. Ve yalanın karşısındayız. Akaidin birinci kaidesi de, üçüncü kaidesi de, dördüncü kaidesi de yanlıştır. Mutlaka değiştirilmesi gerekir. Ve değiştirilmediği sürece din öğretenlerin hepsi sorumluluk altındadırlar Allah'a karşı. Öyleyse evvela şunu bileceğiz. İnsanların var olduğundan itibaren mutlaka Allah'ın Resulleri hiçbir kavimde eksik olmaksızın bütün kavimlerde zamanın bütün parçalarında mevcut olmuştur. Hazreti Adem ilk nebi, aynı zamanda da ilk Resul'dü. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dürler. Ama Resullerin arasında fetret devri yoktur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul, bütün kavimlerde resul beas ederiz. Hangi kavme ve ard arda beas ederiz? Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devri olmaksızın aralarında bütün kavimlerde resul beas ederiz diyor Allah Teala. Ve
bu bütün kavimlerde beyaz ettiğimiz Resulleri hangi kavme gönderdiysek o Resulü bütün kavimler inkar ettiler diyor Allah Teala. Burada kavimlerin çoğunluğundan bahsediyor Allah Teala. Her kavimde küçük bir toplum Allah'ın Resulünü mutlaka kabul etmiştir. Ama toplumun büyük kısmı her devrede reddetmiştir. Ne kadar Resul, ne kadar Nebi gelmiş geçmişse hepsini büyük kesim mutlaka reddetmiştir. Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse evvela birinci madde, Allah Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı vermiştir. Aslında aynı şeriat kitabını vermiştir. Aynı şeriat kitabı olduğunu nereden anlıyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala son derece net olarak bu gerçeği söylüyor hepimize. Diyor ki bu Resuller, kitap verilen Nebiler, kitap verilen Resuller, bu müesseseye baktığımız zaman insanlığın başlangıcından sonuna kadar her kavimde mutlaka bir Resul bulunacağını kesinleştirmiş Allah Teala. Her kavimde şu anda da bir Resul yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre onların dilleriyle onlara Allah'ın söylediklerini nakletmek üzere. Hiçbir Resul yoktur ki diyor Allah Teala onları kendi kavimlerinin lisanıyla görevli kılmış olmayalım. Hiçbir kavimde onların dilleriyle onlara risaleti anlatan Resul olmasın. Her devirde, zamanın her parçasında, her kavimde mutlaka onların arasında Resul vardır diyor ve onlara onların kendi dilleriyle anlatan Resul. Her kavimde o zaman kendi diliyle bir Resul. Küllü kavmin min Resul diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır ve bütün zaman devrelerinde. Ama nebilere baktığımız zaman bütün devirlerde nebilerin mevcut olmadığını görüyoruz. Arada fetret devirleri var. Öyleyse binlerce yıllık zaman araları nebilerin arasında peygambersiz geçen yüzyılları, bin yılları anlatıyor. Nebiler Allah'ın özenle yarattığı başka insanlardan farklı özellikleri olan büyük insanlardır. Allah Teala her devirde nebi vücuda getirmiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesinin sona erdiğini kesinleştiriyor Allah Teala. Öyleyse bu bağlamda olayımıza baktığımız zaman Allah Teala'nın bir muhtevasını görüyoruz. Nübüvvet müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kesildiğini söylüyor Allah Teala. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Aynı surenin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de diğer nebilerle birlikte misak aldığını söyleyen Allah Teala gene aynı surenin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde onun Allah'ın Resulü olduğunu fakat nebilerin sonuncusu olduğunu söylüyor. O son nebi kainatı idare edecek olan son şeriat kitabıyla müjdelenmiştir. Son şeriat kitabı ona aittir.
kainat yok olana kadar bu son şeriat kitabıyla idare edilecektir. Ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Hazreti Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Öyleyse nasıl bitiriyor sözlerini? Allah her şeyi hakkıyla bilendir şeklinde bitiriyor. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz hep beraber. Ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün şeriatların aynı şeriat olduğunu görüyoruz. Tek bir şeriat olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak koyduğumuz o şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Müşriklere onları davet ettiğin hak din ağır geldi. Davet ettiğin şey, yani kainatın tek dini ağır geldi. İkinci bir din, üçüncü bir din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din söz konusu. İlk insandan, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü ölecek olan, yaşamakta olan, olacak son insana kadar sadece bir tek din olmuştur ve olacaktır dünya üzerinde. İkincisine hiçbir zaman Allah-u Teala yeşil ışık yakmamıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bütün nebiler ve bütün resuller aynı dini anlatmakla vazifeli kılınmıştır. Bir tek din, bir tek şeriat. Son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'le son şeriat kitabı hüviyet kazanmıştır. Kıyamete kadar da son peygamberin son şeriat kitabı hükmünü koruyacaktır. Öyleyse Allah'ın mukaddes kitapları, peygamberlere indirilen şeriat kitapları esas olmak üzere bir seri dizayn gösterir. Allah-u Teala'nın sadece peygamberlere kitap indirmesi söz konusu değildir. Başkalarına da, peygamber olmayanlara da, nebi olmayanlara da, bu nebiler resul de olabilirler. Bu kendilerine kitap indirilenler, verilenler Allah'ın nebi olmayan resulleri olabilirler. Ne nebi ne de resul olmayan sadece evliya olan kişiler de olabilirler. İşte insanlar görüyoruz, Allah-u Teala'dan öğrendiklerini söylüyorlar yazdıkları kitaplarda. Allah'tan alıp bu sözleri ne demişti diyor Hacı Ahmet Yesevi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Bu kitaba ne önünden ne ardından hastalık arız olamaz diyor. Bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Yunus da Allah'ın kendisine yazdırdığı şiirlerden bahsediyor.
Öyleyse Eşref Rumi Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, ard arda Allah'ın evliyalarını sayın, hepsi Allah'ın kendilerine kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın kitapları söz konusu. Bu nebi olmayan kişilere Allah'ın yazdırdığı bu kitaplar şeriat kitabı değil, sohbet kitabı. Ama yazdırmış, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bu kitabı yazdırdığını açık açık söylüyorlar. Allah-u Teala dilediğiyle konuşur, dilediğine vahyeder ve dilediği şekilde kitap yazdırır. Peki Allah-u Teala peygamber olmayan insanlara da ayet indirir mi? Elbette indirir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Habibim diyor, sen onlara o kişinin durumundan da haber ver. Ki biz ona ayetler vermiştik. Sonra o şeytana uydu da kavimlerden oldu, azgınlardan oldu diyor. Allah-u Teala'nın ayet indirdiği ve kendisine bu ayetlerle kitap yazdırdığı insanların nebi olması veya resul olması gerekmiyor. Allah-u Teala sonradan şeytana uyabilecek olan bir insana bile ayetler indirdiğini söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala dilediğine kitap yazdırır. Bu kitaplardan sadece Allah'ın nebilerine yazdırdığı kitaplar şeriat kitabıdır ve onlar kainatın kanunudurlar. Son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, son peygamber olan ona indirilmiştir. Ve başka bir nebi gelmeyeceği için, başka bir peygamber hiçbir zaman gelmeyeceği için kıyamete kadar dünya bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Zaten bu şeriat kitabı da Kur'an'da evvelkilerin aynı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden bahsettiğini görüyoruz. Bütün peygamberlerin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini, zikir yaptığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emretmişse hepsini yaptığını görüyoruz. Hepsinin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Yetmez, onlara bağlı olanların da teslim olduklarını görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan devir yeni bir din devri değildir. Sadece Allah'ın tek dininin insanlık tarihi kadar eski olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan tek dininin bugüne irca edilmesidir. Ve başka din olduğu zannedilen dinler vücuda gelmiş. Oysa ki bir Hristiyanlıktan bahsettiğimiz zaman Hazreti İsa'nın dini söz konusu edilir. Halbuki o dinin aslı Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İsa ve onunla beraber olan havariler neyi yaşamışlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabe aynı şeyleri yaşadılar. Hepsi 7 tane safayı yaşadılar. Hepsi 4 tane teslimi yaşadılar. Hepsi namaz kıldılar. Hepsi oruç tuttular. Hepsi zekat verdiler.
Öyleyse hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün mukaddes kitaplar birbirinin aynı olan kanunları içerdiler. Öyleyse farklı şeriatlar vardır zannedenler derin bir yanılgı içindedirler. Farklı şeriatlar yok, şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi bütün peygamberlerin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeriatı verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Musa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı Tevrat. Hazreti İsa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı İncil. Hazreti Davud'a sayfalar vermiş kitap gibi. O da saklanmış bugünlere kadar gelmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainatın son şeriat kitabını vermiş. Bu saydıklarımız Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi nebidir. Hepsi peygamberdir ve hepsine aynı şeriat verilmiştir. Ve kitapların isimleri bugüne kadar gelen kitapların isimleridir. Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilere kitap vermiş olduğunu söylüyor ama kitapların isimlerinden bahsetmiyor. Her peygambere mutlaka şeriat kitabı indirmiş. O devirde o şeriat aynı şeriatla yaşasınlar diye. Her devirde mutlaka Allah'ın kesin hedeflerine yönelik 7 tane safhanın yaşandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1- İrşat makamına ulaşıp tabi olmak. 2- Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek. 5. safha 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha 4. teslim. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bunların hepsini beraberce yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin bu muhtevayı bütün boyutlarıyla gerçekleştirdiği bir vaka olarak kaydedilmiş. Kur'an ayetleri bu hususu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, mukaddes kitaplara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın da bir nur olduğunu söylüyor. İncil'in de bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olduğunu söylüyor. Göğüslerde olan hastalıklara şifa olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da şifa olduğunu söylüyor. İncil'in de şifa olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Hepsinin de nebilerine indirilen ayrı isimlerdeki kitap olduğu da söyleniyor. Bütün nebilerine kitap verdiği de kesin. Bunlar bu zamana kadar gelebilen ve Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan Tevrat, İncil ve sahifeler, suhuf.
Hazreti Davud'a verilen sayfeler. Son mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Allah Teala net olarak söylüyor. Bir tek din diyor. Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tek Allah'a inananların dini, tek bir toplum oluşturanların dini, Allah yolunda inananların oluşturduğu tek bir toplum ve üçüncü özelliği Allah'a teslim olanların dini. Ruhlarında, vecihlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerin dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bütün mukaddes kitaplar aynı özelliklere sahip. İşte Allah Teala, bakalım çekelim şunu önümüze. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki: İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nur. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve nur vardır diyor Allah Teala. Ve devam ediyoruz. Maide 46. Ekaffeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incile fihi hüden ve nurun. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler için, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik diyor. Çok açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala Kur'an'ın hidayet erdirdiğini söylüyor. Burada İncil'in de hidayet erdirdiğini söylüyor. Allah Teala Tevrat için ne demişse bir hidayet vardır, bir nur vardır. İncil'de de aynı şeyleri görüyoruz. İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan hidayete erdiren ve öğüt olan İncil'i verdik diyor. Öyleyse İncil'in de içinde hidayetin ve nurun varlığı kesin. Kur'an için zaten açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Ve Kur'an için Allah Teala söylüyor ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Sana da bir ruh vahyettik yani Kur'an-ı Kerim min emrina emrimizden. Mâ kunte tedrî mel kitâbu vel îmâni. Ve sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Velâkin ceâlnâhu nûran. Ve biz onu, lakin biz onu nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık diyor. Nehdi bihi men neşâ'yı min ibadî, kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Hem hidayete erdirici özelliği, hem nur özelliği Kur'an-ı Kerim için de geçerli. Üç kitabın da özelliğinin aynı olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühen nasu diyor kat caetküm mevizatün min rabbiküm. Ey insanlar, size Rabbinizden bir mevize, bir öğüt geldi. Ve şifaün, bir şifa lima fis suduri, göğüslerinizin içindekiler için bir şifa ve hüden ve hidayet ve rahmet ve rahmetün ve rahmet lil müminin, müminler için bir rahmet geldi diyor Allah-u Teala. Öyleyse
burada muhtevanın açık ve kesin olarak yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah Teala Hud Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde de Kur'an-ı Kerim'in Rabbinden bir hak olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada Allah Teala diyor ki ondan önce bir imam yani rehber ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı var diyor. Hazreti İsa'ya verdiği Tevrat İncil'den önce Hazreti Musa'nın bir imam, bir rehber ve bir rahmet olan kitabı var diyor. Gene rahmet olduğu, hem Kur'an-ı Kerim'de rahmet olduğunu ifade ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet olduğunu hem de Tevrat'ın bir rahmet olduğunu anlatıyor. Öyleyse görülüyor ki mukaddes kitaplar bir tek bir muhteva taşır. Hepsi hidayeti oluşturur. Hepsi rahmettir. Hepsi nurdur. Ve kalplerdeki nefs afetlerinin de şifasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz hepimiz. Bu sonuca yaklaştığımızda bütün peygamberlere aynı hüviyetteki, aynı şeriatı söyleyen bütün devirlerdeki insanlara, Hazreti Adem'den kıyamet günkü son insana kadar aynı hedefleri gösteren ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi gösteren aynı kitapların var olduğunu görüyoruz. Bütün mukaddes kitaplar, bütün insanları 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinine çağırırlar. Bunun Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'e indirilen din de o dindir. Hazreti İbrahim'in dini de aynı dindir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinin özelliklerini gördüğümüz zaman tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak ve o Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslim etmek diye bir sonuca ulaşıyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mukaddes kitaplar vardır. Bu mukaddes kitaplar her nebiye mutlaka indirilmiştir şeriat kitabı olarak. Mukaddes kitaplar vardır. Nebilerin dışındakilere Allah'ın yazdırdığı, nebilere yazdırdığı mutlaka şeriat kitabıdır. Diğerleri ise asla şeriat kitabı değildir. Allah ile o yazdırdığı kişiler arasında onlar veli resul olabilir, veli olabilir ama nebi ise o kitaplar mutlaka şeriat kitabıdır. İşte kainat yok olana kadar son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an'la temsil olunacaktır ve idare olunacaktır. Uyulması lazım gelen sistemler oradadır ve Kur'an'ın muhtevasıyla Tevrat'ın

Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hamdolsun ki bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha bir sohbeti başlamayı ve bitirmeyi Allah Teala bizlere nasip etti, mutluluğu yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun sizlere bahşetmek istediği mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak üzere. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Allah sizi onun için yaratmış. Sadece mutlu olmanızı istiyor. İstediği tek şey, ama mutluluğun şartları var. Hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Dünya mutluluğunu mu istersiniz, cennet mutluluğunu mu istersiniz? Bir kısım insanlar diyorlar ki biz cennet mutluluğunu isteriz. Sizin işiniz kolay. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, bu mesele bitti. Cennetiniz mutlak olarak garanti altında. Madde bir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, cennet mutluluğunuz dilediğiniz anda garanti altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah-u Teala diyor ki benim sözümde hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Allah-u Teala'nın sözünü tutmaması için sebep var mı? Herhangi bir konu onun için zor olabilir mi? Yapamayacağı bir şey olabilir mi? Hiç Allah-u Teala söz verir de her şeyi yapmak onun yetkisinde olduğuna göre sözünü tutmamazlık edebilir mi? Mantık ölçülerine göre düşündüğünüz zaman her şey yerlerine cuk oturuyor. Hangi sözü vermişse mutlak yerine getirir. Her şey onun sadece bir mahlukudur. Sadece yarattıkları vardır ve her şey onun tarafından yaratılmıştır. Öyleyse kanunlar koymuşsa, kendisini de kanunlarıyla bağlamışsa, o zaman onun için zor olan bir şey

Yok ki sevgili kardeşlerim, sözünü tutmaması için sebepler de bütünüyle kalkıyor bu açıdan baktığınız zaman. Şimdi Allah Teala sizden ne ister sualinin cevabına girelim. Mutluluğunuzu ister. Nereden çıkartıyoruz bunu? Farzlarından. Farzlar koymuş. Madde bir diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz olmaz diyor. Mutlu olamazsınız. Güzel. Dilemesek mutlu olmayacağız. Ama ya dilersek? Dilersek mutlu olacağımızı nereden anlayacağız? Kur'an'dan Allah Teala açık ve net olarak hükümlerini koymuş. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor yandınız. Çünkü gideceğiniz yer ateştir diyor. Hani yandınız tabirini onun için kullandım. Kullanılır ya, o zaman yandın. İşte o zaman yandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi? Yandınız. Şimdi bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz varsa şu anda diyecek ki bu da ne demek şimdi? Şimdiye kadar hiç kimse bize Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsetmediği gibi dilesek ne olur, dilemesek ne yazar? Dilemezseniz yazacağını yazar, cehennem yazar. Ama dilerseniz Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Gördünüz mü? Dilerseniz ne oluyormuş? Olan şey sizin Allah'ın cennetinin sahibi oluşunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki tane alternatif, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, dilememek, iki. Dilemezseniz ne olur? İşte Allah Teala ne olacağını söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Buyuruyor Allah Teala: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar buyuruyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları sadece dünyada kazandıkları şeyler mutlu eder, memnun eder, tatmin eder. Sonra onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın ölçüsü, Kur'an ölçüsü bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olan birisidir. Ve Allah'ın ayetlerini bilse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerdi. Kim dilemiyorsa onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Niçin? Arkadan geliyor niçin olduğu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız madde bir. Siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsunuz. Ama ben Arapça bilirim. Ama ben din öğretirim. Ama ben Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparım. Bunları söyleyin. Ama bunların hiçbirisi Allah'ın katında bir şey ifade etmiyor. İkiye ayırmış Allah-u Teala insanları. Allah'a ulaşmayı dileyenler
Yani şu ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin hükmünü vermiş gidecekleri yer ateş. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Onlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Netice değişmiyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar hayır derler insan ruhunun. Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldı mı kişi ölür. Sevgili kardeşim, bazen şu şeytan var ya, şeytan, şeytanın bu kadar kurnaz olmasına şaşarak bakıyorum. Korkunç bir mahluk. Siz olun, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, size küçücük bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, insanlar vardır, cehennemlik amel işlerler, onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler ama Allah'ın cehennemine gireceklerdir. Kim bu insanlar? Misale tam uyan, bu hadisi tam anlatan bir misal. 80 yaşında ölen bir adam düşünün. 15 yaşında sorumluluğunu hatırlatmışlar ona. 15 yaşından itibaren namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, kelime-i şehadet getirmeye adım adım yürümüş. 15 yaşından ölene kadar namaz kılmış. 15 yaşından ölene kadar oruç tutmuş. Vakti gelince hacca gitmiş. Parası olunca zekat vermiş. Sık sık da la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeye başlamış. Her şeyi söylemiş. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah da dahil olmak üzere. 80 yaşına kadar geçen 65 yıl içinde bu ibadetlerin, İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getirmiş. Şimdi bu adam, belki birçoğunuz düşünüyorsunuz, acaba cennetlerden hangisine gider diye, biz de bu meraklılara cevap veriyoruz ki hiçbirine gidemez. Nasıl gidemez adam? Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirmiş. Gidemez mi? Hayır, gidemez sevgili kardeşlerim. O cennete gidecek olanlar, onlar sizlersiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Tam o manaya gelir. Aynen. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmanın ilk adımını atmıştır. Geri kalan adımları o yapmayacaktır, o tamamlamayacaktır. Allah tamamlayacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştebi ileyhi men yunib men yeşa'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misal verdiğimiz kişi 80 yaşında rahmetli olmuş, hayatının 65 senesini İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle geçirmiş ama kurtuluşu mümkün değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Şimdi onun kadar çarpıcı başka bir misal. Bir kişi ömrünün 50-60 senesini kötü bir hayat geçirerek devam ettirmiş. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş. Namaz kılmamış, oruç tutmamış. Kötülükler etmiş insanlara. Böyle bir insana bir gün demişler ki
Sen kurtulmak istiyor musun? İstemez olur muyum diyor. Hayatım cürüm işlemekle geçti, günah işlemekle geçti. Tamam diyorlar. Öyleyse yapacağın bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama ömrü vefa etmiyor. Birkaç gün sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu adam ölüyor. Şimdi birçok aklı evvel, işte bu adam mutlaka cehenneme gider diyecektir. Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince bu adam cehenneme gitmiyor. Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü olduğu için demin söylediğimiz ayet-i kerime. İşte bunlardan bir tanesi 65 yıl boyunca bütün ibadetlerini yapmış, kendi ölçülerine göre tam bir cennetlik ameller dizisi işlemiş. Öteki de gene toplumun ölçülerine göre cenneti hak edecek hiçbir şey yapmamış, cehenneme gitmesi gereken birisi. Ama o insanların unuttuğu bir şey var. Bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, öyle bir çağda yaşıyoruz ki Kur'an kavramlarının hepsi kaybolmuş. Kur'an'daki İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yerine getirilmiş olan 7 safhasının 7'si de yok edilmiş. Sadece 14 asır. Yok eden mi? İmza şeytan. İslam'ı İslam yapan bütün parçalar koparılmış. İslam nedir? İslam teslimdir. Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. 22. basamak, 25. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. 27. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi. 28. basamağın 5. kademesi. 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'a Hanif dini olarak bir isimlendirme yapmış. İbrahim'in diyor, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, seni de diyor sana vahyederek Haniflerin arasına soktuk, seni de Hanif dininin mensubu kıldık diyor. Ve dinin Arapça adını veriyor, İslam. Sonra da diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz, emrettiğimiz dini sana da vahyetmek suretiyle o dine, dinlere ait, o dine ait olan şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatıyla Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı. Hazreti Nuh'un ve İbrahim'in şeriatıyla Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı. Bu üçünün şeriatıyla Hazreti İsa'nın şeriatı da ayrı, aynı. Bu dördünün şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Tek bir şeriat. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din var. Allah'a teslim olma dini. Gördünüz ki
Adam cennetlik amel işlemiş. 65 yıl. Ama gideceği yer cehennem. Öteki cehennemlik amel işlemiş. Hangi yıl, ne zaman ölürse ölsün. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş adam. Dilemesi yeterli mi? Evet, yeterli. Dileyip de ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Dinde zorluk yoktur diyor. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fit dini. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır. Bunun manası, insanlar zorlanmadan kendi dinlerini seçecek, dinlerini seçeceklerdir. İki yoldan birini, ya irşat yolunu seçecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek, buradan başlar olay, ya da seçmeyecek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Birincisinin gideceği yer Allah'ın cenneti, ikincisinin cehennem. Sevgili kardeşlerim, niye bunları anlatıyoruz? Şu anda gözümüzün önünde bir kitle katliamı var. Bu hakikat, sadece bir tek hakikatten bahsettik size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, siz de el ele, gönül gönüle orada cennette olmak, kıyametten sonra bir muhteşem hayatı gene el ele gönül gönüle yaşamak, şimdi olduğu gibi, sizin de istediğiniz bu değil mi? Öyleyse dinlerini bilmeyen insanlar bilmiyor diye kitle halinde insanların cehenneme gidişine nasıl seyirci kalırız sevgili kardeşlerim? Hangi yürek buna dayanabilir? İblisin insanları kurduğu tuzağı görüyor musunuz? İnsanlara öyle bir tuzak kurmuş ki her açıdan dört dörtlük. Bir defa daha söyleyeyim, çok zeki bir mahluk. Tuzağını dört dörtlük kurmuş. Ne yapmış? İnsanların şüphelenip araştırmaya girmelerini önlemek için her şeyi ortadan kaldırmamış. Ne kurtaracak insanların hepsini? Temelde ne var kurtaracak olan? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu ortadan kaldırmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kendisini ulaştırdığı mürşide ulaşacak. Önünde tabiyet yapacak. Ona tabi olacak. Önünde tövbe edecek. Onu da ortadan kaldırmış. Allah'a ruhunu ulaştırabilmek için zikir yapması lazım. Zikri de ortadan kaldırmış. Ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Ruhun Allah'a ulaştırılmasını ortadan kaldırmış. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücudunu teslim eden neymiş diyorlar. Nefsini Allah'a teslim edecek. Ben zaten nefsimi Allah'a teslim etmiş durumdayım diyor. Ben diyor, İslam'ın beş tane şartı var olduğuna göre bu beş şartı gerçekleştiren kişi teslim olmak manasına gelen İslam'ın temel şartlarını yapıyor demektir. Ben de ömrüm boyunca İslam'ın beş şartını yerine getirdim. Ve benden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Böyle düşünüyor insanlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında ne yatıyor? Arkasında korkunç bir tuzak. Nefsini teslimi de yok etmiş, iradesini teslimi de yok etmiş. İrşada ulaşmayı da yok etmiş. İslam'ın yedi tane safhasının yedisini birden yok etmiş, ortadan kaldırmış. Ne bırakmış?
İslam'ın 5 şartını bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartı dedikleri bu 5 tane şartla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. İblis ne yapmış? O hedeflere ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtaları hedef yapmış. Hedef ne? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Vasıta ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların hepsinden daha önemli başka bir vasıta var. İslam'ın ne 32 farzı içinde ne 54 farzı içinde bulunmayan Kur'an'ın en önemli farzı zikir sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı? O zaman diyoruz ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu aminuzkurullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İblisin insanlığa oynadığı büyük oyundan bahsediyorum. Vasıtaları hedef yapmış. İnsanları sorun şimdi niçin yaratıldınız? Namaz kılmak için yaratıldım. Aynı zamanda oruç tutmak için de yaratıldım. Zekat vermek için. Kelime-i şehadet getirmek için. Hacca gitmek için. Ama bunların hepsinden önemlisi namaz kılmak için yaratıldım diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Namaz dinin direğidir ama namazdan daha büyük bir ibadetten bahsediyor Allah-u Teala. Zikir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabin ve ekumus salat innes salati tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Sana kitaptan vahyettiğim şeyi vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük zikir zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şu mutlu olmak var ya, öyle müstesna bir şey ki, sadece Allah'ın dostları ona ulaşabilirler. Kim Allah'ın karşısındaysa, onun söylediklerini reddediyorsa, onların bu mutluluktan kâm almaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İnsanlara iblis ne yapmış? Hedefleri unutturmuş. Hedef 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek.
irşat makamına ulaşıp tabiyetle teslim olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Birincisi 3. basamakta başlar. 7. basamakta tamamlanır. İkincisi 7. basamakta başlar. 14. basamakta tamamlanır. 14. basamakta irşat makamına ulaşırsınız. 7. basamak 1. 7 basamağın sonudur. 14. basamak 2. 7 basamağın sonudur. İrşat makamına ulaştınız. Allah'ın gösterdiği mürşide teslim oldunuz. Sonra 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha ve Allah'a teslim olur. 22. basamak. 3. safhada burada tamamlanır. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın verdiği bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim oldu. 4. safha. 27. basamakta nefsiniz daimi zikirle Allah'a teslim olur. Zemin katın sırlarıyla 7 gök katının sırlarını, melekutunu gösterir Allah-u Teala. Daimi zikirdesiniz, hikmet sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala sizi 28. basamağa geçirir tövbe-i nasuhla ve salah makamına geçersiniz. Onun 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safha ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 7. safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak yerine Allah'ın söylediklerini reddetmekle zamanlarını öldüren, kendileri de intihar eden insanlar, bu bir nevi intihar değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilekle Allah'ın cennetine girmeyi Allah garanti etmişken, bu dileği dilememekte inat etmek, nefsin ve şeytanın esiri olmak değil midir? Hele kendisi dilemediği gibi başka insanların da bu dilekte bulunmasına engel oluyorsa. Onların da günahlarını yükleniyorsa, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de verilir diyor Allah-u Teala. Ve onun kazançlarından eksiltilmez diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz, onun kazandıklarından size de verilir. Çünkü o, negatif dereceler kazanmıştır. Nakıs dereceler kazanmıştır. Siz de o nakıs dereceleri alırsınız. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, o cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Kübera büyükler, saadatlar da her konunun ileri gelenleri. Din konusunda da din konusunun ileri gelenleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn insanların öğrettiği dizayn değil, Allah'ın öğrettiği dizayn. Allah'ın öğretisi, insanların değiştirdiği nizam değil, Allah'ın koyduğu nizam. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim dini. Allah'a İslam'ın 5 şartını yapan, İslam teslim olmak demek diyorlar.
Ve 5 tane şartı var teslim olmanın. Biz bütün şartlarını gerçekleştirdik. 5 şartı ömür boyunca yaptık. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. A benim canım kardeşim diyoruz. A benim gözümün nuru. De bakalım bana şimdi neyini teslim ettin Allah'a? Ruhunu mu? Vecini mi? Yani fizik vücudunu mu? Nefsini mi? İradeni mi? Teslim edilmesi lazım gelen bu 4 tane faktörden hangisini teslim ettin bana söyler misin? Söylese bir tanesini teslim ettim diye o zaman soracağız nasıl? Ne birincisinin cevabını verebilirler, ne ikincisinin cevabını verebilirler, ne 28 tane basamağı bize söyleyebilirler, ne Kur'an'ın iskeletini, omurgasını, ne esaslarını, ne de İslam dininin yeni bir din olmadığını, kainatın ezeli tek dini olduğunu, onu da bilmezler bu insanlar. A benim can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ben ne kadar şükretsem, hamd etsem azdır ki sizlerle beraberiz. Kur'an'ı öğrendikçe her geçen gün bize ve Allah'a daha çok yaklaşan sizler. Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. O zaman şu dünyada ne kadar üniversite varsa din konusunda öğretim yapan hepsinin üzerinde sizler olacaksınız. Şimdiden öylesiniz. Sizlere hayır öyle değil diyenler sükunetle oturup da onlara Allah'ın ayetlerini gösterdiğiniz zaman artık hayır öyle değil diyemiyorlar. Bir kısmı öfkeleniyor, kavga çıkartıp oradan ayrılıyor. Nefsi hakikatleri kabul etmiyor. İblis ona karşı çıkartıyor. Onlar da dahil olmak üzere yalnız kaldıkları zaman eğer notlarını almışlarsa inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim. Mutluluk ayaklarınızın dibinde sevgili kardeşlerim. Uzanın, alın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz amin olursunuz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın kulu olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek hangi kelimelerle ifade ediliyor? Mesela münip kelimesi, enabe kelimesi, yünip kelimesi, aynı kökten gelen münibine kelimesi hepsi Allah'a ruhu ulaştırma dileğini ifade eder. Allah'a milaki olmayı dilemek. Yercu lika Allah'a. Şimdi dilemeyenlerin ne olduğunu görmüştük. Hadi gelin şimdi de dileyenleri görelim. Ne olur? Dilemeyenler için ne diyordu Allah Teala? Ellezine la yercuna la yercune likaena. Onlar bize lika olmayı, mülaki olmayı dilemezler. La yercuna dilemezler. Peki Allah Teala başka bir şey söylüyor mu? Tabii bunun tam zıttını da söylüyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecrallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişi nefsiyle mücadele etsin diyor Allah Teala. Öyleyse
Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu kesin. Ne deniyor bu insanlara? Amine olanlar deniyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine şöyle sesleniyor. Ey benim kavmim, ben şu yanımda bulunan amin olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyor. Mutlak ulaşacaklardır diyor. O suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala baştan söylemiştik. Bir defa da söyleyelim. Şura 13'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kurtuluşa kim ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşır. İşte Vel Asr suresi, Vel Asr, asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüs, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar hüsrandadırlar, gidecekleri ateştir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Geliyoruz Vel Asr suresine. Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. 2. ayet-i kerime. Geri kalanı 3. ayet-i kerime. İlla ellezine aminu. Ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olanlar değildir. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar değildir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle başlıyor hayat yolculuğunuz. Böyle başlıyor Allah ile beraberliğiniz. Allah elinizden tutmaya hazır. Diyor ki sadece bir tek şey istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka kurtarırım sizi diyor. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. İkisi de kesin. Akıl için yol birdir. Şimdi birisine sorsak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah cennete gireceğini söylüyor. Eğer dilemezsen cehenneme gireceğini söylüyor. Hangisini tercih edersin? Normal akıl standardına sahip olan herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi tercih ederim diyecek. Ama gelin bizim sevgili kardeşlerimize öğretin bakalım bunu. Onlar da dilemiyorlar. Ve de gözümüzün önünde kendilerini ateşe atıyorlar sevgili kardeşlerim. Bir hiç yüzünden, bir inat uğruna, bir nefsani inat uğruna. Sevgili kardeşlerim, ne olur diyeceksiniz yani doğruyu yapsalar. Kurtulacak olanlar onlar, biz değiliz.
Ama bu şeytan nasıl bir mahluk ki insanları akıl almaz bir şekilde kandırmayı başarıyor. Söyle, demin anlattığım gibi bütün safhaları İslam'ın yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsinin varlığı bir tarafa sevgili kardeşlerim, sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetleri hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlatıyor. Bu sebeple 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Kur'an'daki İslam'la, bugün büyük kitlelerin yaşadığı İslam'ın birbiriyle alakası yok. Ve İslam alemi bir açmazın içinde. İslam alemi, bu alemin %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dini bildiklerini zanneden insanlardan oluşuyor. Bu cinayetlerin en büyüğü değil mi sevgili kardeşlerim? Birisi sizi öldürse siz bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kıyamet günü uyandırıldığınızda bir gece uykuda kalmış gibi kendinizi hissedeceksiniz. Nasıl her sabah uykudan kalkıyorsunuz ve yeni bir güne atılıyorsunuz? Bir evvelki gün ölmüşsünüz de o gün uykudan, bir evvelki gün uyumuşsunuz da sonraki o geceyi geçirmişsiniz uykuda, ertesi sabahta uyanmışsınız. İşte böyle hissedeceksiniz. O zaman sizi öldürmeleri aslında size büyük bir zarar vermiş değil. 5 yaşında da öldürülse insan, 40 yaşında da öldürülse, 70 yaşında da öldürülse netice değişmez. Ona göre sadece bir gece geçmiştir hayatından sonraki, yaşadığı hayattan sonra sadece bir gece geçmiştir yeni hayatına, kıyamet gündeki hayatına ulaşmak için. O zaman hiç kimse için birbirinden farklı bir durum yok. Sevgili kardeşlerim, acaba vaziyetin vahametini anlatabildim mi size? İçimizin ne kadar yandığını anlayabiliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Mutlu olacak olan başkaları değil, sizsiniz. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Bizi ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaşmak istiyorsanız, sadece bir tek dileğiniz buna yeter. Bu konuyu ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girdikleri zaman bizi hatırlayacaklardır. Orada olacağız beraberce. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz mutmain. Ne söylüyorsak sahibinden öğrenmişiz. Onların sahibinden, Kur'an'ın sahibinden, Allah'tan. Öyleyse alnımız açık, yüzümüz pak ve göğsümüz Allah'ın nuruyla dolu. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Allah'ın yolunda taassup yoktur. İnsanlara zorla hiçbir şeyi yaptırmaya Allah Teala müsaade etmez. Öyleyse nerede taassup varsa bilin ki Allah'ın dostları orada yoktur. İşte böyle sevgili kardeşlerim, İslam'ın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanmış olan 7 safhasının 7'ini de 7'sini de yok eden İblis uzaktan
Allah'ın yoluna giremeyenlerle alay ediyor. Ve biz de onlara hakikatleri, onlar anlamadığı için, anlamak istemediği için anlatamıyoruz. Ama bunun böyle devam etmediğini göreceksiniz. Ufuklar açılacak sevgili kardeşlerim. Ufuklar açılacak ve her şey Allah'ın dediği mutlu sona dönüşecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

Hicr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde onlar ona Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, O onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki O hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti. İblis hariç, secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe karşılıkların ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi. Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu.

selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler. Siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi. Ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi. Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne and olsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de, iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak
hak ile yarattı.

Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediyi, yediliyi yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz. Onları, akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren O'dur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun Allahu Teala'nın emri ile size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır.
Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren O'dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin, o sadece tek bir ilahtır, o halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa
o zaman ona yalvarırsınız. Sonra o, sizden zararı, sıkıntıları giderince, o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve o azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, onun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar, kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri, en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar, ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki, senden önceki ümmetlere Resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar
Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar, o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde
onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i
Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız, Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak
kanitin olan yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükredeceğiydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o, ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana, hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak, İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o, müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları, sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

0: kağıt örüyor.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyse billahi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sa'd suresinin 62. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu ma lena la nera ricalen kunna ne'uduhum minel eşrar. Ve kalu ve dediler ma lena, bize ne oluyor, biz niçin la nera görmüyoruz, ricalen adamlar. Ne o düğüm, onları addediyoruz, sayıyoruz. Minden el eşrari, şerliler ve cehennemdekiler. Biz niçin şerlilerden addettiğimiz adamları burada cehennemde görmüyoruz dediler. Cehennemdeki insanların birbirine olan söyleşileri. Dünyadayken Allah'ın cennetine gidecek olan insanları şerliler olarak değerlendirmişler. Ve niçin burada görmüyoruz diye soruyorlar birbirlerine. 63. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ette hez nahum sıhriyen em zagat anhumül ebsar, ebsarı. Ettehaznahum, onları itaz ettik, onları edindik. Sihriyen, sihir, alay, eğlence. En veya yoksa zagat, meyletti, kaydı. Anhum, onlardan enepsar, bakışlar. Biz onları eğlence konusu edindik. Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı ki onları göremedik? Yoksa bakışlar mı onlardan kaydı? Göremediklerine göre bakışlarımız kaydığı için mi onları göremedik anlamı çıkıyor. Onları göremedik ifadesi ayet-i kerimede yok. Ve 64. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnne zalike le hakkun teha sumu ehlin nar nari. İnne muhakkak ki zalike bu. Ya elbette, kesinlikle hakkun haktır. Tehasumu, çekişiyorlar, tartışıyorlar. Ehli ennari, cehennem ehli, cehennem halkı. Muhakkak ki cehennem halkının bu çekişmesi kesinlikle haktır.

Kesinlikle gerçektir. Yani onlar alaya aldıkları insanların cehenneme gideceğini, kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlardı. Ama bakıyorlar ki cehenneme gittikleri zaman cehennemde o Allah'ın dostları mevcut değil. Ayet 65. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ene münzirun ve ma min ilahin illallahul vahidul kahharu. Kahhar. Kul de innema sadece ene ben münzirun, inzar eden, uyarıcı ve ma yok ve yoktur. Min den ilahin ilah illa ancak den başka Allahu Allah. El vahidu bir tek, el kaharu kahhar kahreden, her şeye hakim olan, idaresi altında tutan de ki ben sadece uyarıcıyım. Vahid tek, kahhar kahredici olan Allah'tan başka bir ilah yoktur.

tek ve kahhar olan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Sa'd suresi 65. ayet-i kerimede Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bütün peygamberler gibi aynı zamanda bir nezir olduğunu söylüyor, uyarıcı olduğunu söylüyor. Nezirleri Allah-u Teala amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları inzar etsinler diye, uyarsınlar diye gönderdiğini söylüyor. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sen kendinin nezir olduğunu söyle diyor ve kahhar ve tek olan Allah'tan başka ilahın olmadığını söyle. O da bunu söylemesi isteniyor kendisinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ayet 66, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbüs semavati vel ardı ve ma beynehüma beynehümel azizül gaffar gaffar. Rabbü Rab essemavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer ve ma beynehüma ve ikisi arasında olanlar. El azizü aziz üstün ve güçlü, el gaffaru gaffar çok mağfiret eden. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, yüce ve üstündür, gaffardır, çok mağfiret edendir.

göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi azizdir, gaffardır. Mağfiret edendir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını sevaba çevirendir. Ve Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmasını ister. Böylece herkesi cennetine almayı ister. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemelerinde yeterli bulur bunun için. Ama insanların ne yazık ki gene de %90'dan fazlası bu kadar kolay bir sebeple cennete gideceklerini Allah Teala onlara açıklamasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan ölüp göçüp giderler. Şu anda da dünya üzerinde gene insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. 67 ayet-i kerime Sad suresi Bismillahirrahmanirrahim kul huve nebe'ün azimun kul de huve o nebe'ün haber azimun büyük de ki o yani Kur'an büyük bir haber büyük bir haberdir. A'dan Z'ye gelmişi geçmişi ve hali bütün boyutlarıyla veren kainatın tek kitabıdır. Geçmişin tümü bugün ve geleceğin tümü bu kitabın içinde mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim 68. ayet-i kerime Entüm anhu muridun. Entüm siz anhu ondan muridun. Yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirenlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hitap ettiği insanlar Allah'ın zikrinden yüz çevirenler tebliğ yapıyor ve tebliğine cevap alamıyor. Bismillahirrahmanirrahim 69 Mâ kâne liye min ilmin bil mele'i il âlâ iz yahtesimûn

liye benim min den ilmin ilim bilgi bi meleğil ala meleğil ala ile Allah'a yakın melekler topluluğu ile iz olduğu zaman yahtesimun hasım oluyorlar, tartışıyorlar. Meleğil alada onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu.

Hakkani diye minimi bin meleğin ala. Meleğin ala da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu. Demek ki bir tartışma meclisi kuruluyor.

Manila'daki topluluk Divan-ı Salihinden bahsediyor olabilir Allah-u Teala. Bir de Makam-ı Mahmud'dakilerden bahsediyor olabilir. İkisi de bu konunun içerisinde. Makam-ı Mahmud'da ve Divan-ı Salihinde olanlar Meleği İlahiyanın iki bölümünü oluşturuyor. Yetmişinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Yuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin mubinun. İn ancak sadece yuha vahyolunuyor ileyye bana illa sadeceden başka ennema olduğu ene ben nezirun nezir uyarıcı mübinin apacık benim sadece ap açık bir nezir uyarıcı olduğum bana vahyolunuyor

Benim sadece apaçık bir nezir olduğum bana vahyolunuyor. Yani Allah adına diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş oluyor. Ben sadece Allah'ın bana sizlere söylemek için emrettiklerini söyleyebilirim. Ve sizi inzar ederim, uyarırım. Bütün nebilerde, bütün resullerde Allah'ın nezirleridir. Ayet 71 İz kâle rabbüke lil melâiketi inni hâlikun beşeren min tîn. İz olduğu zaman olmuştu. Kâle dedi. Rabbüke senin Rabbin li el melâiketi meleklere. İni muhakkak ki ben halikun yaratan beşeren bir beşer bir insan minden tin tin nemli toprak. Rabbim meleklere muhakkak ki ben tinden nemli topraktan bir insan yaratacağım demişti.

tü fihi min ruhi fe ka'ü lehu sacidin. Ve böylece artık iza olduğu zaman seveytuhu, onu sevva ettim, düzenledim. Ve nefahtü ve üfledim fihi, onun içine, min ruhi, ruhumdan. Hemen fe, hemen derhal ka'u, yere kapanın, lehu, ona, onun için, sacidin, secde edenler. Böylece onu sevva ettiğim ve onun içine ruhumdan üflediğim zaman derhal ona secde ederek yere kapanın.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üfürüyor ve üfürmeden evvel ona hayat veriyor. Ruhu üfürüyor ve derhal ona secde ederek yere kapanın diyor. 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Seccedel melaiketu kulluhum ecmaun. Ve böylece artık bunun üzerine secde etti. El melaiketü melekler kulluhum, onların hepsi ecmaun, topluca bir arada. Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde etti. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala şekillendiriyor, ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor ve hepsi birden Allah Teala'nın emri üzerine Adem Aleyhisselam'a secde ediyorlar. Ve 74. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlla iblisu, iblise istekbere ve kâne minel kâfirîn. İlla hariç, iblise, iblis istekbere, kibirlendi, büyüklendi ve kâne ve oldu. Den min el kâfirîn, kâfirlerden. Kâfirler. İblis hariç, ki o kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

İblis hariç ki o kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblis bildiğiniz gibi bütün meleklerin secde etmesine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Ve secde etmeyince büyüklükte aslamış oluyor. Ve Allah Teala onu kafirlerden kıldı. Kafirlerin Allah'a inanmadıkları hep söylenir ya, burada çok açık bir misal yok mu? Allah Teala'nın huzurunda geçiyor olayların hepsi.

Allah Teala iblisle konuşuyor, meleklerle konuşuyor. Hiç iblis Allah'a inanmaz olur mu? Allah Teala herkesin Rabbi, Allah'ı her zaman görüyor, konuşuyor kendisiyle ve de kafir Allah'ın emrine itaat etmediği için Allah Teala onu küfür ehli yapıyor, o hüviyette görüyor, o hüviyete sokuyor. Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya iblisu ma mene'ake en tescu de li lima halaktu bi yedey estekberte em kunte minel alin. Kale dedi ya iblisu, ey ya ey iblisu, iblis, ma nedir menake seni men etti entesüde secde etmek. Lima şeye, halaktu, ben yarattım, bir yedeyi elimle, kudretimle. Estekberte, sen kibirlendin, hem yoksa kunte, sen oldun, min dan el alin, ali olanlar, yüce olanlar. Allah-u Teala buyurdu ki, ey iblis, ellerimle, kudretimle, yani kudret elimle, halk ettiğim şeye secde etmenden, seni men eden nedir? Kibirlendin, yoksa sen yücelerden mi oldun?

Yoksa sen yücelerden mi oldun diyor Allah Teala İblis'e. Allah'ın kudretiyle yarattığı insanoğlu topraktan halk edilmiş, Allah ona hayat vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Ve 76. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tayin. Tayinin. Kale dedi ene ben hayrun hayırlı. Minhu ondan. Halakteni beni yarattın. Mindan narin ateş. Ve halektehu onu yarattın. Minden tinin tin nemli toprak.

Beni ateşten, onu tiğinden, nemli topraktan, balçıktan yarattın dedi. Ben ondan daha hayırlıyım.

Allah Teala burada 77. ayette şöyle söylüyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kale fahruç minha fe inneke recim. Recimun. Kale dedi: fahruç, haydi çık. Minha, oradan. Fe, artık bundan sonra. İnneke, muhakkak sen recimun, kovulmuş olansın. Haydi oradan çık. Ben, yani cennetten. Şöyle oluyor. Allah-u Teala, haydi oradan, cennetten, yani cennetten çık. Bundan sonra muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın.

Artık muhakkak ki sen kovulmuş olanlardansın. İşte şeytanın cennetten kovulması böyle bir olay. Bundan sonra sen cennetten kovulmuş bulunmaktasın. Allah-u Teala iblisi Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince cennetten kovdu. Bu sebeple şeytanirracim, şeytana hep şeytanirracim deriz. Kovulmuş şeytan, cennetten kovulmuş olan şeytan, recm edilmiş. Allah Teala elleriyle yaratıyor Adem Aleyhisselam'ı. Elleriyle, yani kudret eliyle, kudretiyle yaratıyor. Ona hayat veriyor, ruhundan üfürüyor. Onun içinde Allah'ın ruhu olduğu için ona secde edilmesi emrediliyor. Ne meleklerde, ne iblis'te, cinlerde ruh yok. Onlarda ruh olmadığı için, Adem Aleyhisselam'da ruh olduğu için Allah Teala onu üstün kabul ediyor. 78. ayet-i kerime ve inne aleyke laneti ila yevmiddin ve inne ve muhakkak ki aleyke senin üzerine laneti benim lanetim ila a yevmiddin din günü ve muhakkak ki din gününe kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir. Kıyamet gününe, kıyamet gününe kadar lanetim senin üzerinedir diyor Allah Teala. Ve Allah Teala'nın laneti ile lanetlenmiş şeytan, hem recm edilmiş, kovulmuş, hem de lanetlenmiş şeytan. Daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz şeytan Adem Aleyhisselam olan düşmanlığı sebebiyle Allah-u Teala tarafından lanetleniyor. Ayet 79 Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi fe enzirni ila yevmi yub'asun. Kale dedi Rabbi, Rabbim. Ve o halde öyleyse enzirni, beni inzar et, bana mühlet ver. İlâ a yevmi yubasûn, yubasûn. Bağız, yeniden dirilme günü. İblis, Rabbim öyleyse beaz, yeniden dirilme gününe kadar beni inzar et, bana mühlet ver dedi. Kıyamet gününe kadar, beaz gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar Allah Teala'dan mühlet istiyor. 80. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ve inneke minel munzarin. Kale dedi ve artık öyleyse inneke gerçekten sen mindan el munzarin. Bekletilenler, tehir edilenler, mühlet verilenler. Allah-u Teala öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin buyurdu. Öyleyse gerçekten sen tehir edilenlerdensin. İnne. Muhakkak. Öyleyse muhakkak ki sen tehir edilenlerdensin buyurdu Allah-u Teala. Kıyamet gününe kadar, beyaz gününe kadar hayat verdi Allah-u Teala iblise. Ve hala hayatta, kıyamete kadar da hayatta olmakta devam edecek. 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İlâ yevmil vakt
til ma'lum, ma'lumi ila a yevmi gün el vakti vakit el ma'lumi bilinen. Vakti malum olan, vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar. Vakti malum olan bilinen güne kadar.

Ve bilinen güne kadar, yani beyaz gününe kadar, kıyamet gününe kadar şeytana Allah-u Teala hayat veriyor. Kıyamet günü ölse de tekrar zaten diriltilecek. Sonsuza kadar hayatı olacak. Cehennemde geçen bir hayat. 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fe bi izzetike le ugviyennehum ecmain. Kale dedi. Böylece bundan sonra bi izzetike senin izzetine mutlak kudretine andolsun ki le mutlaka ugviyennehum onları azdıracağım. Ecmain hepsi. İblis bundan sonra senin izzetine andolsun ki onların hepsini mutlaka azdıracağım dedi.

onların hepsini mutlaka azdıracağım. Öyleyse bütün insanları azdırmak üzere Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'ın adına andolsun ki, senin izzetine andolsun ki diyor İblis, hepsini azdıracağım. Ve ayet 83, İlla ibadeke minhumul muhlesin. İlla hariç ibadeke senin kulların, minden hum onlar, el muhlesin, muhlisler, ihlas sahipleri. Onlardan senin muhlis kulların hariç.

onlardan senin muhlis kulların hariç. Yani onları azdıramam diyor. Onları azdırmam mümkün değil ama o muhlislerin dışındaki herkese azdıracağım diyor. Ve 84. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale fel hakku vel hakka ekun ekunu. Kale dedi fe işte el hakku hak gerçek doğru ve el hakka ve hak gerçek doğru ekulu ben söylüyorum. Allah-u Teala işte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi. İşte bu haktır ve ben hakkı söylerim dedi Allah-u Teala. İblisin bütün insanları Allah'ın yolundan caydırma konusunda büyük gayret sarf edeceğini biliyor ve hakkı söylüyor. Şimdi söyleyecekleri Allah'ın hak adına söyledikleri. Ayet 85. Bismillahirrahmanirrahim. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebi ake minhum ecmain ecmaine. Le mutlaka emle enne dolduracağım cehenneme cehennem minke senden ve mimmen ve kimselerden tebi'a sana tabi oldu. Tebi'a ke sana tabi oldu. Minhum onlardan ecmain hepsi. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Cehennemi mutlaka seninle ve onlardan sana tabi olanların hepsiyle dolduracağım. Öyleyse şeytan da cehennemde olacak ve şeytana tabi olanların hepsi de cehennemde olacaklar. Ateşte olacaklar. Allah-u Teala açık bir şekilde tağuta tabi olanların hepsini cehenneme atacağını söylüyor insanlardan. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun dostları. Kimdir tağuta tabi olanlar? Tağutun kulları. Bütün insanlar, sevgili kardeşlerim, başlangıçta, doğuştan itibaren insanlar tağutun kuludur. İnsan ve cin şeytanların kuludur. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman tağutun kulu olmaktan çıkarlar, Allah'ın kulu olurlar. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde sahabenin durumundan bahsediyor. Ve وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي buyuruyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve

Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Baştan takut okul iken sahabe Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler ve takut okul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve onlara müjdeler var diyor. Öyleyse tağuta bütün insanlar doğuşlarından itibaren kuldur. Ne güne kadar? Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar. Kim dilemezse ömrü boyunca tağuta kul kalır. İnsan ve cin şeytanların, şeytanın kulu olarak kalır. Ve onların da hepsinin gireceği yer cehennemdir. 86. ayet-i kerime burada şöyle söylüyor Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma es'elukum aleyhi min ecrin ve ma ene minel mükellifin, mütekellifin. Kul de ma es'elukum, sizden istemiyorum aleyhi, ona yani buna karşı, minden ecir, ecir, ücret. Ve maine ve ben değilim, minden el mütekellifin, mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim, teklif getirenlerden değilim. De ki, sizden ona tebliğe karşılık bir ecir, ücret istemiyorum ve ben mütekelliflerden, mükellefiyet koyanlardan değilim de. Burada bildisin sonucunun belli olduğu bir nokta söz konusu ve Allah-u Teala'nın dizaynı, şeytanın ve ona tabi olanların, ki Allah'a ulaşmayı dilemezse herkes ona tabidir, insanların %90'ından fazlasının gideceği yer ne yazık ki bu sebeple cehennemdir. Saat suresinin 87. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İn hüve illa zikrun lil alemin. İn ancak sadece hüve o, illa sadece zikrun, zikir. Alem lil li el alemin, lil alemin. Alemler için alemlere o, yani Kur'an ancak alemlere zikirdir. Bütün alemlere bir zikirdir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim için. Ve le ta le mun ne nebe'e hu bade hîn hînin. Ve le ve mutlaka ta le mun ne, bileceksiniz, öğreneceksiniz, nebe'e hu onun haberi, bade sonra hînin bir zaman bir süre, ve onun haberini bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.

Kur'an-ı Kerim'in haberi. Bir süre sonra onun haberini öğreneceksiniz diye diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bunu söyletiyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor Kur'an-ı Kerim ama sure burada tamamlanıyor. Sad suresi burada tamamlanıyor. ...88. ayetle Sad suresi inşallah tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir süre daha inşallah burada tamamlandı. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah Teala'ya hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için dualar ederek sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

Amene olmak çok geniş bir spektrumu ifade eder. Amene olmak 7 tane safa ihata eder. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Allah Teala üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amene olursunuz buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amene olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtulması söz konusu değildir. Amene olmak bu konunun temelini oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemek.

Allah Teala, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum buyuruyor. Ey amene olanlar, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman, nefs tezkiyesi yapmak suretiyle hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Demek ki daha nefs tezkiyesinin başlamadığı bir noktada bir amene olma dizaynı var. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Daha nefs tezkiyesine başlamamış olan amene olanlar, işte bunlar müritlerine ulaşamamış olan henüz ama Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Öyleyse bu birinci amene olma standardı. Nefs tezkiyesine başlamamız söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefs tezkiyesinden evvelki devre. İnsan hayatının en önemli kararı, cennetle cehennem arasında bir seçim yapmak mecburiyetinde olan insan, hayatının en önemli kararını bir dilekle vermek mecburiyetinde. Ya bu dileği dileyecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek veya dilemeyecek. Bir tek dileğin hayatınızın sonsuz devresini geçireceğiniz cennet veya cehennemi oluşturacağını biliyor muydunuz? Bunu bizi ilk defa dinleyen yeni kardeşlerimize söylüyoruz. Elbette bizim kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar ki Kur'an asıldır ve Kur'an en kesin şekilde belirtiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın, amenü olmayan bir insanın kurtuluşu söz konusu değildir. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Kendi dizaynımız içinde hükme varırız. İşte her olay karşısında vardığımız her hüküm Allah Teala tarafından takip edilir, izlenir ve Allah Teala bekler ki bir gün Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ama bu bekleyişini iki standart içinde gerçekleştirir. Bizi izlemesinin, olaylar karşısındaki hükümlerimizi takip etmesinin de arkasında bu büyük gerçek vardır. Acaba biz olayları nasıl değerlendiriyoruz? Kalbimizde zevk mi var? İnsanları kendimiz hidayet üzere değiliz. Başka insanların da hidayetin dışında kalmaları için onlara tesir etmek istikametinde bir gayretin sahibiyiz. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o takdirde Allah Teala bizi seçmez. İkinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır. Kalbimizde maraz varsa seçmez. Kalbimizde hayır görmezse seçmez. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu olamaz diyorsak, seçmez. Bunları öyle zannettiğimiz için, zannımız öyle olduğu için yapabiliriz.
Bu Allah'ın ayetlerini tekzip etmektir, yalanlamaktır. Ama daha ötesine geçebiliriz. Sadece yalanlamakla kalmayıp onları doğru olduğuna inandığımız halde, doğru olduğunu gördüğümüz halde gizlemeye çalışırız. O zaman Allah'ın lanetine muhatap oluruz. Kim Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayete müteallik ayetleri, hem onların gerçek anlamını anlayıp doğru olduğunu da görüp buna rağmen kendisi daha evvel böyle olmadığını iddia etmişse kişi ve bu iddiasından dönmüyorsa, doğrunun ne olduğunu yakaladığı halde bile bile ihanet ediyorsa Allah-u Teala'ya, bile bile insanları o tuzağa, şeytanın tuzağına düşürüyorsa, işte böyle olan insanlar Allah'a isyan etmiş olanlar, Allah'ın lanetine muhatap olanlar, ayetleri ketmedenler, onlar seçilmezler. Ne zaman Allah Teala bizim davranış biçimlerimizdeki hükümlerinde görürse ki biz aslında kötü niyetli değiliz, başka insanların kötülüğünü istemiyoruz, bize birisi kötülük etmedikçe bizden ona bir kötülük ulaşmıyor ve biz sadece cahil olduğumuz için, Allah'ın ne söylediğini anlayamadığımız için Allah'a ulaşmayı henüz dilemiyoruz. Bu seviyede, bu standartta olan bir insan kalbinde hayır olan insandır. Yani davranışları özellikle başkalarına kötülük etmeye, onları dalalete bırakmaya yönelik değildir. Kasıt yoktur davranışlarında. Böyle insanlar Allah-u Teala tarafından seçilir. İkinci basamak burada tamamlanır. Seçilenlerden bir kısmı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceklerdir. Eğer dilemezlerse o zaman bu dilemeyen insanlar için kurtuluş yoktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi birinci seviyede amenu olmamıştır. Ne diyordu Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesînete. Ey amenu olanlar, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi arayın. Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi arayın deyin, daha ötede isteyin, iptiga edin, Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim bunu isterse, Allah'a ulaşmayı dilerse, bu o kişinin cennet hayatını garanti eder. Kim dilemezse o da bir şeyi garanti eder. Cehennem hayatını garanti eder. Allah ile ilişkilerin olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. Yoksa bu dünyada da o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Gelin beraberce bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey manevi haz değildir,
dünyaya dönük zevklerdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bütün insanlığa bir ihtardır. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ya da dilemezsiniz diyor Allah Teala. Eğer diyor dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor Allah Teala gideceğiniz yer cehennemdir. Ama bir hükümle söylüyor bunu. Siz diyor bana ulaşmayı dilemiyorsanız siz benim ayetlerimden gafilsiniz. Öyleyse Kur'an'ı kim biliyor, kim bilmiyorun ilk elemesi burada yapılır. Din adamı olduğu, kazandığı diplomalarla, kazandığı payelerle insanların belli olur zannediyoruz. Oysaki ölçü buradadır. O insanlardan hangisi Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlarsa Allah'ın hükmü şudur ki onlar Allah'ın ayetlerinden gaflettedirler, gafildirler. Onlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın dönüm noktasıdır bu. Bir tek dilek hayatınızın en önemli şeyidir. Sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz veya sonsuz bir cennet hayatını seçeceksiniz. Bir tek dileğinizle seçeceksiniz. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözüme dikkat edin. Önemli olan bu dileğin yerine getirilmesi değil. Çünkü yerine getirmeyi Allah üstlenmiş. Önemli olan sadece sizin iradenizin, serbest iradenizin, kişisel iradenizin Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde devreye girmesi. Önemli olan bu. Sizin iradeniz devreye girecek. Siz istemiş olacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey çok net değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutlaka Allah'ın cennetinin muhatabı olmak. Dilememekten başladık. Dilemeyenin hiç kurtuluşu söz konusu değil. Ne yaparsa yapsın. O adam 80 sene yaşasın, 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirsin. Ama o kişi Allah'ın cennetine giremiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak bu dünyadan gidiyor. Dünya üzerindeki titre ne olursa olsun Allah'ın verdiği hüküm bu. Allah'ın ayetlerinden gafil. Sen diyor bana ulaşmayı dilemiyorsan sen benim ayetlerimden ayetlerimden gafilsin. Burada bir büyük kesin ihtar var bütün insanlığa, bütün zaman parçalarında. Ya insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler ya da değillerdir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, Allah'ın ayetlerinden gafil. Gideceği yer, ilmi hangi seviyede olursa olsun, bunun dışındaki ilmi hangi seviyede olursa olsun, o kişiyi kurtaramaz. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani faydasız ilimle meşgul bir insan kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ölçü sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, dilemeyenlerin durumunu anlattık. Ya dilerse ne olur bir insan? Allah'a ulaşmayı dilerse? Kurtulur. Mutlaka cennete girer.
Mutlaka eğer yaşarsa Allah'ın velisi olur. Evliyası olur. O evliya olmayacaktır. Allah onu evliyası yapacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur insanlar? Hadi gelin bakalım. Mülk suresi 7, 8, 9, 10. Allah Teala diyor ki o cehenneme sürülecekler, bölük bölük cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve biz sizi bir dalalet üzere görüyoruz dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı ve akıl edebilmiş olsaydık, kalbimize indirip de idrak edebilmiş olsaydık, sözlerin manasına varmak, işitmek ama kendine mal etmek, idrak etmek, akıl etmek. O zaman burada mı, cehennemde mi olurduk? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki işitmek ve akıl etmek Allah-u Teala'nın indinde önemli olan iki tane faktör ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne işitmişlerdir ne de akıl etmişlerdir. Öyleyse bu bir dizayndır. Peki biz Allah'a ulaşmayı dilersek ne oluyor? Allah derhal görüyor kalbimizdeki bu talebi, işitiyor, biliyor. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bize. Arkasından ne oluyor? Arkasından gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdan vakrayı alıyor, kalbimizden ekinneti alıyor, irşat makamını görüyor, biliyoruz onun irşat makamı olduğunu, sözlerinden irşada müteallik şeyleri anlamaya başlıyoruz. Sonra da kalbimize indiriyoruz ve idrak etmeye başlıyoruz. İşte o insanları işitenler ve akıl edenlerdir. Niçin akıl etmeye başlamışlardır, işitmeye başlamışlardır? Allah bu değişiklikleri yaptığı için onların ise gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gidecektir. Peki daha başka açıklama var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların cennete gireceğini Allah Teala net olarak açıklamış. Vel Asr suresinde diyor ki vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama amen olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır diyor Allah Teala. Hüsranda olan kişi kim? Cevap veriyor Allah Teala. Onlar ki onların sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse günahları sevaplarından az olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse güzellikler, kazandıkları pozitif dereceler fazla, negatif dereceler az. Onlar Allah'ın cennetine girecek. Ama bu ayette söz konusu olan insanlar sevapları az, günahları fazla. Bunların gidecekleri yer cehennem, onlar hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olmayanlar kim? Bunun tam tersi. Sevapları fazla olanlar.
Onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ölçüsünü veriyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Yunus 8'de diyor ki onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer ateştir. Yani kazandıkları derecelerde kaybettikleri ile kazandıkları mukayese edildiğinde kaybettikleri fazla olan insanlar bunlar diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceler fazla olan insanlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi kazandıkları dereceler fazla olan insanlar demek ki kulaklarındaki vakra alınmış, kalplerindeki hikmet alınmış, gözlerindeki icab-ı mesture alınmış olan insanlar. Allah Teala amin olanların amin olma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlıyor gördüğünüz ayetler muhacesinde. Amin olanların gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Amin olanlar kimlerdir? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracak olanlar. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki onların Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor Allah Teala ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a münaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Öyleyse kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dinlemişse, geri kalanı Allah'a ait. Mutlaka Allah gerçekleştirecek. Allah Teala bunun kesin bir hüküm olduğunu ifade ediyor Ankebut 5'te. Diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ نَيَاتٍ Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için. Yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek amin olmanın başlangıç safhası. Ne olur? Allah-u Teala size saydığımız bu dört tane ihsanın dışında başka ihsanlar da verir. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürür. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Sizi huşu sahibi kılar. Ve size mürşidinizi gösterir. Böylece Allah-u Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olursanız ne olur? Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bunlardan birincisi devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelmesidir. Ve Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen bu ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir ve kişinin kalbine Allah imanı yazar. Kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine kişinin hak ettiği iman kelimesini yazar. Çünkü o kişi Allah'a inanıyor. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması lazım geldiğine, bunun bir farz olduğuna inanıyor. 12 defa farz. Ve bunu gerçekleştirmek için hazır kişi. Mutlaka gerçekleştirmeyi istiyor. İşte bu kişi buraya ulaşıp mümin olan kişidir. Kalbinin içine iman yazılan, küfür kelimesi kalbinden alınan kişi, o alındığı noktaya kadar kalbinde küfür yazı olan kişiydi. Yani kalbi kafirdi o kişinin. Ağzı mümin kişinin ben müminim diyor ama kalbi kafir, kalbinde küfür kelimesi var.
Bu noktada kişi kalbini de küfürden temizlemiş oluyor, kalbi de mümin oluyor. Allah'a göre gerçek müminlerin oluştuğu yer burası. Yani 14. basamak. Burası müminlerin amini olduğu nokta. Yani amini olmanın ikinci safhası müminler aminosu. Amin olmanın bizi mümin olmaya ulaştırdığı nokta. 14. basamak. Burada kişi mümin olmak şerefine erer. Allah-u Teala amin olmanın bu ikinci safhasına mümin

Allah Teala aminü olma konusunda ayetlerinde bizlere net olarak durumu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bundan sonra da o insanla mürşidine ulaşırsa, o kişi mümin olur.

Burası amin olmanın 14. basamaktaki ikinci menzilidir. İkinci defa amin oluyorsunuz. Allah Teala Maide suresinin 93. ayet kerimesinde bunu söylüyor. Leyse diyor ki Allah Teala leyse alellezine aminu amin olanların üstüne değildir. Ve aminü salatu ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine değildir. Günahın fîmâ taimu izâmet tekav. Takva sahibi olduklarından evvel yedikleri sebebiyle onların üzerlerine günah yoktur diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bir takva sahibi olan kişiden bahsediyor. Amini olmuş ve amini salihat işlemeye başlamış. Vellezine amenu ve amenü salihati. O kişi ki amini olmuştur ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlamıştır. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade ediyor. Onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlemektedirler. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tabi olursa onlar hariç onlar cehenneme gitmezler. Onlar aminudurlar ve aminü salihat işlemektedirler diyor. Nefsi ıslah edici ameller işleyen amin olanlar onlara Allah Teala müminler diyor. Kim nefsi amin olur da nefsi ıslah edici amel işlerse işte onlar müminlerdir. Hem Furkan 70'e bakalım.

İlla men tabe ve amene ve amile salihan. O kişi ki tövbe etmiştir. Mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyor. Ve amene ve amin olmuştur.

Ve Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet kerimesinde kimler diyor amel-i salih işlerse onlar müminlerdir. Görüyoruz ki amel-i salihat işlemeye başlayan bir amene olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Mümin olmak amin olmanın ikinci safhası. Sonra bu kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsi nefs tezkiyesine başlar ve fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak, yani nefsinin kalbinde ne kadar afet yok olmuşsa, ne kadar o afetlerin yerine zikretmesi sebebiyle kişinin hasletler, faziletler gelip yerleşmişse, aynı oranda o kişinin fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Çünkü şeytan sadece nefsin afetlerine tesir edilir. Öyleyse bir başka dizayn daha var. Bu dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin nefsinin kalbindeki muhtevada nefs tezkiyesi başlamış ve bu başlayan nefs tezkiyesine paralel olarak nefsimizin kalbinde %7, arkasından bir defa daha %7, bir defa daha %7, bir defa daha %7 nur birikimi başlayacaktır. Nefsimizin kalbindeki bu nur birikimleri %7 nur birikiminde bizi ilk durağa ulaştırır. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefse emaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamedeyiz. Nefsimizi kınıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Dördüncü gök katında ruhumuz. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci %7 nur birikimi. Ruhumuz beşinci katta. Allah da bizden razı oluyor. Birincisi radiye, ikincisi mardiye. Altıncı gök katındayız. Ve nihayet ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada yeni bir amini olmak söz konusu. Evvap oluyoruz. Buradaki Allah Teala ey amin olanlar diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve takva sahibi olun. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması ve takva sahibi oluşumuz. Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için, başların üzerinde ruh taşıyanlar da, mürşitlerine yeni tabi olmuş olanlar da, evvap olanlar da, ruhlarını meaba ulaştırmış olanlar da, Allah'a ruhlarını ölmeden eve ulaştırmış olanlar da, bunlar da takva sahipleri. Ama görüyorsunuz ki evvap olanlar aminu olanlar. Allah ile olan ilişkilerinde
Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran kişilerin mutlaka aminler olduğunu söylüyor.

ruhunuzu Allah'a ulaştırarak amin olun. Müessesesi Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Nefsimizi tezkiye edeceğiz. Nefsimizin kalbinde yani %50'den fazla %51 çevresinde nur birikimini gerçekleştireceğiz. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Fizik vücudumuzda nefsimizde aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş olacak. Allah-u Teala

Amel olanların ruhlarını alalaştırdıklarını ifade ediyor. Burası üçüncü amel oluş kademesi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ve yeni bir amen olma noktasına ulaşıyoruz. Fizik vücudumuzun 25. basamakta Allah'a teslimiyle bir amen olma olayı yaşıyoruz. Daha sonra nefsimizi de Allah'a teslim edip yeni bir amin olma kademesine, daha sonra kalbimizin müzeyyen olmasıyla irşada ulaşma noktasında yeni bir amin oluş noktasına ulaşıyoruz. Ve nihayet irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın, takvanın sahibi oluyoruz. Orada da 7. defa aminu oluyoruz. Şimdi amin olma standartlarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de geniş spektrumlu bir aminu olma muhtevası ifade edilmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizlere ulaştırdığı muhteva her safhada bir başka amine oluşun mutlaka yerleşmesi.

Allah Teala'nın bu düzen içerisinde Allah Teala'ya ruhumuzun ulaştığı noktada biz bir amen olma standardına da ulaşıyoruz. Burada evapların amin olması söz konusu. Bu noktadan itibaren durumu değerlendirdiğimiz zaman fena makamında olduğumuzu görüyoruz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuş. Daha sonra nefsimizin kalbinde nurlar %61'i geçtiği zaman Allah Teala bir taht ihsan ediyor ve beka makamının sahibi oluyoruz. Daha sonra züht makamının sahibi oluyoruz. Ve daha sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Ve günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlıyoruz ve zahit oluyoruz. %81'e kadar nurlar artıyor kalbimizde. Daha sonra ise fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşuyor.

diyor ki ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihun. Ey aminu olanlar, sabredin, sabrınızı daim kılın. Ve rabıta yapın ve takva sahibi olun. Umulur ki felaha erersiniz diye. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi noktasında Allah Teala her safhada mutlaka bize hangi kademeye ulaşırsak ulaşalım, bu yedi tane kademeden hangisine ulaşırsak ulaşalım, mutlaka amene olanların oraya ulaştığını söylüyor Allah Teala. Yüzlerce ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine aminu diye başlıyor. Ey amin olanlar. Bu amin olanlar standardında her yedi kademeden her biri mutlaka amin olma kelimesiyle ifade edilen pek çok dizaynı içermiş. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez, biz yeni bir amin oluş noktasına ulaşırız. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ve nefsimizi de Allah'a teslim ederiz. Ve ahsen takvanın sahibi oluruz ve nefsini Allah'a teslim edenlerin hepsinin aminolar olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha sonraki safhada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni dizayna giriyoruz.

Ve eşyada ulaşıyoruz. Eşyada ulaşanların da hepsi gene amin olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burası 28. basamağın 4. mertebesi, 4. kademesi. İrşada ulaşmak. İrşada ulaşanların da hepsi amin olanlar. Ve nihayet irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Bir hakkın takvaya ulaşıyoruz. Oraya ulaşanların da hepsi mutlaka amin olanlar. Öyleyse amin olmak bir bütünü ifade ediyor. Ve Maide 193 birçok amin oluşun arka arkaya geldiğinin kesin işaretini veriyor bize. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Maide 93'te. Leyse alellezine aminu ve amilus salihati amin olup da nefsi ıslah edici ameller işleyenlerin üzerine günah yoktur diyor. Fima taimu izamette kal. Takva sahibi oldukları zaman daha evvel yedikleri şeyler günah değildir. Aminü salatı günahın. İzâ mettekav ve âmenu. Yeni bir takva sahibi oluş ve yeniden âmeni oluş. Ve âminü salihati sümmet tekav. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler ve tekrar takva sahibi olanlar ve yeniden amin olanlar ve aminu sümmette kav ve ahsenu. Burada Allah Teala başlangıçtaki amin olma kademesini, sonra tekrar amin oluşu, takva sahibi oluşlarla amin oluşlar paralel gidiyor. Ve tekrar amene oluşu ve tekrar amene oluşu Allah Teala ifade ediyor. Leyse alellezine amenu diye birinci amenudan bahsediyor Allah Teala. Devam ediyor ve aminu salihati cunahun fi mataimu izamette kav ve amenu. İkinci defa amen olur. Ve aminu salihati sümmette kav ve amenu. Üçüncü defa amen olur. Sümmette kav ve ahsenu. Ve Allah Teala'nın dizaynında ard arda amenu oluşlar geliyor. Son ameni olur. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz noktada, bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz noktada. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi diyor. Görünüyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde son takvada, en üst takvada, bir hakkın takvada gene amil olanlara ait. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amin olmak bir bütündür. Kur'an'da Allah'ın söz konusu ettiği 28 basamaklı dizaynın bütününü içerir. Ve 28. basamakta da iki tane takva söz konusudur. İki tane amin oluş söz konusudur. Hem irşada ulaşanların amil olanlar olduğunu hem de bir hakkın takvaya ulaşanların gene amil olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Böylece bütün Kur'an-ı Kerim'i kapsayan
bir amenü olma müessesesiyle karşı karşıyayız. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni konumuzda daha bir güzelliği birlikte yaşadık ve hamdolsun ki Allah Teala bizleri sonuna ulaştırdı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi bin eşşeytan ve cümüz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Kur'an'dan kopan Kur'an hakikatleri konusunda bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Resul ve Nebi kavramları. Gerçek anlamda Kur'an'ın hakikatlerine tamamen ters düşen bir yozlaşma dinimize musallat olmuş ve insanlar Kur'an hakikatlerinde Resul ve Nebi kavramlarını alt üst etmişler. Doğrudan her şey yanlışa dönüşmüş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nebi kelimesi Farsça peygamber kelimesiyle eşdeğerdir. Biz de Türkçemizde Nebi kelimesi değil de peygamber kelimesini kullanırız. Peygamberler. Kimdir peygamber? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebidir. Hem de nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve hatemün nebiyindir. Nebilerin, peygamberlerin hatemidir, mührüdür. Hitam bulur peygamberlik, onunla son bulur diyor. Peygamberlerin sonuncusudur diyor. Öyleyse peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuştur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Ama olay böyle olmasına rağmen insanlarda bir inanç var. Nebi olmadan Resul olunmaz. Burada bariz bir yanlışlığın adım adım bütün İslam alemini kapladığını görüyoruz. Birinci yanlış, Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası. İkinci yanlış, bütün Resuller Nebidir iddiası. İnsanlar bir sürü yanlışa imza atmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece son nebi değildir diyorlar, son resuldür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvet peygamberliktir. Risalet ise elçilik. Velayet, risalet ve nübüvvet birbirinin ardından gelen üç kademedir. Velayet en alttaki kademedir. Risalet onun bir üstü kademedir. Nübüvvet ise diğer ikisinin de üstündedir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Bütünüyle yanlış bir ifade. Bütün Resuller peygamber değildir. Ayrıca Resullere kitap verilmez. Yani her tarafı yanlış bir dizayn gelmiş dinimizin üzerine çöreklenmiş. Şeytan bir yılanla
dini bilgileri alt üst etmiş. Evvela Nebi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka peygamberleri ifade eder ve akaidin temel ayaklarından bir tanesi doğrudur sadece. Bütün nebiler resuldür. Gerçekten bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka elçidirler. Kendi kavimlerinin mutlaka resulüdürler. Ama kainatın peygamberidirler. Peygamberler kainat için geçerlidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, seni bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bu aleme, zahiri aleme rahmet olasın, olasın diye değil, bütün alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Ve konuyu incelediğimiz zaman yanlışlıkların ard arda geldiğini görüyoruz. Allah-u Teala her şeyden evvel bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resullerin mevcut olduğunu söylüyor. Bütün Resuller Nebidir diyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de son Nebi olduğunu bildiklerine göre, şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşadığına göre, acaba ne diyecekler bu işe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmez diyorlar. O sadece Nebilerin değil, Resullerin de sonuncusudur. Böyle bir iddia söz konusu. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz şimdi. Doğan suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetler. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim diyor, gökleri bir dumanın bütün gökleri kaplayacağı bir günü gözetle diyor. Gelecekteki o günü gözetle ki orada bütün gökleri bir duman kaplayacaktır. Ve o devirde yaşayanlar diyeceklerdir ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Buraya geldiğimiz zaman görüyoruz ki Duhan, yani o suredeki duman aslında bir azap. İşte azabı oluşturan şey fitne. Bu zamandan bahsediyor Allah Teala. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır çünkü biz müminleriz. Allah Teala buyuruyor ki biraz sizden azabı kaldıracağız, sonra siz gene küfre döneceksiniz diyor. Ve de diyor ki onlara apaçık bir Resul geldi. Ona Mecnun dediler, deli dediler ve öğretilmiş dediler. Yani şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve onlar ibret almazlar diyor Allah Teala ve diyor onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yüzlerce sene sonra bir Resul'ün geleceği kesin şekilde ifade ediliyor. O zaman bu bir realite olduğuna göre evvela şu sualin cevabını istiyoruz.
hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda son Resul'dü. Son Nebi değil. Hem son Nebi'ydi hem de son Resul'dü. Kur'an-ı Kerim açık bir kesin bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Üstelik de söylediği Resul o biziz. Ceviz kabuğu rezaletinde bütün bunlar gerçekleşti. Öğretilmiş dediler. Şeytandan vahiy oluyor, alıyor dediler. Deli dediler. 3 tane deli raporu verdiler. Ve biz 3 defa oradakilere, bizi dinleyen 60 milyondan fazla insana Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını vermek için oradaydık ve bunu hamdolsun ki başardık. Ama ondan sonra insanlar bizden gerçek anlamda yüz çevirdiler. Bize zararları da dokundu. Bu yüzden Amerika'ya göç etme emrini aldık. Öyleyse bu konudaki inanışların hepsi yanlış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Kur'an'a tam uygun bir hakikat. Gerçekten son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecek. Kesin. Ama son Resul değildir. Kıyamete kadar Resuller var olacaktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen Resuller Nebi olmadan Resul olunmaz iddiasını bütünüyle çürütmüyor mu sevgili kardeşlerim? Sevgili iddia sahipleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir Resul'ün geldiği Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirildiğine göre orada hiç kimse Nebi olmadan Resul olmaz iddiasını artık söyleyemez. Öyleyse akaidin bir ayağı bütünüyle sakat. Nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle boş bir sözdür, bir safsatadır. Aksini iddia eden var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul'ün geleceği bir başka ayet-i kerimeler grubunda da anlatılıyor. Furkan 27, 28, 29, 30 diyor ki Allah-u Teala orada onlar dediler ki diyor keşke o beni yoldan çıkaran kişiye inanmasaydım. O beni talahette bıraktı. Keşke Resul'e tabi olsaydım. Ve bu talahetten kurtulsaydım. Beni o yoldan çıkardı ve talahette kalmama sebebiyet verdi. Ve ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Resul dedi ki Ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Kur'an'dan göç ettiler. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Kur'an terk mi edilmiş orada? Tam aksine Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey sahabe onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse sahabenin Kur'an'ı terk etmesi diye bir şey değil, bütününe iman etmesi söz konusu. İşte bir ikinci ayet, ikinci grup ayet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resullerin geleceğinin kesin işaretini veriyor.
Neyse son zamanlarda bir iki tane akıldane çıkıp Resullerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da geleceğini kabul etmiş göründüler. Aslında kesin iddia sahipleriydi biliyorsunuz bunlar. Şimdi yavaş yavaş hakikatler karşısında vaziyet almaya başladılar. Çark ediyorlar. Viraj alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, nübüvvetle Risalet birbirinden farklı iki kavramdır. Ama bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Risaletle vazifelidir. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de nebiydi, peygamberdi ama aynı zamanda da Resuldü. Bütün Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller nebi değildir. Ama bütün nebiler mutlaka Resuldür. Bütün Resuller nebi değildir diyoruz. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Bir, bütün peygamberleri gözden geçirdiğimiz zaman peygamberler arasında mutlaka fetret devirleri vardır. Yani peygambersiz geçen devreler. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Ama hepsinin aralarında fetret devirleri vardır. Boşluklar, peygambersiz geçen devreler. Ve Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl geçmiştir. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet verilmiştir. 600 yıllık bir boşluk devresi, fetret devresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 küsur yıl geçmiştir. Bu süreç içerisinde bir peygamber gelmemiştir. Bugün de peygamber yoktur. Kıyamete kadar da olmayacaktır. Öyleyse nübüvvet fetret devirlerine sahiptir. Ama Risalet'te fetret olayı kesinlikle yoktur. Gerçekten öyle mi? Bakalım Müminin Suresi 'Allah Teala diyor ki Müminin Suresi 44. ayet-i kerime biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisna almamış. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmiş. Öyleyse Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor ve de devamlı gönderiyor. Nahl Suresi 36. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları dalaletten hidayete erdirsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Müminin 44'te bütün Resullere, bütün kavimlere Resul gönderildikten mada ayrı bir özelliği var konunun. Aynı zamanda ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlerde mutlaka her devirde Allah'ın Resulü vardır. Bu devirde de bütün kavimlerde Resul var. Bu ayet-i kerime gereğince. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor. Bu demek ki Resuller, Nebi olmayan Resuller bunlar. Nebi olmadıkları kesin mi? Kesin.
Çünkü bütün kavimlere gidiyorlar ve ard arda gidiyorlar. Oysa ki nübüvvette fetret devirleri var. Peygamberin olmadığı devreler var. Ama kavim resullerinde fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde resul bütün devrelerde var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim. Zümer suresinin 71. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü kafirler kapıda toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ne demek istiyor Allah Teala? O resuller geldiklerinde diyorlar ki bizim görevimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, ameni olmayanları uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyin diye ikaz etmek ama ameni olanları müjdelemek, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek. Bunu Allah'ın ayetleriyle size anlatmadılar mı? Buraya, bugün buraya cehenneme geleceğinizi size ayetleri okuyarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir kıyamet günü demediler mi? Onlar da derler ki, dediler, cehenneme giren herkes aynı şeyi söylüyor dediler. Ama azap kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Tüm kafirler azaba duçar oluyorlar. Demek ki şimdi Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur, olmayacaktır diyor. Ama diyor biz kafirleri orada cehennemde dizüstü çekmiş vaziyette bırakırız ve diğerlerini cehennemden alırız, cennete göndeririz. Burada dizüstü çekmiş vaziyette kalanlar, onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlar. Yoksa kıyamet günü herkes mutlaka cehenneme girer. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gelen herkese mutlaka bu sual soruluyor. Size Allah'ın Resulleri geldi mi? Herkesten cevap alınıyor. Geldi. Öyleyse bir insan hangi devirde yaşarsa yaşasın, hangi ülkenin, hangi köyünün, hangi kazasının, hangi şehrinde yaşarsa yaşasın, o kişiye mutlaka Allah'ın Resulü'nün tebliği ulaşır. Tebliğ ulaşmayan hiç kimse yaşamamıştır. Hiçbir devirde. Öyleyse kavim Resulleri bütün kavimlerde, bütün devirlerde mevcuttur. İsra suresi 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Öyleyse bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında Resul gönderiyor Allah Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki biz onlara kendi dilleriyle konuşan bir Resul göndermemiş olalım. Bunlar kavim Resulleri. Nebilerle aralarında büyük farklılık var. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman dilimlerinde yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi birçok hüviyette alelade elçiler içinde kullanılmış.
Firavun'un Hazreti Yusuf'a gönderdiği alelade bir ulağa, haberciye Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleniyor. Resul Yusuf'un yanına ulaştığı zaman Kur'an-ı Kerim'de nerede Resul kelimesi geçiyorsa bu peygamberdir safsatasına inananlar bu suallerin cevabını hiçbir zaman veremeyeceklerdir. Onlar, sevgili kardeşlerim, Kur'an hakikatlerinin karşısında tutunamazlar. Işığı görüp ışıkta gözleri kamaşan, karanlığa ait olan böcekler gibi. Allah Teala Hazreti Süleyman'a Belkis'in gönderdiği habercilere de gene elçilere de gene Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Resul zaten lügat manası itibariyle elçi demek. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimelerini peygamber olarak alanlar büyük hata ediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kiramen kâtibin meleklerine de Resul diyor. Resullerimiz sizi devamlı yazıyorlar diyor, filme alıyorlar diyor Allah Teala. Kiramen kâtibin melekleri, onlar da Resul. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Ölüm meleklerine de Allah Teala gene Resullerimiz diyor. Melek Resullerden bahsediyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala cin resullerden de bahsediyor. Hem melek resullerden bahsediyor, hem cin resullerden bahsediyor. Şimdi kim kalkıp da bize kiramen katibe melekleri peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize kavim resullerinin hepsi peygamberdir diyebilir? Kim kalkıp da bize bütün devirlerde Allah'ın resulleri mevcut değildir diyebilir? Öyleyse Allah'ın resulleri bütün devirlerde hep mevcut olmuşlardır ve kıyamete kadar da olacaklardır. Allah-u Teala melek resullerden de bahsediyor, cin resullerden de bahsediyor. Cinlerden ve meleklerden Resul bahsettiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Cin suresinin 26 ve 27. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ama kimseye gaybı söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç diyor. Bu tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına ait olan rızadır. Kim huzur namazının imamlığına tayin edilmişse o tasarruf rızasının sahibidir. Rızaya ulaşmamış olan bir Resul

huzur namazının imamlığı Allah-u Teala'nın dininde bir görevdir. Hiçbir devirde huzur namazı imamsız kalmaz. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olmak mecburiyetindedir. İmam olmayanlardan hayatta olmayanlar da olabilir, hayatta olanlar da olabilir. Ama imam, huzur namazının imamı mutlaka hayatta olan birisi olacaktır. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir daha Resul gelmeyeceği safsatası artık tarihe karışmıştır. İki nevi Resul vardır. Peygamber Resuller, Nebi Resuller ve Veli Resuller. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim Veli Resullerim

benim ümmetimin velileri beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra veli, benden sonra nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa onlar cahiliyet devri üzerine ölmüş olurlar diyor. Cahiliyet standartlarında ölmüş olurlar. Öyleyse bizatihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra veli Resulü'nün geleceğini ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra elinizdeki kitapları tasdik edecek olan bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğiniz dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah Teala. Misak veriyor musunuz? Bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz diyor. Şimdi bizim aklı evveler o işte o gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Kitap zaten ona indiriliyor. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor. Ve de o kitabın indirildiği nebiye de hitap ediyor. Diğer nebilere de hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre olay Allah-u Teala'nın söylediği şey kesindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların içinde. Öyleyse bu ayet tek başına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra

Resul geleceğini kesinlikle ifade ediyor. Üstelik de o peygamberlerin hepsinin bana yardım etmesini de istiyor. İşte o Mehdi Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o grubun içinde olduğunu nereden biliyoruz? Kesinlikle o grubun içindedir diyoruz. Çünkü Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah-u Teala. Bunlar ulul azm peygamberler. İşte Ali İmran 81'deki misak olayında sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, diğer dört ulul azm peygamber de var. Ama onlarla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de olduğu kesin. Öyleyse Allah-u Teala orada sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Bu Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu devrin Resulüne her açıdan yardım eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bütün din kültürümüzü sarmış. Görüyorsunuz ya, her şey yanlış. Evvela Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Gördük ki bütün Resuller peygamber değildir. Peygamberler sadece nebilerdir. Bu söz doğru olsaydı bütün kavimlerdeki şu anda Resuller hepsi bir peygamber olacaktı. Peygamberden geçilmeyecekti. Herkes peygamber olacaktı. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş. Hatemin Nebiyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nebilerin hatemi, sonu, mührü. Öyleyse nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü bütünüyle yanlış. Nasıl nebi olunmadan Resul olunmaz sözü yanlışsa, söylediğimiz delillerden sonra kim itiraz edebilir? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün yanlışlığını kesinlikle ispat etmedik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen her Resul Nebi olmadan Resul olmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Ve Allah-u Teala duan 10, 11, 12, 13, 14'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resul'ün geleceğini açık bir şekilde söylüyor. Aynı zamanda Furkan suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde de aynı şey söyleniyor. Bir Resul'ün geleceği. Aynı zamanda Ali İmran 81'de de söyleniyor. Peygamberlerden sonra bir Resul'ün geleceği. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözünün Resuller peygamberlerdir kesimi kesinlikle yanlış. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı değildir. Resullerin bir kısmı nebidir, bir kısmı velidir. Öyleyse açık ve kesin olarak son peygamber, son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir.
Öyleyse Resuller, kendilerine kitap verilen peygamberler olması mümkün değildir. Çünkü Resuller şu anda bütün kavimlerde mevcut ve Allah-u Teala bütün kavimlere Resul mutlaka göndereceğini söylüyor. Her devirde, her kavimde bir Resul kıyamete kadar mutlaka var olacak. Öyleyse Resuller, peygamberler de sözü bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Birincisi bu. Resuller kendilerine kitap verilenlerdir sözü, o da yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Görüyoruz ki Hazreti Muhammed nebidir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. Kur'an. Hazreti İsa nebidir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. İncil. Hazreti Musa peygamberdir. Kendisine şeriat kitabı verilmiştir. Tevrat. Öyleyse peygamberler nebilerdir. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Furkan olarak aldığınız zaman, doğruları yanlıştan ayıran faktör olarak aldığınız zaman, dinimize ne kadar çok hurafe girdiğini görüyorsunuz. Baştan aşağı yanlışlar donatılmış bir dizayn. Hem Resuller peygamber değildir, hem de Resuller kendilerine şeriat kitabı verilmiş kişiler değildir. Resullere, peygamber olmayan Resullere Allah-u Teala sohbet kitabı indirir veya hiç indirmez. Bize de Allah-u Teala'nın bir sohbet kitabı indirdiğini biz de rahat rahat söyleyebiliyoruz. Öyleyse nebilere diyor Allah-u Teala kitap indiririz ki o kitaplardaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebilere diyor, Resullere demiyor. Nebilere şeriat kitabı indiririz ki, nebilere kitap indiririz ki o kitaptaki şeriatla hükmetsinler diye. Nebiler peygamberlerdir. Kendilerine indirilen kitaptaki şeriatla hükmedeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an indirilmiştir. Oradaki şeriatla hükmetmiştir. Öyleyse hangi konuya girsek bizim okullarımızda öğretilen din tedrisatının iler tutar tarafı yok. Her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Özellikle bu risalet ve nübüvvet konusundaki bütün ifadeler yanlış. Bir tek doğru var. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Tamam, doğru. Ama ötekilerin hepsi yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Yanlış. Hem Resuller peygamber değildir Resullerin hepsi. Bu açıdan yanlış. Hem de Resullerin hepsine kitap verilmez. Bu açıdan da yanlış. Nebiler Resullere verilen kitaplarla idare eden, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi de Kur'an'a hiç uymuyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da Allah Teala şeriat kitaplarını sadece peygamberlere verdiğini söylüyor. Nebilerden bahsediyor zamanımızın alimleri. Nebiler Resullere verilen kitaplarla idare eden kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir.
Tam aksine Allah-u Teala nebilere kitap verildiğini söylüyor, şeriat kitabı. Resullere değil de nebilere şeriat kitabı verildiğini söylüyor. Fakat biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Kur'an çoktan unutulmuş. Unutulan Kur'an'ın risalet ve nübüvvete müteallik unsurları her şeyiyle yanlışlıklara damgasını vurmuş. Ve de Kur'an'ın hakikatlerinin yerine insanlara, insanların öğrettikleri bir ilim verilmiş. Ve şimdi o ilmin sahibi olan zavallı alimler karşımızda o ilimdeki yanlışlıklarla bize akılları sıra din öğretecekler. Din Kur'an'dır. Kur'an'ın hükümlerine aykırı olan bütün hususlar kehennem yekündür. Yok hükmündedir. Onun için karşımızda hiçbirisi tutunamaz. İşte bu akşam sizlere Resul ve Nebi kavramlarından bahsediyoruz. İler tutar tarafları var mı sevgili kardeşlerim? Bütün söyledikleri yanlış. Bir tek şey doğru. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aslında sevgili kardeşlerim, aynı kişiler her yanlışı söylüyor, yazılı hale getiriyor ve topluma mal ediliyor. O topluma mal edilen hususları biz sizlere şimdi açıklıyoruz Kur'an ayetleriyle. Bakıyoruz ki her biri yanlış. İşte bu bağlamda sizlere Kur'an'daki İslam'ı öğretmekle vazifeliyiz. Bu Resuller ve Nebiler konusundaki safsataların hepsi tarihe karışmıştır artık. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar Nebi Resuldürler. Bütün huzur namazlarının imamları peygamberler var oldukça mutlaka peygamberdir. Ama huzur namazının imamlığı peygamberlerin olmadığı devrede de devam edeceği için onlar peygamber olmayan veli resuller tarafından derüfte edilecektir o makam. Şu anda da huzur namazının imamı peygamber olmayan bir veli olan, evliya olan resuldür. Risaleti peygamberlik diye anladıkları için her şey çığırından çıkmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hayret etmemek mümkün değil. 14 asır boyunca insanlar hep ahkam kesmişler din hakkında. Hiçbiri de Kur'an-ı Kerim'le bu dinlerini karşılaştırmamışlar. Ve Allah-u Teala bu görevi bize verdi. Bütün ahkamı Kur'an'la karşılaştırmak. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve de Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman verilen hükümlerin çok büyük ölçüde tutarsız olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü gördük. Öyleyse bu anlattıklarımızın ışığı altında şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Peygamberler kendilerine kitap verilen nebilerdir.
bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. 2. Üçüncüsü, Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka mevcut olurlar. Her kavimdeki Resul öldüğünde Allah Teala o kavme bir yeni Resulü mutlaka vazifeli kılar. Hiçbir kavim insanlık tarihi boyunca hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. Bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü bütün devrelerde mutlaka hayattadır. Bunların hepsini sizlere ayetlerle ispat ettik. Öyleyse akaideki bütün yanlışlıklar artık yok olmuştur. Hiç kimse nebi olunmadan resul olunamayacağını iddia edemez. Hiç kimse bütün resuller nebidir diyemez. Dedikleri zaman Kur'an-ı Kerim'i onların gözlerine sokarız. Artık yanlışlarla uğraşmaktan bıktık. Bu hakikatler mutlaka kafalara yazılar. Yazılmadığı sürece hep karşılarında onların kafalarına kakacağız bunları. Bu hakikatleri mutlaka öğrenecekler. Bütün kavimlerde şu anda bir Resul yaşıyor sevgili kardeşlerim. Bütün ülkelerde Allah'ın bir Resulü şu anda hayatta. Öyleyse sonuca ulaştığımızda Risalet ve Nübüvvet konusundaki bir tek konu doğru, bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür kavramı doğru. Onun dışındaki Resul ve Nebi konusundaki her şey yanlış. İşte bu yanlışları sizlere Kur'an ayetleriyle ispat etmek için, Kur'an'dan kopan bu hakikatleri bu akşam sizlerle bir defa daha tezekkür etmek için burada olduk sevgili kardeşlerim. Görüyorsunuz ki Kur'an'ın söyledikleriyle şu okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din öğretimi birbirine taban tabana ters, Kur'an'a tamamen ters düşen şeyleri insanlarımıza öğretmişiz. Öğretmekle kalmamışız, o insanları profesör etmişiz. Bu profesörlerin bildiği şu Risalet ve Nübüvvet konusundaki bir tek konu hariç, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür ifadesi hariç, ötekilerin hepsi yanlış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmin ne olduğunu onların da, din adamlarımızın da öğrendiğini ümit ediyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz başkaları için yaşamak. Biz insanlar bir nefsin ve bir fizik vücudun sahibi kılındık. Bir fizik vücudumuz var, gördüğünüz fizik vücut. Bir de nefsimiz var. Hepiniz nefsinizi çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz görüntüsü tamamen sizin aynanızdır. Her halükarda sizi tam olarak temsil eder.

Rüya gördüğünüz zaman aynaya dikkatle bakın. Aynalar göreceksiniz. Oradaki her şeyi yansıttığı halde size ayna yansıtmaz. Rüyanızdan bahsediyorum. Bütün rüyalar nefsle yaşanır. Rüyayı gören, aslında onu gerçek anlamda yaşayan nefstir. Rüyada ne görüyorsanız, gördüğünüz şey sizin nefsiniz tarafından yaşanıyor. Orada farklı şeyler göreceksiniz. Bazen etrafınızdaki insanların sizi hiç duymadıklarını ve sizi görmediklerini fark edersiniz. Rüyanızda. O zaman siz nefslerin yaşamakta olduğu berzah aleminde değilsiniz. Bu alemde olabilirsiniz. Ve bu alemdeyseniz bütün duvarlardan geçebildiğinizi, kapıların içinden geçebildiğinizi göreceksiniz. Aslında bir büyük zevk. Başkaları için sır olan her şeyi rahat rahat görebilirsiniz. Ama Allah Teala normal standartlarda insanları hiçbir zaman bunu idrak edebilecek noktada olunca kendi yaşamakta olduğu yere göndermez. Hep hiç bilmediği, belki başka dünyalardaki fizik standartlardaki yerlere gönderir. Oradaki hayatı gösterir. Benzer hayatı gösterir. Ve insanın rüya görmesi nefsinin fizik vücudundan ayrılmasıyla gerçekleşir. Nefsin elektron devir sayısı fizik vücudun yarısı kadar.

Bir insan gerçek uykuya ulaşınca fizik vücudun elektron sayısı, devir sayısı düşerken nefsinki de yükselir. İkisi aynı noktaya geldiğinde, birisi yukarıdan aşağı inerek, birisi aşağıdan yukarıya çıkarak, aynı devir sayısına ulaştıkları zaman nefs tereyağından çekilen bir kıl gibi fizik vücuttan ayrılır. Ama düşünce sisteminizi de beraberine alır. Artık sizin düşünme statünüz nefsinizle beraberdir. Bu dünyada nasıl şu anda biz bir fizik vücut, bir nefsten oluşuyorsak, çünkü ruhumuzu Allah'a hamdolsun ki ulaştırdık. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Şu anda nefsimiz fizik vücudumuzun içinde. Ama uykuya daldığımızda nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması gerekir. Rüya denilen sistem öyle yaşanır. Nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması içinse elektronun devir sayılarının eşit olması lazım. Ha, fizik vücudun devir sayısı nefsimizin iki katı. Nefsimizin elektron devir sayısı arttırılır. Fizik vücudumuzunki azaltılır. Ve ikisinin arasında denge sağlanır. Aynı noktaya geldikleri zaman hiçbir sıkıntı çekmeden nefs fizik vücudu terk eder. O sırada fizik vücut onun için sadece bir görüntüdür. Fizik vücuttan ayrılmıştır. Bir de sonsuz hızla dilediği yere gitmekte serbesttir. Çok zevkli bir olaydır sevgili kardeşlerim. Uçmak. Bu yüzden pilot olmaya çok ciddi bir şekilde özenebilirsiniz. Ama nefsiniz için uçmak hiçbir zaman bir problem değildir. Sonsuz hızla dilediği yere düşündüğü anda gidebilir. Bu içinde yaşadığımız dünyamızda hem zahiri alem var hem de bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu berzah alemi var. Nefsimiz berzah aleminde fiziktir. Yani ben nasıl şu anda bu gözlüğü elimle tutabiliyorsam, fizik vücudum bu alemin varlığı, gözlük de bu alemin varlığı, bunu elimde tutabiliyorum. Ama eğer şu anda burada nefsimle olsaydım, bu gözlüğü tutmaya çalışsaydım, elim bu gözlüğün içinden geçip öbür tarafa ulaşacaktı. Hiçbir zaman bunu tutmam mümkün olmayacaktı. Şu duvarların hepsinden geçebilecektim. İşte rüyanızda eğer duvarların içinden geçiyorsanız, insanların konuşmalarını duyabiliyorsanız, sizin bütün gayretinize rağmen onlar sizi görmüyorlarsa, o zaman bu alemde değilsiniz. Bu berzah aleminin standartlarıdır. Berzah aleminin bir güzel yönü var sevgili kardeşlerim. Berzah aleminde bizden evvel ölmüş olanlar yaşantılarını bir arada devam ettiriyorlar. Diyelim ki genç kardeşlerimiz için büyük babaları, büyük babaların babaları, büyük anneleri, büyük annelerin anneleri vaktiyle ölmüş. Ama onları da çocukken onları görmüşler öldükleri zamanı. İşte onları o yaşta göreceklerdir. Öldükleri yaşlarda. Bu demek değildir ki
her an berzah aleminde yaşayan nefsler aynı yaşı muhafaza ederler. Hayır sevgili kardeşlerim. Yaşları her an değişebilir. Çocukluklarına geri dönebilirler. Hatta ortam da aynı olur. Mesela kendilerini diyelim 70 yaşında bir insan ilkokulda okurken görebilir. Hatta o zamanki öğretmenlerini de görebilir. Ve sanki çocukluğuna geri dönmüştür. Allah-u Teala ona geçmişten bir günü yaşatır. Sevgili kardeşlerim, insan deyince insan sırlarla doludur. Her birinin çözümüne sahip değiliz. Allah-u Teala niçin öyle yapar, onu bilemeyiz. Ama yaşamımız onu göstermiştir ki, her zaman sevgili kardeşlerim, sizden evvel ölmüş olanlarla birlikte olabilirsiniz. Onların yaşadıklarını göreceksiniz. O yaşayanlar, sevgili kardeşlerim, o öldükleri halleriyle yaşadıkları gibi daha evvelki yıllardaki hayatlarındayken de onlara ulaşabilirsiniz. Allah-u Teala dilediğini dilediği şekilde yapar. Yani bir ulaştığınız kişinin o sıradaki hayatında Allah-u Teala nasıl bir değişiklik yapmışsa sizin rüya gördüğünüz alemde, o anda onu öyle görürsünüz. Mesela kendinizi benim yaşımdaki birisi diyelim, kendisini ilkokulda görebilir. Orada berzah aleminde. Ve de orada aynı ilkokulu görebilir. Aynı ilkokulun unutamadığı bir sınıfını görebilir. O sınıftadır kendisi. Her şey mümkündür. O zamanki öğretmenini görebilir. Ona sualler sorduğunu görebilir. Ondan cevap aldığını görebilir. Onun kendisine sual sorduğunu görebilir. Sınıftaki diğer arkadaşları da o zamanki devredeki arkadaşlarıdır. Aynı yaştadırlar. İlkokul çağında mesela. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu, neyi yaşatmayı dilerse onu mutlaka insanlara yaşattığını hiç unutmayın. O Allah her şeye kadirdir. Bizi her an değişik bir ortama götürür. Bu değişik ortama gidebilmek için önemli olan rüyaya girmiş oluşunuz. Yani nefsinizin aynı devir sayısına ulaşarak, nefsinizin devir sayısı yükselerek, fizik vücudunun devir sayısı düşerek, aynı noktaya geldiği anda birbirlerinden ayrılmaları oluyor. Bir insanın rüya adı verilen sistemi yaşayabilmesi mutlaka buna bağlıdır. Devir sayıları eşitlenecek, eşitlendiği anda ayrılacak. Ayrıldığı andan itibaren kişi rüyadadır. Rüya o beden için bir fizik alem ifade eder. Eğer fizik alemdeyse fizik alem ifade eder. Ama nefsler için berzah alemi fiziktir. Berzah alemine giden bir nefs orada her şeyin fizik olduğunu görür. Bir kapının içinden geçemez. Kapı kapalıyken içinden geçemez. Duvarın içinden geçip başka bir binaya ulaşamaz. Kapıyı açacaktır. Merdivenden yukarıya uçarak çıkamaz. Merdivenleri çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir nefs için kendi aleminde sadece fizik olarak yaşamak mümkündür. Bir nefs için diğer alemde, mesela fizik vücudumuzun yaşadığı zahir alemde hiçbir şey fizik değildir. Duvarlar görünür, kapılar görünür ama
Duvarın da içinden geçebilir. Kapalı bir kapının içinden de geçebilir. Ama kapının tokmağını tutup da açmak istediği zaman kapı onun için elinin içinden geçtiği bir nesnedir. Görüntü olarak öbür tarafı örter, elinin kapıdan dışarı çıkan kesimini göremez, kapıyı görür. Ama elinin kolunun belli bir miktarı kadar olanı dışarı çıkıp öbür tarafına geçmiştir kapının. Çünkü kapı sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, bütün nefsler berzah aleminde kendilerini aynada görebilirler. Öyleyse rüyanızda hangi alemde olduğunuzu aynadan da anlayabilirsiniz. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız, o zaman berzah alemindesiniz. Eğer göremiyorsanız, aynaya ulaştığınız halde ayna sizi göstermiyorsa berzah aleminde değilsiniz ve aynanın da içinden geçebilirsiniz. Orası sizin aleminiz olmadığı için arka tarafına geçtiğiniz zaman duvarın oradaki dışarıda ne varsa onu görürsünüz. İnsanlar yaşamaya devam ederler, konuşurlar, hareket ederler, her şeyi yaparlar. Siz onları görürsünüz, etraflarında yaşarsınız ama söylediklerini de işitirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlarla konuşamazsınız. Onlar da sizinle konuşamaz, sizi göremezler de. Ama siz onları görürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir insana rüyada bir tay mekan yaşatması Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Yaşadığınız zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Allah-u Teala size bunu nasip kılmış diye. Nefs tayi mekanını herhangi bir kademeye ulaşmak söz konusu değil. Herkes yaşar. Bütün rüyalar bir tayi mekandır. Ama insanlar da öyle oldukları zaman bunun farkına varamazlar. Kim başından itibaren fenomeni yaşarsa, yani ayrılışı yaşarsa evvela fizik vücudundan, ki bu bir tayi mekan olayıdır. Ayrılığı yaşadığı noktadan itibaren o kişi kendi yaşadığı alemin fiziğinin ötesine geçmiştir. Tekrar dönerse uykuyu uyuduğu odaya, odanın duvarlarından içeriye girebildiğini, karyolanın içinden geçebildiğini görecektir. Ancak fizik vücudun içine girip her uzvu aynı noktalarda bulunan bir tek vücut haline gelirse. Yani diyelim ki yatakta yatmakta olan sizin fizik vücudunuzun bir elinin parmakları kapalı, diğerinin açık. Aynı standartlara ulaşmak mecburiyetindesiniz. Açık olan el nasılsa, nasıl kalmışsa siz de elinizi aynı standartlara ulaştıracaksınız. Kapalı olan eliniz için de aynı standartlara ulaştıracaksınız. Noktalar aynı koordinatları sağladığı zaman uykunuzdan uyanırsınız. Ve de artık nefsiniz yoktur sizin için. Sadece uyanan fizik vücudunuz vardır. Ama ondan evvel uçabiliyordunuz. O noktadan sonra böyle bir şey mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, çok özel şartlarda mümkün olabilir mi sualinin cevabı evettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna fizik vücuduyla çıkmıştır. Ama o bir peygamberdir. Ve onun için Allah Teala bunu gerçekleştirdiği için hiçbir problem olmamıştır.
çıkmıştır, konuşmasını tamamlamıştır ve inmiştir. Sonsuz uzaklarda çok kısa bir zaman parçası içinde Allah Teala onu düşünemeyeceğimiz sonsuz bir hızla ulaştırmıştır. Bu tayı mekan fizik vücut tayı mekanıdır. Fizik vücudun baş gözleriyle Allah Teala'yı görüyor. Kalbinin gözüyle de görüyor. Kalbi gördüklerini teklif etmedi diyor Allah Teala. Evvelce kalp gözüyle Allah Teala'yı görmüş. Sonra Allah'ın katına çıkmış fizik vücut olarak. Fizik vücudunun baş gözleriyle de görmüş. Kalbiyle baş gözlerinin gördüğü şeyin Allah'ın aynı olduğunu tespit etmiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki biz böyle bir muhtevada sizlere sadece fiziğin ötesinin yaşanabileceğini, sizin de yaşayabileceğinizi söylüyoruz. Ama Allah'a yaklaşmanız lazım. Bunu zulmani olarak yaşayanlar da olabilir. Onlar hiçbir zaman sizin iç huzurunuzda bu işi yapamazlar. Orada şeytan devreye girer. Ve o zaman huzursuzluk mutlak olarak baş gösterir. Allah'ın yolunda ise huzur vardır, mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan ne zaman size yaklaşamaz? Eğer zikirdeyseniz şeytan size hiç yaklaşamaz. Yaklaştı, zikre başladınız, uzaklaşmak mecburiyetindedir. Hiçbir zarar veremez size. Sevgili kardeşlerim, zikir bunun için en sağlam silahtır. İblise karşı uygulayabileceğiniz en sağlam silah. Bir de hepinize tavsiyemiz odur ki hep abdestli olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir tuvalete gittikten sonra abdest alsanız. Abdest alamadınız, şartlar müsait değil. Teyemmüm yapın. Bir camdan yapabilirsiniz, bir taştan yapabilirsiniz. Teyemmüm yapmak hiçbir zaman hiç kimseye zorluk getirmez. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hep kolaylaştırmasını emretmiş ve diyor ki zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelenlerin hepsine emri budur. İnsanların işlerini zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. İnsanları birbirinden nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse sizlere 40 yıldan beri anlattığımız, hadi 32 yıldır diyelim, anlattığımız şeyler bunlar değil mi sevgili kardeşlerim? Hep sevmek üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Bizler yaşıyoruz hamdolsun. Sizlerle birlikte tabiyeti gerçekleştiren herkes bu standartlarda güzellikleri yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz hep soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Siz de aynı şeyleri aynı standartlarda bir düşünün. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Eğer bu söylediklerimizi tatbik etmek isterseniz sabretmeniz lazım. Bir anda bu hedeflere ulaşamazsınız.
Her işinize mutlaka besmele ile başlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir de abdestli olmalısınız. Her zaman. Ne kaybedersiniz ki abdestiniz bozulduğu anda bir camdan teyemmüm yapsanız, eğer şartlar müsaitse abdest alsanız, bir süre sonra vücut organlarınız abdestinizi uzun süre muhafaza etmenizi mümkün hale getirecektir. Bu sizin gayretinize bağlıdır. Gayret ederseniz mutlaka hedefe ulaşırsınız. Tüm sahabe için ömürleri boyunca hep abdestli olmak söz konusu olmuştur. Daimi zikrin sahipleriydiler ve hep abdestliydiler. Bozulduğu anda yeniden abdest almak usuldü. Daimi zikirde olduğunuz zaman zaten bunu bir ihtiyaç olarak duyarsınız. Yapamazsanız olmaz. İçiniz rahat etmez. Abdestsiz gezemezsiniz sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan hiç kimse abdestsiz gezemez. Abdesti bozulduğu noktada o kişi mutlaka ya abdest ya teyemmüm eder ve bu konuyu mutlaka kökünden halleder.

Sevgili kardeşlerim, bunları size niye anlatıyorum? Çünkü biz sizin için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu uçma olayı o kadar büyük bir zevktir ki hepinizin bu büyük zevki yaşamanızı istiyoruz. Belki uzun süre bu konular hep sır olarak saklandı. Ama Allah'ın bu devirdeki bize verdiği bir nimet bu. Ve sır olarak saklanmasını Allah Teala istemiyor. Hepiniz bu muhteşem olayı yaşamaya çalışmalısınız. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Madde bir, mutlaka abdestli olun. Mümkünse her gün boy abdesti de alın. Ne kaybedersiniz ki kardeşlerim? Sabah kalktığınız zaman duşa girseniz, sabah abdestini duşla alsanız. Her gün yeniden boy abdesti almış olursunuz. Abdestinizi bozulduğu anda tekrar devreye sokun. Söylediğim gibi topraktan veya bir camdan da teyemmüm yapabilirsiniz. Sevgili hocalarımızın bu konuda ne dedikleri bizi çok alakadar etmiyor. Bizim için söz konusu olan Allah'ın bize öğrettikleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah bize mutluluğu öğretti. Bizi mutlu kıldı. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi kıldı. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında tesbih var. Yani daimi zikrin ötesi var. Ama daimi zikre ulaşanlar da bizim yaşadığımız sonsuz mutluluğu yaşayacaklardır. Neden olmasın ki sevgili kardeşlerim? Hepiniz için bütün kapılar açık. Zikir sizin mutluluk ufuklarınızın kapısını açacak olan Allah'ın anahtarıdır. Zikrinizi ne kadar arttırırsanız o kadar mutlu olursunuz. Daimi zikir mutluluğun en üst noktasıdır. Orada da ayrı ayrı kademeler var. Her üst kademede bulunan kişinin daimi zikirde kimler var? Kaç grup insan var daimi zikirde? Nebiler var. Resuller var. Tesbihten bahsediyorsak nebiler var, resuller var de nebi ve resul olmayan ama iradesinde Allah'a teslim eden herkes var. Daimi zikirden bahsediyorsak Ulvel Bab makamı var, İhlas makamı var, Salah makamı var. Sevgili kardeşlerim, yollar hepinize açık. Kapılar açık. O kapılardan girin içeriye sevgili kardeşlerim. Bu kapı hiç kimseye Allah-u Teala tarafından kapatılmaz. Kul Allah'a kul olduktan sonra şeytana kul olmadıkça. Şeytan bir ömür boyu insanları Allah'ın kulu olmaktan çıkarmaya çalışır. Bir insan sevgili kardeşlerim bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Allah Teala ne diyor? Onlar tağuta kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar vellezî ve onlar ki
Vellezine ve onlar ki iştinavut tagute iştinav ettiler ıt tagute taguttan. An yabudiha ona taguta kul olmaktan ona kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra, onlara büşra vardır, mutluluklar vardır. Ve beşir, ve öyleyse beşir, tefşir et, müjdele ibadi kullarımı. Ne olmuşlar? Allah'ın kulları olmuşlar. Neydiler? Onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Ama bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu doyulmaz zevklerle doludur. Hepinizi o zevklere davet ediyorum. Her şey öylesine güzel ki, her içinize mutlaka besmele ile başlayın sevgili kardeşlerim. Her an Allah'ı zikretmeye çalışın. Ne kadar yapabilirseniz, Allah'ı hatırladığınız zaman gözlerinizin dolu dolu olacağı günler gelecek. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz size yaşattığı onca mutluluk için. Bir gün o tayin mekanı yaşayacaksınız. Bu yola gönül veren herkes Allah'ın yardımıyla bunu mutlaka gerçekleştirirler. Yeter ki Allah'a yaklaşsınlar. Kim Allah'a ruhunu, içini, nefsini ve iradesini teslim ederse onun bütün şartları hazırdır. Daha evvel olmaz mı? Daha evvel de olur. Allah'ın yoluna giren kişi girdikten sonra bunları gerçekleştirmek isterse manevi tekamülünün bunları birer birer kendisine sağlayacak.

ötede olan, zor olan fizik vücutta mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, o herkese nasip olmaz. Bu kademelerin üst noktasına ulaşmadıkça fizik vücut tayin mekanı gerçekleşmez. Ama Hazreti Süleyman'la konuşanlara baktığımız zaman birisi diyor ki ben sana onu getiririm. Öteki de onun dediği süre içerisinde gidip bir anda Belkıs'ın tahtını alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının dibine getiriyor. Onlar tayin mekanı yaşadılar. Sevgili kardeşlerim unutmayın. Allah her şeye kadirdir. Aslında biz bu konuşmamızı başka bir konuda yapmak üzere yola çıkmıştık. Ama size nefs tayin mekanı nasıl yapılır, onun detaylarını anlatmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bizim elimizde bir şey yok. Herhalde bu dileğin sahibi olan kardeşlerimiz var aranızdaki. Allah Teala bizi bu tarzda konuşturuyor. Hiç çekinmeden rahatça söyleyelim ki ne yaparsak aslında biz sadece yapmış görünürüz. Ama biz yapmayız, yapamayız, yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Kendimize hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak o yapılan şey bize Allah'ın yaptırdığıdır. Söylediklerimiz de Allah'ın söylettiğidir. Hani diyoruz ya bir gün şartlar değişecek, oraya geleceğiz Türkiye'ye. Orada Cumhurbaşkanı olacağız. Bunu söylerken hiçbir konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Mutlaka bunun gerçekleşeceğini biliyoruz. Başka bir konuda daha tereddüdümüz yok. Hiçbir şeyi biz yapmayacağız sevgili kardeşlerim. Biz sadece Allah'ın sesi olacağız. O bize söylememiz lazım gelen şeyleri söyletecek. Bir, ikincisi daha önemli. Yapmamız lazım gelen şeyleri yaptıracak. Şimdi şu anda Allah Teala bize söyletiyor. Şu anda yaptığımız şey sizinle konuşmak. Burada söyletmesi söz konusu. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Sadece onun söylediklerini iletme yetkimiz söz konusu diye öyle bir makama Allah Teala bizi tayin ediyor. Bir başka hususiyetimiz, özelliğimiz yok. Sadece Allah'ın bize söylediklerini söylemek yetkisinin sahibiyiz. Tabii bu kendiliğimizden hiçbir şey söylememizi mümkün kılmaz. Biz kendiliğimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz Allah'ın bu açıdan gerçek anlamda tam bir kölesiyiz. Azatsız köle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz.

derken de gelecek günlerin çok güzel olacağını vurgulamak istiyoruz. Neden? Çünkü bütün dünyayı sufi sükûne ulaştıracağız. Allah'ın konuşturduğu kişi olarak kendimizden hiçbir şey ekleme yetkisinin sahibi olmadan. Allah Teala dünyada sufi sükûnun kurulmasını istiyor, emrediyor. Bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinlerin birbirinden farklı olmadığı kesin şekilde bütün dinler tarafından kabul edilecektir. Çünkü bütün dinlerin arasında Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olanlar söz konusu. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü var. Bu kadar basit. Hepsi onunla konuşmak yetkisinin sahibi. İnsanların bilmesi gerekmiyor. Ama biz biliriz. Bir marifet mi bu? Hayır değil. Allah bize söylediği için biliriz. Biz bir hiçiz. Ama bu açıdan bir kıymetiz. Çünkü biz onu temsil ediyoruz. Onun söylediklerini sizlere aktarıyoruz. Öyle bir dünya nizamı kurulacaktır ki dünyaya Allah hakim olacak. İstese bunu şimdiye kadar çoktan yapardı. Ama şimdi ancak bu zaman diliminde bunu uygun görüyor. Niçin uygun gördüğünü de biz bilemeyiz. O mevkiin sahibi değiliz. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinler olmadığı, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin, İslam dininin, Allah'a teslim dininin mevcut olduğu anlaşılacaktır. O dinlerde de aynı şeylerin kitaplarında yer aldığını herkese ispat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerden ayrılmak kolay değil. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki hep sizlerle beraber olmak geçiyor içimizden. Ama bugünlük bu kadar yeter. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

her şey öylesine güzel ki. Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Yoksa bize mi öyle görünüyor? Yoksa sizlere mi öyle görünüyor?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in bir nur olması. Allah Teala evvela Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Daha sonra Hazreti İsa'ya İncil'i indiriyor. En son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor ve peygamberlere indirilen mukaddes kitaplar burada son buluyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem İncil'in hem de Kur'an-ı Kerim'in hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade buyuruyor. Üçünü de Allah indirmiştir. Üç dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ezeli ve ebedi dinlerdir üçü de. Ezeli ve ebedi din olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Tevrat'ın da esasını, İncil'in de esasını Kur'an-ı Kerim'de esasını teşkil eder. Hazreti Musa da haniftir, Hazreti İsa da haniftir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de haniftir. İşte bu üç kitabın da hem hidayet olması hem de nur olması ayrı ayrı ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de izah edilmiş durumda. Bakara Suresi'nin 2. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zalikel kitabı, işte bu kitaptır. La raybe fihi, onda şüphe, hiç şüphe yoktur. Hüden lil muttakin, takva sahipleri için bir hidayettir. İşte Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayettir. Ne demek? İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması lazım. Takva sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile yani. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve diyor namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki diyor bir sonraki ayette onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılanlar Allah'ın o tek dininde olanlar değildir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Hazreti İbrahim'in Hanif dinine mensup olmuşlardır. Ve tabi oldukları anda da ifade edildiği gibi takva sahibi olmuşlardır. Onun için Allah Teala takva sahipleri için bir hidayettir diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Bakara 97'de Allah Teala diyor ki kul men kâne adüven de ki kim düşman olursa li Cibril, Cibril'e, Cebrail aleyhisselama فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ Kim Cibril'e, Cebrail'e aleyhisselama düşman olursa ve o zaman اِنَّهُ مُحَقَّقْ ki o نَزَّلَهُ Allah نَزَّلَهُ onu indirdi ala kalbike, senin kalbine indirdi.
biiznillahi, Allah'ın izniyle, musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, ondan evvel indirilenleri yani daha önceki kitapları tasdik eden ve hüden ve hidayet olan ve büşra lil müminin ve müminler için müjde olan neyse kim Cebrail Aleyhisselam'a düşman ise diyor ki bilsin ki Allah Teala senin kalbine Kur'an-ı Kerim'i o indirdi, Cebrail Aleyhisselam indirdi. Senden evvel Hazreti İsa'nın kalbine İncil'i gene Cebrail Aleyhisselam indirdi. Ondan evvel Hazreti Musa'nın kalbine Tevrat'ı gene Cebrail Aleyhisselam indirdi. Burada Allah Teala'nın Tevrat'ı ve İncil'i tasdik eden Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine indirdi ifadesi var. Öyleyse buradaki ve hüden kelimesi ve hidayet olan, hidayet rehberi olan hem hidayet rehberidir, hem hidayetçidir, hem de müjdedir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki bu sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanlar için bir hidayetçi olan yani Allah'a ulaşma vesilesi olan Furkan olan hakkı batıldan ayırt eden ve hüdadan beyine ispat vasıtası olan açıklama olan Kur'an onun yani bu ayın Ramazan ayının içinde indirilmiştir. Artık içinizden her kim bu aya yani Ramazan ayına yetişir de ona şahit olursa, o zaman onu oruçlu geçirsin. Ramazan ayını, Ramazan ayı boyunca oruç tutsun. Bu orucun farz kılındığı ayet-i kerime. Ve kim hasta veya sefer üzere ise, o tutamadığı günler sayısınca, diğer günlerde tutar. Allah size kolaylık diler, size zorluk dilemez. Bu sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirecek şey üzerine Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Umulur ki bütün kolaylıklara şükredersiniz. Öyleyse Allah Teala burada konunun başında açık ve kesin şekilde insanlar için bir hidayetçi olan ve Furkan olan ve hüdadan ve yine ispat vasıtası olan Kur'an onun içinde indirilmiştir. Öyleyse Kur'an'ın Ramazan ayının içinde indirilmesi ve

Burada Kur'an'ın hidayetçi hüviyetinde olduğu, hidayet vesilesi olduğu açıkça kadına ifade ediliyor. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı ellezî odur ki ünzile indi fihil Kur'an'ı. Onun içinde Kur'an indi. Hüden linnâsi insanlar için hidayet olan. Ve beyinatın ve beyine olan, ispat vasıtası olan. Âl-i İmrân suresinin 138. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Hâzâ beyanun linnâsi ve hüden ve mevizâtın lilmuttakîn. İşte bu ayetler beyanın bir açıklama beyandır. Linnâsi insanlar için ve hüden ve hidayettir ve mev'izatün ve bir öğüttür lilmuttakîn takva sahipleri için. İşte Kur'an-ı Kerim'in insanlar için bir hidayet olduğu ve bir beyan olduğu, açıklama olduğu ifade buyuruluyor. Enam 157'de Allah Teala buyuruyor ki: Evtekulu, yoksa der misiniz veya dersiniz? Lev enne unzile aleynel kitabe, eğer bizim üzerimize kitap indirilseydi, le künna, muhakkak ki künna biz olurduk ehda. Hidayette olurduk, hidayete

kad caekum beyinatün ve size beyyeler geldi min rabbikum Rabbinizden beyineler geldi. İspat vasıtaları geldi ve hüden ve hidayet geldi. Bu kitapla Kur'an-ı Kerim'le. Ve rahmet geldi. Ya da bir rahmet olan, hidayet olan ve beyine olan Kur'an geldi. Ve ben azlemu mimmen, o kişiden daha zalim kim vardır? Kezzibe bi ayetullahi, Allah'ın ayetlerini tekzip eden kişiden daha zalim kim vardır? Ve sadefe anha ve ondan yüz çeviren kimseden. Ve nezillezine yastifune an ayatina. Se nezillezine cezalandıracağız. Yastifune an ayatina, ayetlerimizden yüz çevirenleri süel azabi, ağır bir azapla cezalandıracağız. Necillezine cezalandıracağız. Süel hesabı, kötü bir azapla, ağır bir azapla. Bima kânü yastifûn. Yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır bir azapla azaplandıracağız buyuruyor Allah-u Teala. Arap suresinin 52. ayet-i kerimesi. Ve lekat cinahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hüden ve rahmeten likamin yu'minun. Ve lekat andolsun ki cina biz getirdik. Hum onlara bir kitabin, bir kitap fassalnahu, fasıl fasıl açıklanan, ala ilmin, ilim üzere, hüden, hidayet olan. Ve rahmeten, ve rahmet olan. Likamin yüminun, amini olan bir kavme, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kavmine.

Melekat cinahüm. Ve andolsun ki getirdik. Bir kitabın bir kitap. Fasalnahu. Onu açıkladık. Fasıl fasıl. Ala ilmin ilim üzere hüden hidayet olarak. Ve rahmeten ve rahmet olarak. Li kavmin yu'minun, iman eden bir kavim için. Amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kavim için. Arap suresinin 158. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul ya eyyuhennâsü. De ki, ey nas, ey insanlar, inni muhakkak ki ben Resulullahi, Allah'ın Resulüyüm. İleyküm cemi'a nillezi, hepinizin üzerine. Lehu mülkü's semavati, odur ki, göklerin mülkü O'nundur. Vel art ve arzın da yerlerin de mülkü O'nundur. La ilahe illa huve, ondan başka ilah yoktur. Yuhyi, hayat verir ve yumit ve öldürür. Fe aminu billahi, öyleyse Allah'a iman edin. Ve resulihin nebiyyil, ve onun Resulüne, ki o nebidir, peygamberdir, ümmidir, okuma yazma bilmez, ellezî yu'minu billâhi. Odur ki, Allah'a iman eder. Ve kelimâtihi, ve onun kelimelerine iman eder. Vettebi'uhu, öyleyse ona tabi olun. Le'alekum tehtedun, umulur ki böylece hidayete erersiniz. Le'alekum, böylece siz hidayete erersiniz. Öyleyse sadece inanmak değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ona tabi olmak söz konusu. Tabi olunca ne olur? Ruh vücudu terk eder ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda mutlaka ruh Allah'a ulaşacaktır o kişinin. Allah'a ulaşmayı dilemişse, bundan itibaren de 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede de hidayete ermesi için insanların Resulüne tabi olmaları emrediliyor insanların.

ona tabi olun. Ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve tabiatıyla ona indirilmiş olan Kur'an'a tabi olun ki o sizi hidayete erdirir diyor Allah Teala. İşte insanları hidayete erdiren bir hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet olduğu, hidayete erdiren bir kitap olduğu bir defa daha açıklanıyor. Araf suresinin 203. ayet-i kerimesi. Ve izâ lem te'tihim. Onu derleyip toplayasaydın bir ayetin ayetleri olarak. İza ve iza o takdirde o zamanki lem tehtihim. Getirseydin olmaz mıydı? Bir ayetin, bir ayet getirseydin, düşseydin olmaz mıydı dediler. Ve iza lem tehtihim bir ayetin. Onlara bir ayet getirmediğin zaman kaldılar ki, lev leştebeyteha. Bir ayet düşseydin o işte bir toplamak der demek. Kul de ki innema ettebi'u muhakkak ki ben tabi olurum. Ma şeye yuha ileye bana vahyedilen şeye min Rabbi, Rabbimden. Muhakkak ki ben bana Rabbimden vahyedilen şeye tabi olurum. Haza vesairü min Rabbiküm işte bu. Basiretlerdir. Kalp gözüyle görmelerdir Rabbinizden. Rabbimizden, Rabbiküm, Rabbimizden. Ve hüden ve hidayettir, ve rahmetün ve rahmettir. Li kavmin yu'minun. Mümin olan bir kavim için. Kur'an-ı Kerim'in, indirilen kitabın bir hidayet ve bir rahmet olduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor Araf suresinin 203. ayet-i kerimesinde.

erdiren bir özelliği söz konusu. Hidayet rehberi olması, Kur'an-ı Kerim'in hidayete erdiren bir kitap olması için ve de olduğu ve rahmet olduğu da bir kavim için rahmet olduğu da ifade ediliyor. Yunus Suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ya eyyühennâsü, ey insanlar! Kad câetküm mev'izâtun. Kad câetküm, andolsun ki size gelmiştir mev'izâtun. Bir öğüt gelmiştir. Min Rabbiküm, Rabbinizden. Ve şifaün. Ve bir şifa gelmiştir. Lima fis sudûri göğüslerinizin içinde lima olan şey için göğüslerinizin yani göğsünüzdeki hastalıklara bir şifa olmak üzere. Ve hüden ve hidayet olan ve rahmetün ve rahmet olan bir müminler için. Müminler için bir hidayet olan, bir rahmet olan ve göğüslerde olan hastalıklara yani nefs kalbinin afetlerle tamamen dolu olması haline bir şifa. Nefsin kalbi başlangıçta %98, %100 afetlerle doludur. Sonra biz nefs tezkiyesine başlayıp tasfiyeyi de tamamlayabilirsek, %2 rahmet, %98 nurdan oluşan bir bütünle nefsimizin kalbi pırıl pırıl aydınlanır. Ruhumuzun kalbi gibi olur. Öyleyse o göğsümüzdeki hastalıkların şifası Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, fazl ve selavat isimli nurlardır. Ve bu nurların geleceğini ifade edense Kur'an-ı Kerim'dir. Bir taraftan insanlar zikir yaptıkça Allah'ın katına rahmet, fazl ve selavat girer. Ama onların geleceğini bildiren Kur'an-ı Kerim'in kendisi bir öğüttür. Ve kalpteki hastalıklara şifadır. Ve müminlere hidayettir ve rahmettir. Kur'an-ı Kerim'in dört vasfını veriyor Allah-u Teala. Bir öğüt olması, şifa olması, iki hidayet olması, üç rahmet olması, dört. Yusuf Suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ne kad kâne fî kasâsihim ibretün li ulil elbâb. Andolsun ki onların kıssalarında mâ kâne hadîsen. Hadis olan muhtevada iftira. Ne kad kâne fî kasâsihim. Onların kıssalarında andolsun ki vardır. İbretün ibret vardır. Li ulul elbab. Ulul elbab için daimi zikre sahip olanlar için onların kıssalarında bir ibret vardır. Mâ kâne hadîsen yufterâ. Uydurulan bir hadis, bir söz değildir. Velakin tasdikallezi beyne yedeyhi ellerindekini tasdik eden, lakin ellerindekini tasdik eden bir kitaptır. Ve tafsile ve fasıllara ayıran, fasıl fasıl açıklayan,
Tafsile kulli şeyin, her şeyi fasıl fasıl açıklayan ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan li kavmin yu'minun. Mümin olan bir kavme, mümin olan bir kavim için hidayet ve rahmettir. Nahl Suresi 64. ayet-i kerime ve ma enzelna aleykel kitabe illa litübeyyine lehumul lezih telefu fihi ve huden ve rahmeten li kavmin yu'minin. Yu'minun. Ve ma enzelna aleyke kitabe, senin üzerine kitabı başka bir şey için indirmedik. İlla sadece litüve yine açıklamak için onlara onların ellezi lehumul lezi telefu, onların ihtilafa düştükleri şeyleri beyan etmek için fihi içinde. Ve hüden ve rahmeten ve hidayet olmak üzere ve rahmet olmak üzere li kavmin yu'minun, iman eden bir kavme. Nahl 89 ve yevme neb'asu fi külli ümmetin şehiden min enfusihim ve yevme, o gün neb'asu bahsettik, bahsederiz fi külli ümmetin, bütün ümmetlerin içinden şehiden aleyhim min enfusihim, onların içlerinden bir şahit beyaz ederiz. Vücuda getiririz. Ve cinabike şehiden ala haüla, ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve nezzelna aleykel kitabe, ve senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen ve kulli şeyin, her şeyi beyan eden ve hüden ve hidayet olan ve rahmeten ve rahmet olan ve büşra ve müjdeleyen bin müslimin, müslimler için. Nahl suresinin 102. ayet-i kerimesi kul nezzelnahu nezzelehu ruhul kudüsü min rabbike bil hakkı li yusebbitellezine aminu ve hüden ve büşra lil muslimin. Kul de ki onu, Kur'an-ı Kerim'i min rabbike bil hakkı, Rabbinden hak olarak, hak ile li yusebbitellezine aminu, amin olanlardan onu tespit edenlere, onları tespit ettirmek için, sevaz ettirmek için ve hüden ve hidayet olarak ve büşra ve müjde olarak el müslimin, müslümanlara. İsra suresinin 9. ayet-i kerimesi Nahl 102'de hidayet ve müjde olarak diyor Allah Teala, gene hidayeti ve müjdeyi vermiş. Ruhul Kudüs indirdi diyor. İsra suresinin 9. ayet-i kerimesi İnne hazel Kur'ane yehti lilleti hiye akvemi ve yübeşşirul müminellezine ya'melune salihate enne lehum ecren kebira. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir. Yani Allah'a ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o en kuvvetli olur. Ve amel-i salihat ve nefsin ıslah edici amel işler. Bu amelleri işleyen, amel-i salihat yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Kur'an-ı Kerim burada hidayete erdiren büyük bir ecir, büyük bir müjdedir. Nemli ki hüden ve büşra lil müminin, Kur'an-ı Kerim hem hidayettir hem de müjdedir. Neml 77 ve innehu lehuden ve rahmetun lil müminin, muhakkak ki o, yani Kur'an-ı Kerim hidayet rehberidir,
ve rahmettir müminler için. Kasas 49 Kulfetu bi kitabim min indillahi huve ehdâ minhuma ettebiuhu in kuntum sadikin de ki eğer doğruysanız bu durumda Allah katından bu ikisinden yani Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım. Kulfetu öyleyse getirin. Bir kitap getirin min indillahi Allah'ın katından ve olsun ehdâ. Hidayete ereyin. Minhuma o ikisinden ettebiuhu tabi olayım in kuntum sadıkın eğer sadıklar iseniz. Yani eğer sadıklar iseniz bu durumda Allah katından bu ikisinden yani Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan daha doğru olan bir kitap getirin de ona uymuş olayım. Kasas 85 İnnellezî farada aleykel Kur'ane. Muhakkak ki o senin üzerine farz kıldı Kur'an'ı. Ve Rabbike seni reddedecektir, döndürecektir. İlâ ma'at, dönülecek yere. Ulaşman lazım gelen yere. Kul de ki Rabbi, benim Rabbim, âlemu bilir, men câe bil hüdâ. Hidayetle geleni bilir ve men hüve fî dalâlin mübîn. Apacık bir dalâletli içinde olanı da bilir. Lokman suresinin 3. ayet-i kerimesi, Hüden ve rahmeten lil muhsinin. Muhsinlere bir hidayet ve rahmettir diyor Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Elem terev görmüyor musunuz? Enne Allahe sahare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Allah-u Teala bütün gökleri, göklerde ve yerde olanları size, sizin emrinize musahhar kılmıştır. Ve esbega aleyhum ni'amehu ve batine. Zahireten ve batine, zahiri açık olan, apaçık olan ve batın olan, gizli olan bütün nimetleri üzerinize indirmiştir. Ve minen nasi ve insanlardan men kişiler vardır yücadiru fillahi. Allah'ta Allah hakkında mücadele ederler. Bir gayri ilmin, ilmin sahipleri olmadıkları halde. Ve la hüden ve la kitab-ı münir, ilmin sahibi olmadıkları gibi, hidayetin de sahibi olmadıkları halde, bir nurlu kitabın da sahibi olmadıkları halde, Allah hakkında mücadele edip dururlar. Burada Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğu da ifade edilmiş, hidayet rehberi olan ve nur olan bir kitap söz konusu. Fusilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki velev cealnahu Kur'anen acemiyen ve eğer biz onu kılsaydık bir Kur'an olarak acemice Arapça olmayan bir dilde kılsaydık ve kâlû ve derlerdi ki levla fusilet ayatü onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Acemiyün ve Arabiyün. Arap olana aceme mi? Yani Arap olana Arapça olmayan bir dil mi? Böyle saçmalık olur mu? Derlerdi. Kul de ki, hüve, o, lillezine amenu, amenu olanlar için hüden, hidayettir ve şifayun ve şifadır. Ve lezine la yuminine ve onlar ki iman etmezler, fi azanihim, onların gözlerinde vakra vardır ve hüve aleyhim ama onlar
amadır, kördürler. Ülâike yunâdevne min mekânin baîd. İşte onlara sanki baîd, uzak bir yerden, uzak bir mekandan münadi seslenilir. Münadi olan, seslenen demek. Şura 52. Ve kezalike evhayna ileyke ve tıpkı onun gibi sana vahyettik ruhan. Ruh vahyettik min emrina, emrimizden. Mâ kunte tedri mel kitabı, sen kitap nedir? Bilmezdin. Velel imanı, iman nedir bilmezdin. Velakin cealnâhu, velakin sana onu cealnâhu nuren, sana onu Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık. Nehti bihi men yeşâyü, onunla hidayet erdirmek için men yeşayı dilediğim, men yeşayı dilediğimiz kişiyi, men ibad, min ibadina, kullarımızdan. Ve inneke ve muhakkak ki sen le tehdi ila sırat-ı mustakim, sırat-ı mustakime ulaştırıyorsun. Câsiye suresi 11. ayet-i kerime. Hâzâ hudâ, işte bu hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim. Vellezine keferu, onlar ki kafirlerdir. Bi ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir, inkar edenlerdir. Lehum azabim min rizin elim, onlar için iğrenç olanından elim bir azap vardır. Câsiye suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Haza vesaire, işte bunlar basiretlerdir. Görme basiretlerdir, görme hassalarıdır. Linnâsi, insanlar için ve evden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. İlkâmin yûkinûn. Yakin hasıl eden bir kavim için bunlar vesairu, görme imkanlarıdır, basiretlerdir, görme hastalarıdır. Ve hüden ve hidayettir. Ve rahmetün ve rahmettir. Likamin yukinun, yakın hasıl eden bir kavme. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemişler. Sonra kalp gözleri açılmış. Yakin hasıl etmişler. O zaman kişinin basiret gözü açılmıştır. Bu gözleriyle görürken kalp gözüyle de görmeye başlar. Ahkâf suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve kâle lezîne keferû, kâfirler dediler ki lezîne âminû, onlar ki iman edenler ederler, li için, iman edenler için dediler ki levkâne hayren ma sebekûna iley. Eğer Kur'an bir hayırlı bir kitap olsaydı ma sebekûna ileyhi, bizi müsabakada geçemezlerdi. Yani ona yetişemezlerdi. Ve izlem yehtedû bihi,

Veis ve o zaman ki lem yehtedû, ermediler, hidayete ermediler bihi, onunla Kur'an-ı Kerim'de feyseykulüne ve diyecekler se yekulüne, se gelecek zamanı ki seyekulüne diyecekler ki haza ifkun kadim, işte bu kadim eski bir ifkun, yalandır. Ahkaf suresinin 30. ayet-i kerimesi, kalu, dediler ki, ya kavmena, ey kavmimiz, inna semina kitaben, muhakkak ki biz bir kitap işittik, ünzile min ba'di Musa, Musa'dan sonra inzal edilen, indirilen, musaddikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi, onların elindekini tasdik eden, yehdi ilel hakkı, hakka ulaştıran ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime ulaştıran, hidayet eden bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, muhakkak ki biz işittik. Bir kitaben, bir kitap ünzile indirilmiş minbadi Musa, Musa'dan sonra. Cin suresi 2. ayet-i kerime, yehdi ile rüşdi, o gerçeğe ve doğruya ulaştırır. Fe amennâ bihi, bu yüzden ona iman ettik biz. Amennâ, biz iman ettik bihi, ona. Ve len nüşrike bi rabbina ehada, bundan sonra hiç kimseyi Rabbimize ortak koşmayacağız. Rabbimize karşı şirk sahibi olmayacağız. Cin suresinin 13. ayet-i kerimesi, ve enna lemma seminel hüda amennâ bihi, ve enna muhakkak

kim Rabbine iman ederse fela yahafu, o korkmaz. Bahsen vela rehaka. Ne eksileceğinden ne de haksızlığa uğramaktan korkmaz. Sevgili kardeşlerim, görüldüğü gibi Kur'an'ın bütünü içerisinde ne zaman Kur'an'dan bahsediliyorsa, artık Kur'an için söylenen sözler onun yol gösterici olduğu, yani hidayet olduğu. Şeyminel Hüda, hidayeti işittik diyor. Hüda olan, hidayet olan, Kur'an'ı işiten cinlerden bahsediyor Allah Teala ve Hüda kelimesini kullanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bunca ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayettir, bir hidayet rehberidir, bir nurdur. Hidayete erdirme özelliğinin sahibidir. Öyleyse

Allah-u Teala bütün insanlara bu ayetlerle açık ve kesin olarak ispat etmiş oluyor bu hususu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir zikir sohbetinde daha hamd ederiz, şükrederiz ki bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, bu akşam konumuz Miraç. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi zatına ulaştı.

olması ve bir beraberlikleri söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş şekilde Allah'ın zatına ulaştı ve Allah ile beraber oldu. Aralarında konuşma geçti, emirler alındı ve tekrar yeryüzüne geri döndü. Allah sonsuz uzaklıktadır. Bu sonsuz uzaklığa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücuduyla ulaşması ve tekrar yeryüzüne geri dönüşü birkaç saniyelik bir zaman parçası içinde olmuştur. Yükselmede, geri dönüşte. Bu süreç içerisinde yolculuğun, Allah'a doğru yolculuğun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden başlamadığı, yükselmenin evvela yatay bir yolculuk yapıldığını anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden başlayan yolculuk, 3 tane kervanla noktalanıyor. Birbirinden bir kavle göre ray, bir başkasına göre bir arafta aralıklı kervanların üçüne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ulaştığı sabit. Sonra da Beytül Makdes'e ulaşıyor. Mescid-i Aksa veya Beytül Makdes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala Beytül Haram'ı kıble kabul ettirmeden evvel ki kıble yeriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel namaz kılanların hepsi oraya yönelerek namaz kılanlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala kıbleyi değiştirmeden evvel orası kıble yeriydi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu vücuduna örtü olmuş yolculuğu evvela birinci kervana kadar devam etti. Birinci kervandakilerle konuştu. Sonra ikinci kervandakilerle konuştu. Oraya ulaştı. Birincilerden ayrıldıktan birkaç saniye sonra ikincilerle beraberdi. Sonra da üçüncü kervana ulaştı. Onlarla bir konuşma yaptı. Ve ondan sonra da Mescid-i Haram'a ulaştı. Dikey yolculuk Mescid-i Haram'dan başladı. Ve Mescid-i Haram'dan Allah'a kadar 7 katlık bir yolculuk söz konusu oldu. Göklerin 7 katı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından aşıldı ve Allah'ın zatına ulaştı. Bu yolculuk boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna ruhu örtü olmuştu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayı mekanıyla Allah'ın
katına ulaşmıştı. Hiçbir insanın baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Baş gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri, dünya adı verilen veya kainat adı verilen bu zahiri alemin standartlarına göre yaratılmıştır. Allah'ı görebilecek olan yetenek insan gözlerinde, baş gözlerinde, fizik vücudun gözlerinde mevcut değildir. Bu sebeple Hz. Musa Allah'ı görmek istediği zaman Allah Teala ben görünmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Yani senin gözlerin, ben senin fizik vücudunu bu alem için yarattım, zahir alem için yarattım. Ben ise zahiri alemin bir parçası değilim. Sen beni göremezsin dedi. Hazreti Musa ısrar edince Allah Teala öyleyse karşıki daha tecelli edeyim. Sen bak dedi. Sonra tekrar konuşalım. Karşıki daha tecelli ettiği zaman Allah Teala daha merhaba oldu. Parçalandı. Hazreti Musa da bayıldı. Hazreti Musa baş gözüyle Allah'ı görmedi, göremedi ama kalp gözüyle gördü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı baş gözüyle gördü ama fizik vücudunun baş gözüyle değil, ruhunun baş gözüyle gördü. Kur'an şöyle söylüyor, kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Baş gözü de fizik vücudunun baş gözü değil, ruhunun baş gözü. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ispat etmesi hac yolculuğunu, üç kervandaki üç grup yolcunun da birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuklarını ifade etmesi ile oldu. Aralarında deve yolculuğuyla birer haftalık veya birkaç günlük, her birinin arasında birkaç günlük yol vardı. Aynı belki 15 dakikalık bir zaman parçasının içinde üç ayrı kervanda üç ayrı konuşma. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Miraç nasıl bir hadisedir? Birçok tartışmalara konu olan bir hadisedir. Oysa ki bu konuyu tartışmak gerekmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı

Ayrı tayı mekan söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile Allah'a ulaşması tayı mekan yoluyla olmuştur. O fizik vücut tayı mekanıdır. Fizik vücut tayı mekanının dışında nefs tayı mekanı var ve ruh tayı mekanı var. Nedir nefse tayı mekanı? Sevgili kardeşlerim, hepiniz rüya görürsünüz. Görmemeniz söz konusu değildir. Uyur gezerler de rüya görürler. Ama rüyalarını fizik bedenleriyle yaşarlar. Fakat başka bir alemde dolaşırlar. Çünkü o sırada baş gözleriyle değil, nefslerinin baş gözüyle görmektedirler. İşte rüya adı verilen müessese, her gece uykuya daldığınız zaman nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasıyla başlar. Aklınız artık fizik vücudunuza kumanda etmez. Fizik vücudunuz otomatik sistemlerle yaşantısını sürdürür. Fakat akıl artık nefse kumanda etmeye başlar. Nefs sadece zemin kat ve onun aşağılarında dolaşabilir. Birinci gökkatına dahi yükselemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Zahiri alem adı verilen fizik vücudumuzun aleminde bulunabilir. Ama her şey onun için dokunulmazdır. Sadece görüntüdür. Fizik alemin hiçbir noktasında hiçbir şeye dokunamaz nefs. Çünkü bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayn içerisinde nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılmasıyla nefs tayı mekanı başlar. Ve rüyalarınız aslında birer hayal değildir. Nefsinizin yaşadığı olaylardır.

Ne zaman bir insan bunu şuurlu olarak gerçekleştirirse, nefsi mekanını yaşamaya başlar. Eğer rüyanızda şartlar fizikse, yani bir bardağı tuttuğunuz zaman bardağı tutabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman berzah aleminde yaşıyorsunuz demektir. Berzah alemi, nefslerin fiziğine göre vücuda getirilen bir alemdir. Öyleyse bu birinci tayyi mekan. Herkes yaşar ama insanlar tayyi mekan yaşadıklarını hiçbir zaman bilmezler ve hep hayal gördüklerini düşünürler. İkinci tayyi mekan, ruh tayyi mekanı. Bir insan selam makamının beşinci kademesine ulaşır da iradesini de Allah'a teslim ederse, bu noktadan itibaren onun başının üzerine Allah Teala bir ruh ulaştırır, ruh tayyi mekanını gerçekleştirmesi için. Eğer Allah Teala ruh tayyi mekanına müsaade ederse o kişi için, akıl ruha kumanda etmeye başlar. O kişi gene genel olarak nefs tayyi mekanı yapar ama bazen ruh tayyi mekanı da gerçekleştirir. Ruh tayyi mekanı nefs tayyi mekanından farklı bir olaydır. Çok üstün bir olaydır. Ve ancak irşat makamının sahibi olduktan sonra Allah Teala tarafından nimet olarak verilir kişiye. Ve ruhla fizik vücudu, ruh tayyi mekanında kimse birbirinden ayıramaz. Tıpkı fizik vücut gibi bir özelliğin sahibidir. Ruh, fizik vücut gibi konuşur. Fizik vücut ne yapıyorsa, onun yaptığı her şeyi normal standartları gerçekleştirebilir. Ve insanlar ayırt edemezler. Bu süreç içerisinde fizik vücut uyku halindedir.

Allah'ın bedel hallerde fizik vücutla ruhu tamamen birbirinden ayırdığı ve o zaman Allah'ın kumandasında bir ruh oluşur. Fizik vücut da zahiri alemdedir. Ruh da zahiri alemdedir. Başka başka yerlerdedirler. İki ayrı yerdeki insanlar aynı kişiyle beraber olduklarından emindirler. Aslında bir tanesi fizik vücuttur, öteki ruhtur. Allah Teala dilerse bir ikinci ruhu da devreye sokabilir. İşte bundan yüzlerce yıl evvel Yıldırım Beyazıt zamanındayız. Bursa'daki Ulu Cami'nin açılışı yapılacak. Damadı Emir Sultan Hazretlerine açılış konuşmasını yapmasını emrediyor Yıldırım Beyazıt. Emir Sultan Hazretleri minbere çıkıyor. Diyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd ve şükür olsun ki Ulu Cami'nin açılma konuşmasını yapmak üzere buradayım. Ama Rabbim'de gelen emir benim yetkili olmadığımı, sonuncu babanın yetkili olduğunu söylüyor. Ve Emir Sultan Hazretleri sonuncu babayı kürsüye davet ediyor. Sonuncu baba kürsüye geliyor, üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmasını tamamlıyor ve bunu herkes anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor, bunu diyor haslar anladı. Üçüncü konuşmasını yapıyor, bunu hasıl havas anladı diyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler, Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun olarak geçiyor. Yani birincide nefslerini tezkiye edemeyenler de dahil olmak üzere, nefslerini tezkiye edip evliya olanlar da dahil olmak üzere, daimi zikre ulaşıp sabikun hüviyetinde olan bir noktaya ulaşanlar da dahil olmak üzere bunu herkes anladı diyor birincisinde. İkincisinde sadece Allah-u Teala'nın evliyalarının anladığını söylüyor. Üçüncüsünde ise Allah'ın evliyalarıyla o evliyaların daimi zikre ulaşan kesiminin anladığını söylüyor. İkinci konuşmayı, üçüncü konuşmayı ise sadece en üst mertebede olan daimi zikrin sahiplerinin anladığını söylüyor. Diğer iki kesim anlayamıyor. Ertesi gün Ulu Cami'de şenlik var. Çünkü üç grubun insanları da o gece Savuncu Baba'nın kendileriyle beraber olduğunu söylüyor, iddia ediyorlar. Birinci grup bunu söyleyince ikinci grup olmaz diyor öyle şey, bizimle beraberdi. Üçüncü grup da diyor ki bizimle de beraberdi. Onlar bu konuyu konuşurlarken üç ayrı kapıdan üç tane Savuncu Baba giriyor Ulu Cami'ye. İşte ruh tayin mekanının üç ayrı cephesi. Allah Teala dilerse bizden birden fazla ruhu da vazifelendirebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı ne nefs tayin mekanıdır
ne de ruh tayin mekanıdır. Fizik vücut tayin mekanıdır. Öyleyse fizik vücut tayin mekanı nedir? Fizik vücut tayin mekanı ruhun fizik vücuda örtü olması halinde

Öyleyse nasıl bir olgu? Nefsimiz, fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Devir sayısı, fizik vücudunun devir sayısının yarısı kadar olduğu için elektronların. Fizik vücudumuz bu sebeple nefse bir mekandır ve bir insan bayılmadıkça bir, uykuya dalmadıkça iki, ölmedikçe üç. Bu üç halin dışında nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Neden? Çünkü fizik vücudun elektron devir sayısı nefsin iki katı. Nasıl fizik vücudumuz içindeki karşıt elektronların yarısı kadar devir sayısının sahibi ise, bütün karşıt elektronlar bağımlı unsursa, elektronlar reel unsursa, primerse, tıpkı bunun gibi nefsin fizik vücudumuzun içinde esir olmasının sebebi, bir rehine olmasının sebebi, nefsin elektron devir sayısının fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısına eşit olması. İşte Allah Teala fizik vücut tay mekanı yaptıracağı zaman kişiye onun ruhunun elektron devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olur. Bunun manası nedir? Artık fizik vücut o ruhun içinde ikinci faktör olmuştur. Yani sekonder olmuştur. Primer olan, dominant olan, hakim olan ruhtur. Ruhun devir sayısı, elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olmuştur. Fizik vücut ruhun içinde esir duruma girmiştir. Ruhu baş gözleriyle kimse göremediği için ruh ile örtülen bu fizik vücudu, ruhun kontrolü altında olan bu fizik vücudu hiç kimse göremez. Ve böyle bir muhteva içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'a doğru yolculuğuna başladı. Evvela söylediğimiz gibi ard arda üç tane kervanı gelmekte olan üç tane kervanı ziyaret etti. Kervandakilerle konuştu. Bu dönüldüğü zaman Mekke'ye bir işaretti. Olayın kesinleştiğini gösteren, birçok kişi tarafından teyit edilen bir işaretti. Çünkü bütün kervandakiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşlerdi. Onunla kucaklaşmışlardı, konuşmuşlardı. Ve kesinlikle herkes emindi. Ama üç kervandakiler de emindi. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatay yolculuğuna gene sonsuz hızla devam etti ve Vesil-i Haram'a ulaştı. Allah'a doğru dikey yolculuğu Vesil-i Haram'dan başladı. Evvela Vesil-i Haram'ın içinde bir içeriği bir nevi gözden geçirme şeklinde orada kaldı ve sonra da yukarıya doğru dikey bir yolculukla Allah'a doğru yola çıktı. Göğün her katında bulundu. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların hepsine ulaştı.

Neden yolculuk? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yerden değil de Mescid-i Haram'dan başladı. Allah'a ulaşılacak nokta o gün için orasıydı. Allah-u Teala orasını bugün görmüştü. Sırat-ı Müstakim'in Sırat-ı Müstakim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ulaşması oradan olacaktı. Orada başladı yolculuk. Ve gök katlarını birer birer yükseldi. Birinci kattaki secde mahalline ulaştı. İkinci kattaki suvar olma hücrelerini gördü. Ölefilen koridoru gördü. Arka taraftaki odayı gördü. Zulmet Teresi'nin alındığı odayı. Sonra üçüncü kata yükseldi. İki katlı meclis, mescide ulaştı. Sonra Mehik Mevlezi'nden dördüncü kata ulaştı. Beyt-ül Haram'ı, Beyt-ül Makdes'i bir de orada ziyaret etti. Sonra Beyt-ül Haram'a yükseldi. Beşinci kat. Orada da orayı da gördükten sonra ulaştığı yerde Sıbkatullah olma işlevini gördü. Ruhların nasıl kendilerine ulaşan ışınlara renklerini değiştirdiklerini, yeşille benzer beyaz yeşil bir renk aldıklarını, sonra da çatladıklarını gördü. Sonra 7. katın altın kapısına ulaştı. Oradan 7. katın 1. alemine ulaştı. Kader hücreleri. Sonra Ümmül Kitab'a geçti. Sonra Kudret Denizi'ni aştı. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra Divan-ı Salih'ine ulaştı. Orasını ziyaret etti. Sonra zikir hücrelerine ulaştı. Oradan da indi ilahiye. Silsilet-i Müntaha'dan da Allah'a ulaştı yoklukta. Aralarında konuşma geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun baş gözleriyle Allah'ı gördü. Ve Allah ile kalbiyle konuştu. Allah da onun kalbine hitap etti. Bütün huzur namazının imamları huzur namazını bizim şimdi konuştuğumuz gibi sesle, kelimelerle kıldırmazlar. Huzur namazı kalbin sesiyle kılınır. Ruhun kalp sesiyle, iç sesle kılınır. Ve huzur namazının başından itibaren kilometrelerce uzanan ruhların hepsi aynı anda secdeye, aynı anda rüküye, aynı anda kıyama ulaşırlar. Kıyama kalkarlar. Öyleyse neden aynı an? Sünneti de farzları da imamla beraber bütün ruhlar aynı anda kılarlar. Aynı anda başlar secdeye gelir. Sebebi sözlerin, namazın sözlerinin kalp sesiyle söylenmesi, kilometrelerce uzanan kuyruğun en sonundakilerin de rahatlıkla sesi işitmesi
ve orada namazlarını kılmaları aynı anda. Farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama sünnetler de farzlar da aynı anda kılınır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı ruhunun baş gözlerini gördü. Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvelce defalarca, yüzlerce defa Allah'ı görmüştü. Kalbindeki gözler, nefsinin kalbindeki gözle Allah'ı görmüştü. Bütün insanlar için bu kapı açıktır. Kim irade teslimini gerçekleştirirse, 28. basamağın 5. kesimine ulaşabilirse, iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi mutlaka kalp gözüyle Allah'ı görür. Böylece Allah'ın zatına şahit olur. Artık o bir müşahittir. Allah'ın zatını müşahede eden birisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayattayken yüzlerce defa Allah'ın zatını gördü. Kalp gözüyle onun kendisine söylediklerini hep işitti. Onunla hep konuştular. Ve bu konuşma Allah'ın huzurunda oluyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fizik vücudu ruhunun içinde Allah'a ulaştı. Ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı bir defa daha gördü. Gördü ki kalp gözüyle gördüğü ve şimdi ruhunun gözüyle gördüğü birbirinin aynıdır. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Konuşma tamamlanınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar aşağı indi. 7 tane gök katını, evvela 7. gök katının indi ilahisine ulaştı. Selimüntaha'ya. Sonra 7 alemi bu sefer sağdan sola doğru kat ederek altın kapıdan tekrar sırat-ı müstakime ulaştı. Ve 6. 5. 4. 3. 2. 1. katlardan sonra tekrar Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Oradan da evine ulaştı. Ve ruhu vücudundan ayrıldı. Görevini tamamlamıştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İşte Allah'ın dizaynı böyle bir şeyi imkan dahiline soktu. Ve Mekke halkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir Allah'a ulaşma seyahati yaptığına, Allah'a ulaştığına inanmadılar. Ve Hazreti Ebu Bekir'e sordular, böyle bir şey olabilir mi, öyle bir şey iddia ediyor diye. Hazreti Ebu Bekir sordu, ondan mı duydunuz, yoksa başkaları mı söyledi size bunu?
Onlar da dediler ki ondan duyduk. O söyledi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki o söyledikse mutlaka doğrudur. Onun doğru söylediğinden ben %100 eminim. Ve ben de bu doğruyu tasdik ederim. Hazreti Ebu Bekir'in de hiç yalan söylemediği vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu sebeple Hazreti Ebu Bekir Sıddık adını almıştır. Sözüne güvenebilir, güvenilir, doğruyu söyler istikametinde bir ifade bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alem değiştirmiştir. Hayattayken bunu yaşamıştır. Her gece hepiniz nefs-i mekanını yaşarsınız. Uykuya daldığınız zaman nefsinizin ve fizik vücudunuzun elektron devir sayıları mutlaka birisi aşağı inerek, birisi yukarı çıkarak birbirine eşit olur ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Sonsuza ulaşması için evvela ışık hızına ulaşması lazım ve ışık duvarını geçmesi lazım. Bir, gideceği yere giderken ışık duvarını aşar ve ışık hızının ötesine sonsuz hıza ulaşır. Gideceği yere ulaşır. Dönüşünde de sonsuz hızdan ışık hızına düşer hızı. Işık hızından da normal hıza ulaşır. Işık hızının altındaki itiş enerjisini gerçekleştirirler. Hıza ulaşır. Işık hızı itiş enerjisiyle kinetik enerjiyle gerçekleştirilemez. Onun için söyledim. Ve vücuduna ulaşan nefs, vücudun o anda bulunduğu şekli derhal alır ve fizik vücudun içine girer. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir fizik vücut tayı mekanıyla Miraç olayını yaşamıştır. Allah Teala'nın söylediği kesindir kulunu kendi katına yükselttiği bir vakadır. İnsanlar inanmıyorlarsa bu sadece onların problemidir. Sevgili kardeşlerim, olay Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dizayn içerisinde ruhu, fizik vücudu ve nefsi üçü birlikte Allah'ın zatına ulaşmışlardır.

Şu anda hem Hazreti İdris'in hem de Hazreti İsa'nın orada yaşamakta olduğunu Allah Teala buyuruyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de dileseydi orada tutabilirdi. Ama onun dünya üzerinde vazifesi vardı ve geri döndü. Her olayla Allah Teala bir hakikati bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala üç kızın varlığını işaret edecek muhtevalar koymuş. Birinci hız, ışık hızının altındaki hızlar. Yalnız itiş enerjisiyle gerçekleşebilir. İkinci hız, ışık hızı. Maddenin kendi içinde mekfuz bir hızdır. Üçüncü hız, ışık hızının üstündeki hız, sonsuz hız. İşte düşüncenizin hızı sonsuzdur. Işık hızı nasıl oluşur? Muhtevaya baktığımız zaman ışık hızının itiş enerjisiyle elde edilen bir hız olmadığını, itiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmanın mümkün olmadığını görüyoruz. Başlangıçta bütün insanların elektronlarıyla, fizik kuşlarının elektronlarıyla karşıt elektronları arasında bütün maddelerde bir kesin kanun vardır. Karşıt elektronların yani kuantum nazariyesinin dizaynını içeren kuantaların, karşıt elektronların elektron devir sayısı

Yani karşıt elektronların devir sayısı kuantalar, kuantum mekaniğinin temelini teşkil eden kuantumlar, kuantalar, elektron devir sayısının yarısı kadar devir sayısına sahiptir. Ağırlıkları da elektronun ağırlığının yarısı kadardır. Ve bu standart içinde normal olarak görev yaparlar. Bazı madenlerde tungsten gibi, tungsten gibi ve floresan lambaların içinde bulunan gazlarda elektrik enerjisini o maddeye veya gaza verdiğiniz zaman orada bu elektrik enerjisi hem elektronların hem karşıt elektronların devir sayısını hızla arttırır. Yalnız bir küçücük farkla artış söz konusudur. Karşıt elektronların devir sayısı elektronlardan daha fazla artar. Çok daha hızlı artar. Bu sebeple bir saniyeden çok daha kısa bir zaman parçası içerisinde karşıt elektronların devir sayısı daha hızlı arttığı için elektronun devir sayısıyla bir noktada eşit olurlar. Yani diyelim ki bir elektron saniyede 50 defa dönüyor. Bir karşıt elektron 25 defa döner. Diyelim ki bunların 50'nin 100'e ulaştığı noktayla 25'in 100 devre ulaştığı nokta aynı olsun. Karşıt elektron daha hızlı elektron devir sayısını arttıracağı için bir noktada mutlaka beraberlik olacaktır. İşte oraya ulaştıkları zaman eşitlik doğuyor. Elektron ağırlığıyla karşıt elektron ağırlığı veya devir sayıları ikisi de aynı şeydir. Elektronun da karşıt elektronun da ağırlığı devir sayılarıyla paralel olarak ortaya çıkar, artar veya eksilir. Elektron ağırlığıyla karşıt elektronun ağırlığının eşit olduğu noktada bir denge oluşur. Bu denge de maddenin içindeki enerji o sırada ayrı ayrı istikametlerde gitmekte olan, birbirine doğru yaklaşmakta olan, ayrı açılarla yaklaşmakta olan bir elektronla bir karşıt elektronu birbirine en yakın olduğu noktada birleştirir. Birisi karşıt elektronlar artı elektrik yükünün sahibidir. Diğeri elektronlar eksi elektrik yükünün sahibidirler. Manyetik alanları da birbirinin zıttıdır. Bu sebeple birbirlerini mutlaka çekeceklerdir. Ve maddenin kendi enerjisinin verdiği bir hızla saniyede 300 bin kilometre hızla harekete geçer. Bir elektronla bir karşıt elektron. Bu bir fotondur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir foton söz konusudur. Fotonun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Özelliği elektronun ve karşıt elektronun birbirine eşdeğer devir sayısında olması ve iki kanadı da aynı uzunlukta olan bir uçak gibi ışık duvarı üzerinde birisi zahiri alemi temsil ederek diğeri berzah alemini temsil ederek hareket ederler. Işık duvarı üzerinde hareket edilir. Hız hiçbir zaman ışık hızını aşmaz, aşağıda düşmez. Ne zaman ki fotonları bir kurşun duvara çarptırırsınız veya bir aynaya, o zaman fotonların
bir kısmının ikiye ayrıldığını göreceksiniz. Bir elektron oluşur, belli bir istikamette hareket eder. Bir de karşıt elektron oluşur. Elektronun harekete başladığı noktadan elektronun istikametinin tam tersi olan istikamette geriye doğru hareket eder. ...180 derece farkla birisi doğuya gidiyorsa, birisi onun tam çıkış noktasından çıkarak batıya doğru hareket eder. Ve saniyeden çok daha kısa bir süre gözlenebilen karşıt elektron gözden kaybolur. Çünkü bu alemin varlığı değildir. Fotonların ne olduğunu bilmeyen, bir elektronla bir karşıt elektronla oluştuğunu bilmeyen sevgili nükleer fizik uzmanları, fotonun ikiye ayrıldığını, iki tane foton oluşturduğunu zannettikleri için bu olaya çift foton olayı derler. Oysa ki sadece bir elektronun asli yapısının ikiye ayrılmasını ifade eder. Bir karşıt elektron, bu aleme ait olmayan, kaybolmaya mahkum olan, gözden nihan olan, yok olan parçacık. Bir de elektron. Elektron doğrusal olarak yoluna devam eder. Karşısına çıkan yerlere çarparak hareket halindedir. Hareketini devam ettirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn içerisinde her şey şekle bağlanıyor. Öyleyse bunun daha ötesinde de bir hız olması lazım. Evet. Elektronların, karşıt elektronların bu dengeyi kurmasının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket etmesinin ötesinde başka bir denge söz konusudur. Işık hızının ötesi, yani sonsuz hız. Böyle bir hızın vücut bulabilmesi için gene itiş enerjisinin hiçbir fonksiyonu yoktur. Gene maddenin kendi içindeki değişim bunu oluşturacaktır. Bir başka ifadeyle bir nesnenin, bir varlığın bir alemde ışık hızının ötesine ulaşabilmesi o alemin maddesi olmamasına bağlıdır. Yani o alemde antimadde olması gereklidir. Dikkat edin ki antimaddenin ağırlığı negatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada sözlerimizin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. İşte ruh bu alemin varlığı olmadığı için sonsuzluğa hareket eder. Her alemde varlığını değiştirebilecek olan özelliğin sahibi olduğu için, her alemde fizik veya fiziğin ötesi olabildiği için, emr aleminde de fiziğin ötesi olarak sonsuz hızla hareket eder. Ve bu sonsuz hız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın huzuruna yükseltmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
2: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
1: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biz.

0: bilirsiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah-u Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
1: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz.
1: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
1: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
1: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainat

Hazreti'nin incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetiyle mutluluk sohbetini değil huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, Allah insanlardan ne ister diye olaya baktığımız zaman o Allah'a ulaşmayı dilememizi, mürşidimize tabiiyetimizi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi, muhlis olmamızı ve nihayet irademizi de Allah'a teslim etmemizi emreder. 7 safhalık bir hedef göstermiş Allah-u Teala. Acaba bu hedefleri niçin Allah-u Teala üzerimize farz kılmış? Çünkü hedeflerin her biri bizi daha evvelkinden daha mutlu hale getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bir insan kesin olarak mutsuzdur. Nefsinin bütün afetleri durmaktadır. Şeytan onu devamlı nefsine tesir etmek suretiyle yanlışlıklara doğru itmektedir. O da çevresindeki davranış biçimlerine göre kendisine bir yer açıyor. Bir insan hangi toplumda yaşarsa o toplum o kişi üzerinde mutlaka tesirini gösterir. İşte bir insanın hangi toplumda olursa olsun şeytanın vesvesesine, negatif tesirlerine kapalı olabilmesi o afetlere, şeytanın insanı mutsuz etmek için devamlı kullandığı yalanlara, insanoğlunun tabi olmaması onu kurtuluşa ulaştıracak olan bir sonucu ifade eder. Şeytan hiç boş durmaz. Her zaman etrafımızda birkaç tane şeytan vardır. Devamlı fısıldarlar ve bizi devamlı mutsuz etmeye çalışırlar. Şeytanın sadece bir tek hedefi vardır sevgili kardeşlerim. Hepinizin mutsuz olması. Allah'ın da bir tek hedefi vardır. Ve bu hedef emir şeklinde tecelli etmiştir. Allah Teala da hepimizin mutlu olmasını ister. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten irademizin teslimine kadar her safhayı Allah Teala üzerimize farz kılmıştır. Öyleyse nefsi başlangıçta %100 afetlerle dolu olan bir insan, neticede %100 nefsinin kalbi hasletlerle donatılmış olan, %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla kalbi tamamen dolan bir insan hüviyetine ulaşmak, işte bu Allah-u Teala'nın temel emri. Öyleyse Allah-u Teala şeytanı kovan, biliyorsunuz olayı. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Diyor ki ben muhakkak ki bir yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Yani yeryüzünde Allah'ın halifesi.
Yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık. Peki ama gene bu yeryüzünde cinler var, şeytanlar var. Onlar Allah'ı temsil etmiyorlar mı? Hayır, etmiyorlar. Ne şeytanlarda, ne cinlerde ruh mevcut değildir. Ruh sadece biz insanlarda mevcuttur. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar yaratılan bütün varlıklardan üstündür. Yeryüzünde ne var? Hayvanlar var. Bitkiler var. İnsanlar var. Suda balıklar var. Her türlü deniz mahluku. Havada kuşlar var. Uçabilen her şey. Ama hiçbirinde ruh yok. Sadece insana mahsus bir olgu ruhu bünyesinde taşımak, Allah-u Teala bütün insanlardan emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Yetmez. Bu geri istediği emaneti Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı üzerine vazife almış. İnsan adı verilen mahlukunu, yani sizleri sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki bir sonsuz cennet mutluluğunu, milyarlarca yıl sonsuza kadar sürecek olan cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuza kadar sürecek olan sonsuz bir cennet hayatını Allah Teala bütün insanlara garanti ediyor. Onlara hediye olarak veriyor. Ben diyor sizden diyor çok bir şey istemiyorum. Sadece bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksınız diyor bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmışlar. İşte ben de o evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ey Yüce Allah'ım. Beni de onlardan birisi yap. O ermiş evliyandan birisi de ben olayım. Ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı nasip kıl bana. Yani diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Öyleyse işte ben sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, iki nevi insan bunu söyler. Bir, içinden gerçek anlamda bu talebin sahibi olur. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak ister ve böyle bir talepte bulunur. İki, herkes böyle bir şeyler söylüyor. Bakalım ben de söyleyeyim. Allah Teala bakalım ne yapıyormuş görelim. Tarzında bir iç dünyasıyla ya Rabbi benim de ruhumu sana ulaştır diyen insanlar da var. Bunların talebinin kabul edilmemesi çok normal değil mi sevgili kardeşlerim? Hiç kimse Allah'ı imtihan etmek cesaretine sahip olmamalıdır. Yani sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ben de
sana ulaşmayı dedim. Ey Allah'ım beni de kendine ulaştır dedim. Ama sen beni kendine ulaştırmıyorsun. İşte iblisin insanları kuracağı en büyük tuzak budur. İnsan evvela kendi dizaynı içerisinde doğru bir talepte bulunmuş mu? Bunu incelemek mecburiyetindedir. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Beni de ulaştır. Ulaştırmazsan da umurumda değil gibi bir mana ifade ediyor. Ama bir insan gerçekten Allah'a yalvarırsa, Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur beni de o ermiş evliyandan bir tanesi olarak o noktaya ulaştırsan, ne olur benim de ruhumu teslim alsan, sen ki söz vermişsin bu konuda, demişsin ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Ve o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Dalalette olanlarla uğraşmam diyor. Onların ne halleri varsa görürler. Beni alakadar eden diyor, o dalalette olan herkes dalalettedir. O herkesten Allah'a ulaşmayı dileyenler beni alakadar eder diyor Allah Teala. Sadece onları kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Kimleri seçmez? Sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanları Allah Teala onların talebini kabul etmez. Onları cehenneme atar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememek başka şey, Allah'a ulaşmayı dilememekten başka, dilemediği gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çeviren, hadi canım sen de o Allah ona ulaşılır mı? Diyen, hatta Allah Teala demiyor mu? Ben her zaman sizinle beraberim. Ben size şah damarınızdan daha yakınım demiyor mu Allah Teala? Öyleyse Allah Teala zaten bizimle beraber. Öyleyse ne diye biz Allah Teala'ya gidecekmişiz? Biz gitmediğimiz halde Allah Teala bizimle beraber olduğuna göre böyle bir olay söz konusu değil. Ama Allah Teala Allah ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır diyor. Kuşattıklar arasında biz de varız. Allah Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması bizim her yaptığımızdan haberdar olması sebebiyledir. Her şeyi bilir. Ayrıca ilmiyle, rahmetiyle bizi kuşattığı için bizim bütünümüze yakın hasıl etmiyor mu? Her zerremize Allah Teala nüfuz eder. Her zerremizde Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti bir ilişkiyi temsil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek ne kadar güzel bir şey. Allah'tan hoşlanmak,
sonra sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve sonunda hayran olmak. Bu kademeler bedava kademeler değildir. İnsan ömrünün önemli bir kısmını alır. Bu kademelerden Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp taviyet ikinci safa ve ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa, 7-8 aylık bir sürede tamamlanan, üstelik de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka bu hedefe ulaştıran bir hüviyet taşır. Allah Teala'nın bütün insanlara verilmiş bir sözü var. Diyor ki, Allah dilediğini kendisine seçer. Allah, Allah'ı yeştevi, Allah seçer, istiva eder. Men, kişiyi, yeşâ'ı, dilediği. Allah, dilediği kişiyi seçer. İleyhi, ona, yani kendisine seçer. Allah'ı, yeştevi, ileyhi, men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine, men kişiyi yeşâ'ı. Dilediği. Dileyen kişiyi yehdi ileyhi men yeşâ'ı. Ona ulaştırır. Affedersin. Yehdi ileyhi men yunib. Yünüp olan, münüp olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Münüp kelimesine daha yakından baktığımız zaman, Rum suresinin 31. ayet kelimesi, münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve yettekuhu. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve la tekunu ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın Hanif dininin, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Tevrat'ta da var olan, İncil'de de var olan, Kur'an-ı Kerim'de de var olan 7 safa ve 4 tesliminden birinci safhasını ifade eder. Allah'a yönelmek, münib olmak. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Azap ne zaman gelir? Azap öldükten sonra, kıyamet gününden sonra gelir. Öyleyse bu dünya hayatını yaşadığımız sürece ne kadar geçen devre? Üzerimize azap gelmeden geçecek devredir. Bu devirde. Ama öyle bir devir gelecek ki dünyanın son devresi, o devirde insanların bir kısmı daha bebekken, bir kısmı çok genç yaşta, bir kısmı yaşlandığı zaman, yaşlanmış haldeyken hepsi birlikte öleceklerdir. Hiçbir sağ insan
kalmayacaktır. O gün kıyamet günüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucuna bakalım. İki ayette öyle söylüyor, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne olur bir insan kendine, Allah'a kendisine ne zaman ulaştırır? O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin Allah'a ait olan ruhu, yani Allah'ın insandaki temsilcisi olan ruh, Allah'ın bizatihi Allah'ın ruhu. Ve Allah'ın ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve oradaki dergâhtan ana dergâha ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka o kişi sorduğunda mürşidini gösterecektir. Gösterdiği zaman o kişinin yapması lazım gelen şey o mürşide gitmek ve tabi olmaktır. Sözüme lütfen dikkat edin, herhangi bir mürşide değil. Hangi mürşide gitsen olur. Hayır, olmaz. Kişi sadece hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğunda kendisine Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmalıdır. İki tane nabzet varsa, gözüne kişi kestirdiyse, üç kişi de olabilir diyorsa, bunlardan hangisine gideyim diye kişinin şuna veya buna sorması bir mana ifade etmez Allah'a göre. Allah'a sormak lazımdır. Hacet namazı son derece basit bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Gece saat, şimdiki saatle 12'den sonra, gecenin 12'sinden sonra kişi boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Ya Rabbi der, ben senden mürşidimi istiyorum. Diyelim ki birincisinde göstermedi. Ama tekrarlarsa ikincide, üçüncüde Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Ve o zaman şeksiz ve şüphesiz olarak o mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tabiyet o kişinin ruhunu vücudundan ayıracak tabi olduğu anda ruh devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Dergah zemin kattadır. Altın kapıdan girilir. Ve oradan sevgili kardeşlerim, seyri sülük adlı bir yolculukla İnsan ruhları Allah'a doğru yolculuğa başlarlar. Allah'a doğru bir yükselme söz konusu olur. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekten mürşide tabiyeti aştıktan sonraki kesimde mürşide ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluk kişiyi bütün boyutlarıyla saracaktır. O kişi Allah'ın şemsiyesinin, Allah'ın koruyucu zırhının altına inmiştir. Ve de o zırh onu şeytanın bütün fesatlıklarından korumaktadır. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen hiç kimseye şeytan
O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar tesir edemez. Böyle bir şey hiçbir zaman vücut bulmamıştır. Kıyamete kadar da vücut bulmayacaktır. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. O bana ulaşır demiyor. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Üzerine görev olarak almış. Ve bu olayı yaşayanların hepsi bilirler ki dünyadaki en çok mutlu oldukları devre o 7-8 aylık devredir. Kişi mutluluktan pencereleri açıp bağırmak ister, mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, ne olur ulaşırsa Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey, onun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bu ulaştırma boyunca nefsindeki afetler, nefsi emmarede %7, levvamede bir daha %7, mülkimede bir daha, mutmainede bir daha, radiyede, mardiyede, teskiyede, birer defa daha olmak üzere tam 7 kademe nefsinin kalbi aklanır. Yani %100 afetlerle dolu olan nefsinin kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşmadan evvel gelen %2 rahmet nuruna ilaveten zikirle gelir. Zikir yaptıkça kalbine dolan Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde her bir ruh Allah'a doğru yaptığı seyahatte her bir gök katında bulundukça, her bir gök katına ulaştıkça kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 azalır. Neden? Çünkü oraya %7 fazıl nuru girmiştir. Nefse emarede ilk %7 nur girer. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levamede. Nefse emare kişinin nefsinin emrinde olduğu bir durumdur. Nefsi levame kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, kurtulmak istediği ama kurtulamadığı bir noktadır. Mülkime Allah'tan ilham aldığı noktadır. Mutmainne doyuma ulaştığı noktadır. Allah'ın verdiklerinin ona yettiği noktadır. Sonra o kişi Allah'tan razı olur. Sonra Allah da ondan razı olur. Ve birisi radiye, birisi mardiye adını alır. Ve kişinin nefsinin kalbi 7 defa %7 nura ulaşır bundan sonraki kademede. Bu kademe teskiyedir. Bunun adına nefsin teskiyesi denir. Nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikir. Bu nurlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yakalamak için bu yola girdiğinizi hiç unutmayın. Öyleyse bunun için seveceksiniz sevgili kardeşlerim. İnsanları seveceksiniz. Nefsinizdeki nefret her geçen gün azalacak. Nefsinizin kalbi sevgiyle dolacak. Nefretin yerini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman yerden fazla sevgi alacak. Ve bu fizik vücudunu teslim ettiğinizde %80'i aşar. Nefsinizi teslim ettiğinizde %100'e ulaşır. Ve sevmeyi öğrenirsiniz. Her şeyi, herkesi seversiniz.
O büyük hatalarda bulunan insanları da seversiniz. Kimseden nefret edemezsiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi sevme noktasına ulaştırdığı zaman kimseden nefret edemezsiniz. O kişi hatalar yapmış olabilir, büyük suçlar işlemiş olabilir. Ama bu Allah'la o kişi arasındaki bir olaydır. Sizin ondan nefret etmeniz için sebep teşkil etmez. Siz ona sadece acımalısınız. Kim büyük suçlar işlemişse, kim cehenneme gidecekse, en çok cehennemin 7. alt katına girecekleri olmak üzere 6., 5., 4., 3., 2., 1. cehennem katlarında, cehennem katları aşağıya doğru sıra takip eder. Birinci kat cehennem en üsttedir. İkinci kat cehennem daha alttadır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetler daha altta yer alır. Allah'ın yedili sistemi hep bunu ifade eder. Nasıl 7 tane cennet adı varsa Kur'an-ı Kerim'de, bir sekizincisi yoksa, 6 tane de değilse, cehennemler de 7 tanedir. Bu Allah-u Teala'nın denge kanunu böyle olmasını ifade eder. Sıfır noktasından yukarıda ne varsa pozitif, sıfır noktasından aşağıda da negatif olarak onlar mutlaka vardır. Nasıl sayılar birden sonsuza kadar pozitif olarak ve eksi birden eksi sonsuza kadar negatif olarak devam ediyorsa, alemler için de aynı şey geçerlidir. Cennetler ve cehennemler. 7 tane gök katını koymuş Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran 7 tane de yer katı koymuş, şeytana ulaştıran. 7 tane cehennem daha aşağı, daha aşağı doğru gidiyor. 7 tane cennet ise daha yukarıda, daha yukarıda, daha yukarıda. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması lazım. Her katı yüzlerce defa görmüş, şimdi de görmekte olan birisi olarak konuşuyoruz. 7 tane gök katı var. Birinci gök katında çimenler üzerinde secde edilir. İkinci gök katında su arınma havuzlarında su arılır. Üçüncü gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasını mihenk menfezi bağlar ki sonsuz hızla hareket eden herkesin ayağı kendisinden sonra gelenin başının üzerinde olan, başına değmeyen ama başının üzerinde olan insanların Allah'a doğru gittiği bir yer. Hani eski evliyadan birisinin söylediği sözü hatırlayın. Onların ayakları, onların başları benim ayağımın altındaydı diyor. Onun başı benim ayağımın altındaydı diyor. Bu mihenk menfezindeki onun mevkiinin sadece bir kademe ötekinden daha yüksek olduğunu gösterir. Orada herkes kendisinden daha üstün olanın ayaklarının altında bir başın sahibi olur. Nereye kadar? Ulaştıkları yere kadar. Her gök katında kafilenin bir kısmı kalacaktır. Geri kalanlar daha üst katlara çıkacakları için bu üçüncü gök katındaki köşk mescitten sonra dördüncü katta Maktes'in aslında Beytül Maktes'in aslında secde edilir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edilir. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahallinde kişinin ruhunun derisi hem çatlar hem de açık yeşil beyaza dönüşür. Sonra ulaşılan yer Cebrail Aleyhisselam'ın tahtının boşlukta bulunduğu kesimdir. Kürsüsü demek daha doğru. Kişi orada Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine giydirdiği hilatı yer. Eline bir kılıç verir Cebrail Aleyhisselam. Ve bu hilat
ve kılıç kendisinde olmak üzere kişi istikamette devam eder. Ve burası göğün altıncı katıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, altıncı katı aşan kişi yedinci kata ulaşacaktır. Yedinci kat yedi tane alemden oluşur. Birinci alem kader hücrelerindir. Kişinin geleceği orada yerleştirilmiştir. Kişi daha onları yaşamamıştır ama Allah'a göre olaylar yaşanmıştır. Ve Allah-u Teala ondan sonraki olayların ne olacağını aynen Allah'a göre olaylar çoktan olduğu cihetle oraya yerleştirmiştir. İkinci, yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır. Üçüncü alemi Kudret Denizi'dir. Dördüncü alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu, sahabelerinin de bulunduğu bir kesimi ifade eder. Ondan sonraki altıncı alem Divan-ı Salihin'dir. Sonra da zikir hücrelerine varılır. İki metreden daha yüksek şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini tamamlamaya çalışırlar. Ancak tamamlayan ruh oradan uçarak ayrılır. Sesetli mütaya ulaşır ve oradan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında yok olurlar. O Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena filah olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada bir insanın nefsinin kalbi %51 aydınlanmıştır. Nurlar karanlıkları aşmıştır. Ve Allah'ın bu müstesna yardımı sona ermiştir. Bu noktadan sonra kişi bir ağır imtihandan geçer. Zikrini 18 saate çıkarmak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyadır fizik vücudunu teslim edebilmek için. Herkes bunu gerçekleştiremez. Daha sonra kişi fizik vücudun tesliminden sonra nefsini Allah'a teslim edecektir daimi zikirde. Sonra mucize olacaktır. Nihayet irşat makamına tayin edilecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi irşat makamına tayin etmesini dileriz. Ne olur? İnsanın nefsinde hiç afet kalmayacağı için o insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Hiçbir olay ona negatif olarak tesir edemez. O her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olan, her an Allah'tan sormak imkanının sahibi olan birisi olur. Ve de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessesenin yarısı insanlara Allah-u Teala tarafından hediye edilmiş. Bu yarım dünya mutluluğunun yarısı cennet hayatında üçüncü kat cennete tekabül ediyor. Allah-u Teala bütün insanlara bir tek dilekleriyle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Talebi üzerine bu imkanı kesin olarak veriyor. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Dünyadaki insanlar hala böyle bir şeyden çoğu habersiz olarak dünya üzerinde dolaşıp duruyorlar. Cehenneme gitmek üzere. Yazık değil mi sevgili kardeşlerim bu insanlara?
Bu insanlar dinlerini bilmiyorlar. Onlara öğretmek için çalışanları da engelleyen birçok güç var. Yazık olmuyor mu bu insanlara? Aslında biz engelleyenlere de çok acıyoruz. Asıl onlara yazık oluyor. Çünkü onlar başkalarının kurbanı değiller, başkalarını kurban edenler. Engelleyenler başkalarını cehenneme mahkum edenlerdir. Ama kendileri mutlaka daha ağır bir hayat şartı yaşanan, daha aşağıda bir cehenneme gitmek mecburiyetindedirler. Ve insanların bundan haberi yok. Sevgili kardeşlerim, insanlara acımamak bu manzarayı gördükten sonra mümkün değil. Acımak da onları kurtaramıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek herkesin en az bu dünya mutluluğunun yarısını yaşamasını, en az 7-8 aylık bir devre içinde üçüncü kat cennete ulaştıracak olan bir seviyede ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir zikir sohbetinde daha hepimiz birlikteyiz. Bir hurafeden bahsetmek için buradayız. Allah'a ulaşılamaz diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatında yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Sadece insanların üzerine farz olan bir husustur. Cinler için böyle bir farz söz konusu değil. Çünkü onlar bir ruhun sahibi değiller. Nefsleri var, fizik vücutları var. Ama Allah'a geri dönecek olan Allah'ın ruhuna sahip değiller. Ne melekler, ne cinler, ne de Allah'ın yarattığı başka herhangi bir yaratık. Hiçbirisi Allah onlara ruh üfürmediği için Allah'a geri dönecek olan bir ruha sahip değiller. Ama insanoğlu böyle bir ruhun sahibi ve o ruhu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Gerçekten ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Ayetlere bakalım gelin beraberce sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber ayetlere bakalım. Ne diyor Allah Teala? Evvela Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismini zikret. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a geri dönmesi üzerimize farz kılınmış. Sadece bu ayetle mi? Hayır. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azâbe buyuruyor Allah Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşın. Allah'a teslim olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bugünkü konumuz sadece bir tanesi, ruhun Allah'a geri dönmesi. Ama bu ayet-i kerime Nisa 164 hepsini ifade ediyor. Ruhu da veçi de nefsi de iradeyi de Allah'a ulaştırmayı ihate ediyor. Allah'a teslim etmeyi. Ulaşan sadece ruhumuzdur. Geri kalanlar teslim olurlar ama Allah'a ulaşmazlar. Şimdi
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek ki bu ayet-i kerimede farz kılınmış. O kadar mı? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar edin. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığının. Allah Teala buyuruyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Gene bir geri dönüş emri. Bir defa daha farz. Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olana teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler emanet olarak çoğul kullanılıyor. Ama sahipleri onun ehline diyor. Ehliha, onların ehline, sahibine, sahiplerine demiyor. Bir tane sahibi var, Allah. Ruhumuz da bir emanet, fizik vücudumuz da bir emanet, nefsimiz de bir emanet, irademiz de bir emanet. Hepsini de onların sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Bu bizim üzerimize farz. Ve Allah Teala diyor ki Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Fecr 27, 28, 29, 30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarım arasına gir ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala açık bir şekilde ey ruh Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Emir kesin ve açık olarak geliyor. Sonra bir başka ayet-i kerimede gene aynı farzı görüyoruz. Rad 21'de. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir şeyin Allah'a ulaştırılması emrediliyor. Fizik olarak bir emir söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Burada da ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar ifadesinde Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şey olarak geçiyor. Ulaştırılması emredildiğine göre ruhumuzun bu bir farz hüküm doğuruyor. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaştırılması üzerimize görüyorsunuz ki defaatle farz kılınmış. Şimdi hepimiz için bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Allah'ın dizaynında açıkça yer alan bir teslim müessesesi var ruhumuzun. Biz hayattayken Allah'a ulaşmamız

tatlı ifadesiyle teslimi vücuduna davet eder. Ve kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah Teala Yunus suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Ondan sonra da onlara ahsen-i hüsna da var, ziyadesi de var diyor Allah Teala. Selam yurdu Allah'ın zatını temsil ediyor bu ayet-i kerimede. Selam yurduna davet eder ifadesi Allah'ın zatına insan ruhunun geri dönüşünü temsil ediyor. Nereden çıkarıyoruz bu hükmü? Çünkü oraya selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran, sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse, sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Bu yol, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Evvela ne gördük? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, defaatle üzerimize farz kılınmış. Her bir emir açıkça ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini, Allah'a ulaşmasını emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağı. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki tane ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bir kısım müellifler derler ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme edilirse daha doğru olur. Peki, abim, aziz kardeşlerim, madem ki öyle diyorsunuz, öyle tercüme edelim. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. O zaman iki tarafın da aynı suali sorması lazım. Nereye? Allah'ın hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? İşte cevabı geliyor. Yunus suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime, affedersiniz. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle meşgul olmaz. Onu kendi haline bırakır. Ama onlardan kim, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları

kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Böylece görüyoruz ki o kişinin ruhunu kişi Allah'a ulaştırmıyor. Allah kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin sonunda da aynı husus geçerli. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü buyuruyor Allah Teala ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların tek özü hariç hepsi seçilirler. Kimleri seçmez Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, işte sadece onlar seçilmezler. Onlar da çok küçük bir azınlıktır. %10 bile olmaz sayılır insanların arasında. Onlar seçilmezler. Ama onların dışındaki herkes Allah Teala tarafından seçilir. Ve o seçtiklerinden, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse ister Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesi olsun, İnnel hüda hüdallah olsun, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır olsun, onu hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde isterlerse tercüme etsinler, netice değişmez. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır sualinin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır şeklinde tecelli ediyor. İşte Bakara suresi 120. ayet-i kerime, inne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda hidayettir. Ama öyle olmadığını söylesinler. Desinler ki bu Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam. Yine aynı sonuç. Nereye ulaştırmasıdır? İki ayet-i kerime, Rad 27 ile Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bu ulaştırmanın Allah'a ulaştırmak olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ruh adı verilen müessese bizde ne arıyor? Allah'a dönecekse bizde ne arıyor? Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Ama önce ruhundan üfürmüş. İşte Allah Teala'nın şeytanı cehenneme yolcu ettiği, cehenneme mahkum ettiği olay. Adem Aleyhisselam Allah Teala salsarın adı verilen bir topraktan, organik hale gelebilen özellikle bir topraktan yaratıyor insanı. Ve can veriyor ona, hayat veriyor. Ve ona ruhundan üfürüyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor.
ve diyor ona hayat verdim. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bütün melekler secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor sevgili kardeşlerim. Şeytan, iblis secde etmiyor. Allah-u Teala onu topraktan yarattım diyor ve ona hayat verdim diyor ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi diyor, ben ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra ruh üfürülmüş olan bu Adem Aleyhisselam'a secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Neden? Üstünlüğüne insanoğlunun kendisinde Allah'ın ruhunu taşıması. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Sonra ona vaatler verdiğini söylüyor. İki ayet-i kerime bir araya geldiği zaman Allah-u Teala'ya Allah-u Teala'nın bu konudaki ifadesi önem kazanıyor. Ona ruhumdan üfürdüm. Ona hayat verdim, sonra da ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bir kısım insanlar da Allah-u Teala ruhundan üfürdü diye o ruhun insana hayat verdiğini zannediyorlar. Öyleyse şu anda karşınızda bir ölü konuşuyor. Bizim ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşması 30 seneden daha fazla bir zamanın evveline dayanır. Öyleyse 30 seneden beri ruhsuz bir adam yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların kendi aralarındaki tartışmaları bizi hep hayal sukutuna uğratır. Bu söz de hep yanlış kullanılır. Hayal sükutu denir. Sükut, susma demek. Sukut, düşme demek. Hayal susmaz. Hayali insanın yıkılır, düşer. Sevgili kardeşlerim, insanın ruhu var. Allah-u Teala tarafından üfürülmüş ve Allah-u Teala o ruhun kendisine dönmesini açık ve kesin bir şekilde emretmiş bize. Öyleyse yapılması lazım gelen şey ne? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. E peki Allah'ın bu tarzdaki açıklamasından sonra ne olmuş? Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Herkes secde ediyor. İblis secde etmiyor. Cin tayfesinden olan, dumansız ateşten yaratılan, yani enerjiden yaratılan iblis. Ve secde etmiyor. Kibirli iblis. Allah-u Teala diyor ki, ya iblis seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir? Bu Adem'e secde etmekten seni men eden nedir? İblis diyor ki,
beni azdırmana yemin ederim ki sen beni ateşten yarattın. Yani dumansız ateşten, yani enerjiden. Onuysa topraktan yarattın diyor. Ben ondan bu sebeple üstünüm. Toprak necistir diyor. Ama enerji ondan üstündür. Beni enerjiden yarattığın için ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem diyor. Allah-u Teala kendisine karşı bunu bir isyan olarak telakki ediyor. Çünkü emrini açık bir şekilde vermiş ama iblis itaat etmemiş. Diyor ki Allah-u Teala huzurumdan kovuldun. Burasını terk et. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Bir talebim var diyor. Ya Rabbi beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden huzurundan kovuyorsun, madem ki cehennemde sonsuza kadar cezalandıracaksın, o zaman bana bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikam almak fırsatı var. Beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana izin ver. Ben onların, insanoğullarının sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına, sırat-ı müstakim üzerinde olmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Allah Teala diyor, atlılarınla, yayalarınla dilediğin şekilde insanlara saldırabilirsin. Onları kendine bağlayabilirsin. Bu yetkiyi sana veriyorum. Ama sen ve sana tabi olanlar hepinizin gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah-u Teala. Şimdi sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım, sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları sana ulaşmaktan men edeceğim diyor İblis. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği bir şey var. Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sahabenin üzerine kanatlarını ger diyor. Ne demek diyor? Bütün sahabe biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. Gene bir açmaz var burada. Din adamlarımız hakikatleri değiştirmek konusunda sanki bir söz birliği etmişler gibi görünüyor. Sahabe kimdir diyoruz? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyorlar. Bu ifade doğru değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar oldu kesin. Âl-i İmrân 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söyledikleri, Habibim, o ümmileri ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş teslim edenler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Ona tabi olanlar. İşte sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
tabi olanlardan oluşuyor sevgili kardeşlerim. Görenler değil, tabi olanlar. Peki, tabiin kimdir diyoruz bu sevgili alimlerimize? Bize diyorlar ki hayattayken sahabeyi görenler. Hayır sevgili kardeşlerim diyoruz, görenler değil, tabi olanlar. Çünkü bunların zaten adları üzerinde bunlar tabiin, tabi olmuşlar. Görmek maslarıyla bu konu çözümlenemez. Bu bir uydurmacadır. İnsanların asırlarca bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışan bir sürü insan. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir tuzak bu. Şeytanın insanların başına ulaştırdığı, başına ördüğü korkunç bir çorap, korkunç bir tuzak. Ve hala Kur'an-ı Kerim yazarlarından bir kısmı açık ve kesin olarak diyor ki, insan ruhu ölümden sonra Allah'a döner. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a geri dönemez. Çünkü ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İşte böyle bir yalanla insanları asırlarca avutmuşlar ya da uyutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi bizim alimlerimizden, onların yazdıkları kitaplardan, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden öğrenmedik. Öğrenseydik, biz de onların söylediğini sizlere söyleyecektik. Ve Allah'ın bize verdiği risalet görevimizi hiçbir şekilde yapamayacaktık. Zaten böyle bir görevin verilmesi de söz konusu olmazdı. Bu doğruları öğrendiğimiz için bunları öğretmekle mükellef kılındık. Bu bizim Allah-u Teala tarafından omuzlarımıza yüklenmiş kainatın en ağır vazifesidir şu anda. Ama o yükü Allah-u Teala bize hiç hissettirmiyor. Hamdolsun ki bize Kur'an'ı öğretti. Öyleyse biz de alimlere de bu yarım Arapçamızla Kur'an'ı öğretmekle vazifeliyiz. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İslam sadece ruhun Allah'a ulaşması değil, yedi safhadan teşekkür ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar olay. Üçüncü basamakta. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a ulaştırmaz ama Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşmıştır. 27. basamakta muhlis olur. 28. olur. 28. basamağın 5. kademesinde de iradesini Allah'a teslim eder ve teslimleri tamamlanır. İslam 7 safhadan 4 tane de teslimden oluşan bir vetiredir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın öğretisi açık ve kesin bir öğreti olarak çıkıyor karşımıza. Allah-u Teala
insan ruhunun Allah'a ulaşmasını defaatle üzerimize farz kılıyor. Hayattayken ulaşmasını. Öldükten sonra fizik vücudunuz ne nefsinizi ne ruhunuzu kendisine çekemez. Çünkü ölümünüz ölüm meleklerinin gelerek mitokondrilerinizin ürettiği elektrik enerjisini kesmesiyle gerçekleşir. Elektrik enerjisi artık vücudunuzda üretilmiyorsa görevlerin hiçbirisinin ifade edilmesi artık mümkün değildir. İnsanoğlu ölür. Elektrik enerjisi mevcut olmadığı için bu elektrik enerjisinin sağladığı elektromanyetik alan da nefs için negatif kutup, ruh için pozitif kutup artık geçerli olmaz. Fizik vücut onları artık bünyesinde tutamaz. Böyle olduğu için nefs için ve ruh için fizik vücut sadece bir görüntü olduğu için artık. İçinde barınamayacakları sadece bir görüntü. Çünkü manyetik alanlar yok. Fizik vücudun içinden geçebilirler ama onun içinde kalamazlar. Fizik vücut, o da her şey fizik alemde. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları için artık sadece bir görüntüdür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, vücuttan ayrılan ruh, ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılır. Nefs bir süre fizik vücutla beraber kalır kabirde, sonra da berzah alemine gider. Aslında herkes ölürken mutlaka berzah aleminde evvelce ölmüş olan yakınları tarafından karşılanır. Ölüm anında hiç bulundunuz mu birisinin yanında sevgili kardeşlerim? Size hayretle bakar. Sen görmüyor musun derler. O sırada ölüm anında ölümden birkaç dakika evvelinden itibaren artık onu tanıyanlar, ölmüş olanlar birer birer yanına ulaşacaklardır. O hayretle size bakar, gerçekten görmüyor musunuz diye. Çünkü onun için ölüm anında artık o normal bir görüntüdür. Onun gözleri diğer alem için artık açılmıştır. Bütün gelenleri görür. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Ruhunuz sizden ayrılacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Marifet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. De gördük ki ruhumuzun Allah'a dönüşü üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki din adamlarının bir kısmı ruh vücuttan çıkarsa o kişi derhal ölür. Çünkü ruh vücuda hayat verir şeklinde bir açıklamanın sahibidirler. Bu Kur'an'ın ruhuna da lafzına da ters düşen bir iddiadır.
bu iddianın sahipleri ne yazık ki Kur'an-ı Kerim mealleri bile yazmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız boyunca verdiğimiz bunca delil, insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor.

İblise kapıyı açık bırakmamak mecburiyetindeyiz. Bunun bir tek yolu var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın mutlak muhafazası altına girersiniz. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmayacak diyor. Ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ruhunuz siz hayattayken her an sizden ayrılabilir. Hiçbir günah işlerken ruhunuz vücudunuzda kalmaz. Günah işleyen nefsiniz ve fizik vücudunuzdur. Ruhunuz dışarı çıkarak olayı görür ve nefsinize huzursuzluk verir. Allah da ruhunuza, fizik vücudunuza, Allah fizik vücudunuza azap verir. Her yaptığınız yanlıştan sonra bir huzursuzluk hissedersiniz. Ruh, nefsi sıkıntıya sokar. Allah da fizik vücudunuzu azaplandırır. Her yaptığınız yanlışın arkasından bunu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatli bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mürşidine ulaştığı zaman devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir ve onun ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmettel hakkın geldi, vücudu terk et emrini verir. Allah'a geri dön emrini verir. Bütün ruhlar bu tabiyet müessesesinin hemen akibinde vücuttan ayrılırlar, Allah'a doğru yola çıkarlar. İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir mürşidindeki tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler devrin imamı şahit olarak orada bulunmaktadırlar. Ve devrin imamı o kişiye derecelerinin arttırıldığını ifade ediyor. Rum 39'da Allah Teala diyor ki zalike yevmül hakkı femen şahide taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani dileyen kişinin ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol, sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle diyor: Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Güzellerin en güzeli olan sığınaktır diyor Allah'ın zatı. İşte sizlere bu kadar delil. İnsan ruhunun ölmeden evvel ulaşıp Allah'a geri dönmesi üzerimize defaatle farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Açık ve kesin olarak Kur'an-ı Kerim'imizde bunların hepsi yer almış. Buna rağmen insanlar, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür ifadesini kullanabiliyorlarsa ve bunlar öğretim üyesi olabilecek durumda olan, üstelik de Kur'an meali hazırlayanlarsa burada çok ciddi bir
problemle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu seviyede olan insanlar, onlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Hepsi için Allah'tan af ve mağfiret dileriz. İnşallah Allah Teala onları da af buyurur. Kur'an'a aykırı bunca şeyi iddia ettikleri için büyük bir sorumluluk altındadırlar. Sevgili kardeşlerim, safsatalardan, Kur'an'a ters düşen açıklamalardan bir tanesini daha böylece tamamlamış oluyoruz. Ölmeden evvel insanın ruhunun vücudundan ayrılamayacağını, ruh bedenden çıkarsa fizik vücudun öleceğini zanneden kişilere ithaf olunur. İnşallah Kur'an'ı inceleyip bütün söylediklerimizin doğru olduğunu onlar da tespit ederler sevgili kardeşlerim. Sözlerimizi ciddiye almamak, deve kuşunun başını kuma sokması gibidir. Nasıl deve kuşu başını kuma soktu diye kendisinin görünmeyeceğini zannediyorsa, söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır sevgili kardeşlerim. Din adamlarımıza ithaf olunur. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını, talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse, en sonda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse, bizler sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu. İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse tağuta kul olmaktan
kendisini kurtarır ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim. Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız. Ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak
mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanların mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz. Ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istiâne nasıl bir yardım? İstiâne Allah Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu münacatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi, Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir.
İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Âdeme en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Âdem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahdten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, İkinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet. Üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak. Hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, yalnız sana kul oluruz ifadesinin
Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık. Onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin.

buyurmuş. Allah Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina işittik diyor diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz, ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyorum misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulvelbap noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili

Kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah-u Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayrız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? 1. Sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. 2. Hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile
olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerini itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizde ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu, namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah Teala size emir veriyordu, özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız. Ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz? Tasavvufu denediniz. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz. Ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak fasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları
gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte o mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk, nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yeni bir gün, yeni bir sohbet ve yeni bir beraberlik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir aradayız. Bu Allah'ın bir nimeti değil mi? Bir arada olmak. Allah'tan bahsetmek. Bizler Allah'ın nimetleriyle nimetlendirilenleriz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimet ve ihsan arasındaki farklılığa dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah Teala bunu derhal işitir, bilir ve görür. Size 10 tane ihsan verir ard arda. Birinci ihsanı rahim esmasıyla tecelliye başlamaktır. İkincisi bu rahim esmasının vücuda getirdiği her şey. Rahim esması birinci nimet olan, birinci ihsan olan rahim esması sizin gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bütün insanların gözlerinde başlangıçta hicabı mestüre vardır. İrşat makamına bakarlar ama onu göremezler. Onun mürşit olduğunu göremezler, hissedemezler, anlayamazlar. Onlara göre o da diğer insanlardan hiçbir farkı olmayan, çarşıda, pazarda bulunan, sokakta yürüyen herhangi bir insandır. Ne zaman ki Allah Teala hicab-ı mestureyi alır, o zaman görürler ki o herhangi bir insan değildir, mürşittir. Sonra bu Allah'ın ikinci ihsanıdır. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alır. Ve insanlar işitmeye başlarlar. Yani irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlarlar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişilerin kalplerindeki ekinleti alacaktır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Onu alacaktır Allah-u Teala.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kalbimizdeki ekinleti alması, idraki önleyen ilahi kompütörün oradan alınması anlamına gelir. Ve Allah-u Teala onun yerine ihbat koyar. İdraki sağlayan bir ilahi kompütör. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın güzellikleri oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra Allah-u Teala sizin kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı şeytana dönük konumdayken onu Allah'a dönük konuma getirir. Sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri artık o yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Ama kalbinizin mühürlü olduğunu görürler. Bu mühre rağmen rahmet partikülleri kalbinizin içine sızar ve orada küfür kelimesine rağmen ve kalpteki bütün afetlerin o korkunç karanlığına rağmen %2 rahmet o kişinin kalbinin içinde mutlaka yer alır. İlk zikirde 1-2 dakika içinde gerçekleşir olgu. Ama küfür kelimesi orada mevcut olduğu için daha fazla bir ilerleme kaydedilemez. Sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişinin huşuya ulaşması da bir ihsandır. Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi de bir ihsandır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın gösterdiği 10. ihsanı ile size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan bugünkü konumuz olan nimetleri almaya başlarsınız. Bundan sonra Allah-u Teala'dan alacağınız her türlü yardımın, Allah'tan size gelecek olan her şeyin nimet adı altında anılması gerekir. Böyle bir husus ise Allah'ın ihsanlarının nimete dönüşmesi ise ilk nimetle başlar. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Bakara 107'de Allah-u Teala bir nimet verdiğini söylüyor. Diyor ki benim Haysu hareşte fevelli ve çeke şatrel mescidil haram. Yola nereden çıkarsan çık, yüzünü mescidil harama çevir. Ve haysu maküntüm fevellü vücuheküm şatrehu. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin ki şatrehu li ella yeküne linnâsi aleyküm hücce. İnsanların aleyhinize bir hücceti olmasın. İllellezîne zalemû. Onlar ki zalimlerdir, minhum, onlardan zalimlerdir ki onlar, felâ tahşevhum, vahşevni. Onlardan korkmayın, o zalimlerden korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Ve li ütimme nimeti aleyküm. Böylece size verdiğim nimetimi tamamlayayım. Böylece siz de doğru yolu
1: bulmuş olursunuz.
0: Şimdi Allah-u Teala burada nimetinin tamamlanmasından bahsediyor. Yani bir nimet. Ve 151. ayet-i kerimede diyor ki kema erselna fiküm resulen minküm. İşte tıpkı bunun gibi diyor. Nimetimin tamamlanması babında size diyor sizin aranızdan birini resul olarak gönderdim. Nimetim olarak gönderdim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nimetim olarak gönderdim diyor. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malem tekünü talimun. O nimet ki diyor size Allah'ın ayetlerini okur. İzah eder. Sizin nefsinizi teskiye eder. Size kitap öğretir. Size hikmet öğretir. Ve hikmetin daha ötesindeki şeyleri öğretir. Sizin bilmediğiniz hikmetin daha ötesindeki bilgileri, ilmi ve irfanı öğretir. Öyleyse nimetimden olarak diyor Allah-u Teala, nimetim olarak size sizin aranızdan birisini Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse görünüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebidir. Bütün nebiler Allah'ın nimetidir. Öyleyse nimetin pozisyonuna bakalım. Kimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Huzur namazının imamıdır. Peki, bütün nebiler bulundukları devirde huzur namazının imamıdırlar. Nebiler devamlı olarak bulunmuyorlar dünya üzerinde. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra geliyor Hazreti İsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ise Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra vazifelendiriliyor. Birincisinde 2000 yıllık bir fetret devri, ikincisinde 600 yıllık bir fetret devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabenin üzerine nimet olarak vermiş.

peygamberlerin bulunmadığı devirde Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerinden bir tanesini seçiyor ve onu huzur namazının imamı olmakla nimetlendiriyor. Onu tasarruf ile nimetlendiriyor. Öyleyse hem bir Resul için hem huzur namazının imamı olmak bir nimettir. Hem de huzur namazının imamı olmak mutlaka tasarrufu beraberinde getirdiği için Allah'ın tasarrufuna girmek de bir nimettir. Allah Teala Cin Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki gaybı bilen sadece Allah'tır. Sizlere söylemez, kimseye söylemez gaybı. Ama gaybı rızaya ulaşan Resulüne söyler diyor. O zaman bütün Resullerin sahip olduğu rıza müessesesine bakıyoruz. Aminullah rızasının sahipleri. Müminler rızasının sahipleri. Evvaplar rızasının sahipleri. Muhsinler rızasının sahipleri. Muhlisler rızasının sahipleri. İrşada ulaşanların rızasının sahipleri, ve aynı zamanda bir hakkın takvaya ait olan rızanın da sahipleri. Yani hakkel yakin rızasının da sahipleri. Bütün Resuller bu yedi tane rızanın sahibi. O zaman öyle bir rıza olması lazım ki bu rıza, bu yedi tane rızanın ötesinde bir rıza olması lazım. İşte o tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası huzur namazının imamlığı nimetinin başlangıcını gösterir. Allah-u Teala ona yeni bir rızasıyla muamele eder. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Diğer resullerden o devrede yaşamakta olan diğer resullerden hiçbirisi bu rızanın sahibi değildir. Onun için Allah Teala bütün resullerden rızaya ulaşmamış olanlar olarak bu resulleri kastediyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin İmamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu, o güne kadar sadece ihsan alan bu kişinin ilk nimetidir. Allah-u Teala Resullerini Resullerinden huzur namazının imamıyla görevlendirdiği devrin imamlarını bir
nimet olarak değerlendirir ve herkesin 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan herkesin tabiyetinde zaten hazır bulunan devrin imamının bir ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Âl-i İmrân 164'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beas ederiz diyor. Neden bahsediyor Allah Teala burada? O Resul aslında hangi kavmin Resulüyse o kavmin insanları için o yani devrin imamı kendi kavminin Resulüdür. Bu bakımdan nimet olarak değerlendirilmeden önce görevi kendi kavminin Resulüne, kendi kavminin Resulü olarak onlara 4 tane görevle ilim vermekteydi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyordu. Onların nefslerini tezkiyeye yardımcı oluyordu. Onlara kitap öğretiyordu. Onlara hikmet öğretiyordu. O Resul. Ama kendisi tasarruf nimetiyle nimetlendiği andan itibaren artık müminlerin başlarına bir nimet olmuştur. Kim olmuştur? O kavimdeki insanlar için başlangıçta 4 tane görevin sahibi olan Resul ki o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Öyleyse aynı Resul kendi kavmi için 4 tane görevin sahibi olan bu Resul'e onlar tabi olmuşlar ve hidayete ermişler. Ama

tasarruf nimetini alan aynı Resul, müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere görevlendiriliyor. Allah'ın nimetinin tamamlanması. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 150. ayet-i kerimesindeki nimetinin tamamlanması, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasını da içeriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a nübüvvetinin gereği olarak, bir nimet olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhunun sahabenin başlarının üzerinde yerleşmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın onlara hikmetin ötesini öğretmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o noktadan itibaren, tabiyetten itibaren artık yoldaki kişiye Allah'ın bütün eskiden olan ihsanları, rızkı, her şeyi artık bir nimettir. Öyleyse bütün insanlar için alınan nimetler olarak, insanların aldığı nimetler olarak nimetin bir başlangıcı vardır. İnsanlar tarafından alınan nimet, Allah'ın onlara verdiği nimet demektir. Bu nimet, devrin imamının ruhudur. Âl-i İmran 164'te hem Allah o kavmin öyle bir kavimden bahsediyor ki o kavmin Resulü huzur namazının imamı olmuş. O kavim için o Resul başlangıçta dört öğretinin sahibiydi. Ama nimet olduktan sonra beş öğretinin sahibi oluyor ve tabi olan herkesin başının üzerinde nimet oluyor, o kişiler de mümin oluyor. Müminlerin sadece başlarının üzerinde bir nimet oluyor. Ona, o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Kendi kavminin insanları, tabi olanlar sadece kendi kavminin insanları ve huzur namazının imamlığıyla görevlendirilmeden evvel dört tane görevi vardı. Âl-i İmran 164'te bu dört görev verilmiş. Ama ne zaman ki aynı Resul bütün kainatın Resulü oluyor, huzur namazının imamına, imamlığına Allah-u Teala tarafından tayin edilmekle, tasarruf rızasında alarak tayin edilmekle, o noktadan itibaren artık o insanların başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Allah-u Teala onu onların üzerine bir nimet olarak veriyor. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a ulaşma gününün, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek ve uyarmak üzere o kişinin ruhunu, o kişiyi yani o kişinin ruhunu uyarmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 10 tane ihsan alarak mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişinin tövbesini yaptığı noktada, tabiyetini gerçekleştirdiği noktada 7 tane şahit var orada. Biri Allah. Bu 7 şahidin. Arşı tutan melekler bir grup, devrin imamı bir başka, ikincisi mürşid, üçüncüsü, mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu,
yani nimet dördüncüsü, kiramen katibin melekleri beşincisi, o kişinin hayat filmi altıncısı ve kiramen katibin melekleri yedincisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yedi tane şahit huzurunda yapılan tövbe merasiminin neticesinde bütün tövbe merasimlerinde hazır bulunan devrin imamının ruhlarından bir tanesi derhal o kişinin başının üzerinde yerleşir ve o kişi için artık o kişi hayatta kaldığı sürece oradan ayrılmayacaktır. Çünkü o kişinin ruhu Allah'a gitmiştir, ulaşmıştır. Yerine vücudun dışındaki bu ruh gelmiştir. O kişinin kendi ruhunun görevini üstlenmiştir. Şimdi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu ayatina yakinun. Biz onlardan, insanlardan, dikkat edin, nebilerden, nebileri imam yaptık demiyor. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık diyor. Yani bir kısmını imam kılmış. Bir insan topluluğu var. O insan topluluğundan her devirde birisini, o imam edince başka birisini imamlar kılmış. Ama geri kalanları imam falan değil. Aralarından imam kılınanlar var. Niçin? İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse hani şeytan diyor ya, Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala da şeytanın yalanını yüzüne vurmak üzere diyor ki, ben kılarım diyor, vazifeli kılarım. Kullarımdan dilediğimi insanlarla aramda vazifeli kılarım. O insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanlar kendileri gibi fizik standartlardaki bir başka insana tabi olarak hedefe yürüyebilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar tayin ederim diyor, vazifeli kılarım diyor. Çünkü diyor onlar sabrın sahipleridir ve ayetlerimize yakin hasıl etmişlerdir. İlmel yakin seviyesinde bir, aynel yakin seviyesinde iki ve hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmişlerdir diyor. Eğer hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl edemeseydiler, onları Allah-u Teala asla İmam tayin etmeyecekti. Ama Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'i ve diğer iki peygamberi, nebi hepsi de, onları diyor imam yaptık diyor. Zaten başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i biz imam tayin ettik diyor. Öyleyse o imamlar zaten tabii yerleri olan huzur namazının imamıydılar. Çünkü bütün nebiler devirlerinin mutlak olarak huzur namazının imamıdır. O görevi yapmak üzere yaratılmışlardır. O görevin seçilmişlerdir ve o görevi yapmışlardır. İnsanlardan bir kısmı arasından huzur namazının imamı olacağı sırada seçilme değildir bu. Nübüvvet için seçildiği an aynı zamanda huzur namazının imamlığı için de seçilmiştir. Oysa ki Resuller Allah-u Teala tarafından seçilirler, vazifeye getirilirler ama bu vazife risalettir. Ondan sonra Allah-u Teala işlerinden birisini
huzur namazının imamı öldüğü zaman onun yerine vazifeli tayin edecektir. Ve artık o kişinin ruhu yeni imamın ruhu herkesin başının üzerine yerleşmeye başlayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ilk nimettir. Nimetlerin ilki, kişinin bundan sonraki Allah'tan alacağı bütün hediyelerin adının nimet olmasını sağlayacak olan o ilk nimetin kişinin başının üzerinde yerleşmesidir. Şimdi Mümin Suresinin 15'ine tekrar bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Dereceleri yükselten Allah diyor. Niçin dereceleri yükselten diyor? Çünkü o gün, tabi olduğu gün, devrin imamının ruhu, nimet o kişinin başının üzerine geldiği gün, onun bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Derecelerini önce bu açıdan yükseltiyor. Yetmez, o günden itibaren kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, 10 katını yazarken kiremen katibin melekleri, o günden itibaren 100 katını yazmaya başlıyorlar. Ve bu 100, 700'e kadar da yükseliyor. Öyleyse iki ayrı cepheden derecelerin yükselmesi nimetle beraber geliyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerle beraber görevi yaptığının ifadesi. Nitekim o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesinin sebebi devrin imamının ruhunun o kişi hakkında yaptığı Allah'tan talebi. Talebin kesin olarak ondan geldiği Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala Mümin 7'de arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamının ruhu, bazı kişiler için mağfiret talebinde bulunurlar diyor Allah Teala. Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olur ve nefs tezkiyesine başlarsa, ya Rabbi sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir ve onu cehennem azabından koru, vikaye et. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kullarını cehennem azabından koruması müessesesi. İşte bu noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Ve onun ruhuna diyor ki senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Seni Allah'a göndermekle vazifeli kılındım. İşte şimdi sana Allah'tan aldığım yetkiyle emri tebliğ ediyorum. Artık sen bu vücudu terk edebilirsin ve ait olduğun yere, Allah'ın zatına geri dönebilirsin. Yola çık diyor. Ruhun bu emri almadan Allah'a geri dönebilmesi mümkün değil. Bu emri alabilmesi için devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Bunun için de 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Tövbesini tamamlaması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilk nimet devrin imamının ruhu olarak başımıza gelip yerleşiyor. Bu noktadan itibaren artık Allah-u Teala'dan aldığımız her şey bir nimet. İkinci nimet Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbimizin içindeki küfrü alıp dışarıya atması. Dördüncü nimet kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması.
ve mümin olmak şerefine ermemiz. Beşinci nimet, bütün günahlarımızı Allah'ın sevaba çevirmesi. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme girecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların günahlarının artmasından ve cehennemdeki cezalarının da artmasından bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani 10 tane ihsanla tövbe ederse, böylece mümin olursa, ki ancak bu tövbeyle tövbe edenler mümin olabilir ve nefs tezkiyesine başlarsa, amülü salihata başlarsa, ki sadece onlar nefs tezkiyesine başlayabilir, onların bütün seyyiatlerini hasenata kalbederiz diyor Allah-u Teala. Hasenata çeviririz diyor. Bütün kaybettikleri derecatı hasenata çeviriyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve günahların sevaba çevrilmesi de Allah'ın böylece beşinci nimeti oluyor. Altıncı nimet, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Yani fiziki olarak hidayetin başlaması, ruhumuzun ait olduğu yere geri dönmesi, o bizde bir emanet, sahibi Allah, Allah'tan gelmişti ve tekrar Allah-u Teala'nın emri üzerine Allah'a dönüyor. Ne diyordu Allah-u Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, sahibi olan sahiplerine demiyor. Emanetleri sahibine, sahibi olan Allah'a, yani tevdi edin, teslim edin diyor. İşte emanetin Allah'a doğru yola çıkması için aldığımız emri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması bir yeni nimet. Nasıl çıkıyor? Nefs tezkiyeye başladığı için çıkıyor. Nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması da bir nimet. Çünkü Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bunların üçü de hidayet müessesesinin başlangıcının temel işaretleri. Ve zikir yapıyoruz. Kalbimizdeki iman kelimesine yapışan faziletler orada birikmeye başlıyor. Ve bu birikim Allah-u Teala'nın başka bir nimeti, nefs tezkiyesi isimli nimet. Sonra da bu nefs tezkiyesinin ilk %7'sinde ruh birinci kata yükselebiliyor. Ruhun da Allah'a ulaşması konusundaki nimet, bağımlılık taşıyan bir nimet. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Nefs ne kadar tezkiye olursa ruh gök katlarında o kadar yükselebilir. Her %7 nur birikiminde sadece bir gök katı. Böylece kişi emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşar kişinin ruhu ve Allah'ın zatına ulaşır. 7. gök katının 7 alemini geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta Allah'a ulaşmakla son bulmuştur. Bu satılayı tahakkuk etmiştir.
ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bir sonraki basamakta bundan sonra ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, Allah'a sarılır. Bir başka ifadeyle Mehab isimli sığınağa sığınır. Allah'ta ifna olur, yok olur. İşte bu olay Allah-u Teala'nın velayet nimetidir. Bu nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geldiği noktadır. Nefs yedi kademede tezkiye olmuştur. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi kademe. Bu yedi kademede ruh Allah'a ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Velayet söz konusu. Allah'ın bu konudaki sekizinci nimetine de gelin beraberce bakalım. Bir de fizik vücudumuz var. O ne oluyor? Fizik vücudumuz da nefsimizin nurlarla parıldamasına, aklanmasına paralel olarak her %7 nur birikiminde %7 nispetinde şeytanın hakimiyet alanından çıkıyor. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. O alandan çıktıkça temizleniyor ve bir güzelliğin sahibi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, geri dönüp ulaşması da, fizik vücudumuzun %7 şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya devam etmesi de her ikisi de nefsin tezkiyesine bağlıdır. Nefs tezkiye olmadıkça diğer iki işlemin tahakkuk etmesi mümkün değildir.

bir nur birikimiyle tezkiye olmuştur. Ve ruhumuz Allah'ta yok olmuştur. Ve 1'e 700 nimet almaya başlamışızdır Allah-u Teala'dan. Oysa ki nefsimizin kalbine 2% rahmet birikimi Allah'ın bir ihsanıydı. Ama faziletler nimettir. Öyleyse nefsimizin kalbinde hem rahmet vardır, Allah'ın bir ihsanıdır. Hem de fazilet vardır, Rabbinizin bir nimetidir. 10 ihsandan sonra, 10 nimet, bundan sonra her şey nimet. O kişinin fena makamının sahibi olması Allah'ın bir nimetidir. Beka makamının sahibi olması da Allah'ın bir nimetidir. Zühd makamının, muhsinler makamının muhlisler makamının sahibi olması da birer nimettir. İrşada ulaşması da bir nimettir kişinin. İradesini Allah'a teslim etmesi de bir nimettir. Eğer risalete seçilmişse resul olması da bir nimettir. Bu resullerden huzur namazının imamına seçilmişse o da nimettir. Öyleyse insanlar huzur namazının imamının ruhunun başların üzerine gelmesiyle nimetlenirler. Nimetlendirilmek bu istikametteki Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Ve ihsanların nimete dönüşmesi bu standartlarda tahakkuk eder. Ama Allah-u Teala'nın nimetleri sadece bunlar değildir. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği mukaddes kitapların hepsi birer nimettir. Peygamberler de birer nimettir. Resullerden huzur namazının imamlığını Allah-u Teala'nın deruhte etmesi için vazifelendirdiği resuller de birer nimettir. Öyleyse her devirde resullerden sadece bir tanesi nimettir, geri kalanı ihsandır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın devrin imamına verdiği tasarruf nimetiyle onu nimetlendirmesi söz konusudur. Huzur namazının imamı başka insanlar için bir nimettir ama kendisi de tasarruf nimetiyle nimetlendirilendir. Daha evvelki nimetlerin hepsini birer birer almıştır. Neticede kendisi nimet olmuştur. İşte Fatiha suresinde Allah-u Teala'ya diyoruz ki İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istihane ederiz. Yani bizim mürşidimize ulaştırman konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhtinas sıratel müstakim, bizi mürşidimize ulaştır ki böylece ruhumuz ondan, ruhumuz bizden ayrılsın da devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelecek. O zaman başının üzerinde nimet olanlardan biri olacağız. İşte Fatiha suresi onu söylüyor arkasından. İyyâke na'budu
ve İyyâke nestaîn.

İhdina sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadab duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala kafirlere gadab duyarız diyor. Onların, kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Buradaki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Allah Teala'nın Mümin 15'te o kişiye söylediği şey, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani sen şimdi bu vücudu terk edeceksin. Allah Teala beni bu vücuda bir nimet olarak gönderdi. Ben burada senin buradan ayrılman sebebiyle görevini üstleneceğim. Ve kişinin başının üzerindeki nimet, o kişinin daha evvel kendi ruhunun görevini derhute ediyor, üstleniyor. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala insanlara nimetler sunuyor. O kişinin ondan evvel, başının üzerine devrin imamı gelmeden evvel tarlasının aldığı mahsul onun için bir rızık ama ihsan bir rızık. Tabi olduktan sonra tarlasının aldığı mahsul onun için gene bir rızık ama nimet rızık. Öyleyse muhtevanın değişikliğini görüyoruz. Ne zaman ki başınızın üzerine devrin imamının ruhu yerleşir, o noktadan itibaren siz artık nimetin sahibisiniz. Ölene kadar siz kavlinizi bozmadıkça, başınızın üzerindeki o nimet durduğu sürece, Allah-u Teala devrin imamının ruhu bir nimet olarak durduğu sürece yani, Allah-u Teala'nın size verdiği her şey sizin için artık bir nimet hüviyetini taşır. Başınızın üzerinde o nimeti taşıdığınız sürece. Kavlinizi bozarsanız ne olur? Hud 12'de Allah-u Teala kavillerini bozmadıkça biz onların başlarının üzerindeki nimeti değiştirmeyiz diyor. Başlarının üzerindeki muhafızı değiştirmeyiz, geriye almayız diyor. İşte o geriye aldırmayı veya almamayı düşündüğü ruh, o nimettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Allah ile de beraber olduk. Sizler, biz ve Allah bir beraberlik içinde yeni bir saati tamamladık. Sevgili kardeşlerim, hep huzur içinde olduğumuz, mutluluk içinde yaşadığımız saatler, sizinle beraber geçirdiğimiz bu müstesna saatler. Aynı mutluluğu sizlerin de yaşadığınıza inanıyoruz. Bunu paylaştığımızdan dolayı derin bir huzur ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala
Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazanılmasına gelince, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa, mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah-u Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsana adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah-u Teala. Bu mutluluk, dünya mutluluğunun yarısı, nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerini %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun almasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah-u Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer
Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra indi ilahide tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla dolmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah-u Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde 3. katını elde etti. Bir nevi bedava elde ediş. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin 4. kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde 4. kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çıkabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir
bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta artıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi 7 kat yerleri ve zemin katı, zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa, o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah teslim etmiştir. ...22. basamakta... ...fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir... ...25. basamakta... ...ve nefsini Allah'a teslim etmiştir... ...26. basamakta... ...normal standartlarda... ...bu kademede... ...artık... ...bir dönüşüm... ...kötüye dönüş... Daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, 7 kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde, ikinci gök katındaki su arılma havuzları, üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdis'in aslı. Beşinci gök katındaki
Beytül Haram'ın aslı, altıncı gökkatındaki Sıbkatullah olma, Allah'ın boyasıyla çok açık, yeşil, beyaz olan bir renge, kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gökkata katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fetih elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gökkatına çıkarılır. Yedinci gökkatına çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci gökkatına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan açılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrim İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmud'da olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitret-i Münteha'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır.
Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde sitet-i müntahaya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah-u Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah-u Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvi bulmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına, irşada memur ve mevzun kalandığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'ini aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşad makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşad makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah'ın iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de
Irşad makamının sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Ama Allah-u Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de
bize ait olan bir şey yoktur. Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz, nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size sizin gayretleriniz değil, o gayretleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa
O Allah'a olan seviyesinin oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan tabiyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah-u Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah-u Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter. Ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim. Üçüncü kat cennette elde etmişim. Ben bu zikir seviyesinde devam ederim. Ve de bir ömür boyu bunu bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennetinde giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada hamdolsun ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد نزول الله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'tan bize sevgi akıyor. Bizden de sizlere sevgi akıyor. Sizlerden de bize gene sevgi akıyor. İşte kainatın en güzel şeyi bir sevgi selinin, bir sevgi çağlayanının, bir sevgi nehrinin gönüllerden gönüllere akmasıdır. Allah-u Teala'nın hikmeti, o kişiye olan sevgisinin bir işaretidir. İşte bu akşamki konumuz gene İslam nedir, tasavvuf nedir serisinin yeni bir konusu, hikmet. Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet acaba nasıl bir müessesedir? Yolun neresinde kendisini gösterir? Buna gelin beraberce bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki tıpkı onun gibi, yani 150. ayet-i kerimede bahsettiğimiz hikmet gibi, size de sizin içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak tayin ettik diyor Allah Teala. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye birinci görev, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, size kitap öğretsin diye üçüncü görev, size hikmet öğretsin diye dördüncü görev ve size hikmetin de ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye diyor. Allah-u Teala'nın son nebiye, nebiler sultanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği yetki standartları içinde onun bir hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala tarafından yönlendirilmiş, hedeflendirilmiş bir nebi olarak hikmeti ve hikmetin de ötesini öğretmesi söz konusu. Acaba 28 basamaklık bir İslam dizaynında Vel-Asr suresinin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık dizaynında acaba hikmetin yeri neresidir? Bu ayetin Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin dizaynı içerisinde Allah-u Teala acaba
nereye yerleştiriyor hikmeti? En özet şekilde hikmete doğru baştan başlayarak yaklaşalım. Birinci basamak, olayları yaşarız. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Ve bu değerlendirmelerimiz hem düşünce platformumuzda hem de davranış biçimlerimizde Allah-u Teala tarafından takip edilir. Eğer Allah'ın hayır gördüğü biriysek, o zaman seçiliriz. Dikkat edin ki seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın söylediklerini, ayetlerini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte kalın çizgilerle bu insanlar seçilmezler. Geri kalanlar seçileceklerdir. Onların kalplerinde zevk yoktur. Onların kalplerinde maraz yoktur. Seçilenlerden de ikinci basamakta insanlar seçilir. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte konumuz bu. Hikmet, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin bir yerlere ulaşmasıyla Allah'ın büyük bir lütfuna ulaşmasıyla tahakkuk eder. Bu hikmettir. Evvela ilim açısından meseleye baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerine baktığımız zaman beş ayrı kesim görüyoruz. Ve Asr suresine baktığımız zaman 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamak görüyoruz. Şimdi bunların bileşkesi üzerinde harekete geçelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde 3. basamaktadır. Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. 4. basamak. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. 5. basamak, kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlar. İrşat makamı hidayete erdiren makamdır. 3. işlev, Allah'ın rahim esmasının tecellisinin 3.'sü kalbimizdeki ekineti Allah-u Teala'nın alması, sonra da yerine ihbatı koymasıdır. İdraksizliği yok etmiştir Allah-u Teala, idrak etme yeteneğini kalbimize koymuştur. Sonra kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ki zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen

Belki safhada, birinci ve ikinci basamaklarda gideceğimiz yer cehennem. Orada kurtuluş yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur. Ve Allah'a ulaşmayı kişi üçüncü basamakta diledi. Nereye ulaştı neticede? Ulaştığı yer irşat makamı. 14. basamakta kişi. Ve Allah'ın verdiği mürşit seviyesiyle mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu tabiyet ona 10 ihsanın ötesinde 10 tane de nimet sağlıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, Allah kalbinin mührünü açıyor. Nefsinin kalbinin mührünü açıyor. İki, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört oldu. Allah'ın beşinci nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Altıncısı, ruhunun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması. Yedincisi, nefs tezkiyesine başlaması kişinin. Sekizincisi, kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olmaya başlaması. Dokuzuncusu, iradesinin güçlenmeye başlaması. Onuncusu da Allah-u Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Bunu da gelecek basamaklarda 1'e 700'e kadar çıkaracak. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Allah'tan 10 tane de 10 insandan sonra irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman 10 tane de nimet almışız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki safhada Kur'an-ı Kerim kıraatten bahsediyor. Habibim sen İsra 43-44'te diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerle senin aranda hicab-ı mestüre var, gizli bir perde var, gözleri perdeli. Onların kulaklarında vakra var. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet var. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bütün insanlar için gözlerde hicab-ı mestüre, kulaklarda vakra, kalplerde ekinnet, herkes de var. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz Allah'a göre. İşte kıraat devresi bu devre. Ne zaman ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, bu noktadan itibaren kıraat bitiyor ve ayetlerin tilaveti başlıyor. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemiş insanlar, onların idrakine bir şeyler ulaştırmanın zamanı gelmiş. İşte üçüncü basamakta kıraata girer. Dördüncü basamaktan 14. basamağa kadar tilavet söz konusu. Ayetlerin tilaveti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Allah-u Teala onu söylüyor. Ayetleri tilaveti.

tilavet ediyor. Anlatıyor, manalarını veriyor. Artık manaları anlamaya başlamışlar. Böylece onları tabiyete doğru adım adım Allah-u Teala yaklaştırıyor ve onlar ulaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olunca hikmete mi ulaştılar? Hayır. Sadece tabi oldular. Tabi olurlarsa ne olur? Nefs tezkiyesi başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin afetlerden kurtulması oranında. İrade ise afetler azalacağı için her gün biraz daha güçlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda kişi Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Kalbe ulaşan rahmet, fazl ve rahmet, salavat nurları, ikişerli iki grup. Bunlardan fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanın sahibidir. Karşıt kutupları oluştururlar. Bunun için iman kelimesi gelen faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. Gelen faziletlerden manyetik alan alanına girenler nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Toplanma %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Nefsimizin kalbinde %7'lik, 2'de ondan evvel rahmet birikimi olmuştu. 7 faziletlik, %2'de rahmet birikiminden oluşan bir nur grubu nefsin kalbinde nefsi emmareyi temsil eder. Artık nefsin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkmıyor. Nefsin bütün afetleri, nefsin içindeki her şey, her kesim Allah'ın yasaklarını işlemiyor. %9'u bundan müstesna. Onlar Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyorlar. Daha sonra kişi nefsi levvameye ulaşacaktır. Nefsini kınayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gökkatına ulaşıyor. İkinci %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gökkatına ulaşıyor. Nefsi levvamedeyiz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsini kınayan kişi burada artık Allah'tan ilham almaya başlayan bir kişidir. Ruh üçüncü gökkatına ulaşmıştır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun farkına varıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu nasıl bir olgu? Nefsin kalbinde mutmainne hasıl oluyor. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu kesin olarak idrak ediyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Ruhu beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta ve kişinin nefsi tezkiye oluyor. %51'i nur oluyor nefsinin kalbinin. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki: فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ.
kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Böylece kişi Allah'ın evliyası oluyor. Sevgili kardeşlerim, ilmel yakin burada tamamlanır. İlmel yakin konusu burada tamamlanır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir. Neydi birinci olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilaveti 14. basamağa kadar. Tilavetten sonra ruhun Allah'a ulaşması 21. basamağa kadar. Bu da nefsin tezkiyesi. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra kitabın öğretilmesi diyor. Kitabın öğretilmesi zaten kıraat de kitabın öğretilmesidir. Tilavet de kitabın öğretilmesidir. Bu 21. basamaktan sonraki ilmel yakin bittikten sonraki öğretim de Kur'an'ın öğretilmesidir. Ama birincisi lafızdan evvelki devre, ikincisi yani üçüncü basamaktan sonrası 14. basamağa kadar Kur'an'ın lafzının anlatılması ve nefs tezkiyesi boyunca Kur'an'ın lafzının anlatılması devam ediyor. Ama nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman ilmel yakin, Kur'an'ın lafzı olayı tamamlanıyor. Bundan sonraki kesimde ilmel yakin bitecektir, bitmiştir. Ama aynel yakinde, yani hikmette başlamamıştır. Öyleyse ilmel yakin ile aynel yakin arasında fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı olarak 4 tane makam var, velayet makamı. Kur'an'ın ruhunun 1., 2., 3. ve 4. kademelerinin anlatılması. 7 tane ruh kademesi var Kur'an'da. Kur'an'ın 7 tane ruhu var. 7. ruhu da 7 gene ayrı kademeden oluşuyor. Öyleyse Kur'an'ın 7 ruhunun 4'ü velayet makamlarının 4'ünde öğretiliyor. Fena, veka, züht, muhsinler. Ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Fena filah oluyoruz. Fena makamı. Sonra Allah Teala bize indihlalden, yani Allah Teala'nın huzurundan bir taht ihsan ediyor. O tahta baki oluyor ruhumuz. Beka makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın 2. ruhu. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın 3. ruhu. Ve ondan sonra muhsinler makamının sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar nefs tezkiyesindeki %51'den burada %81'e yükseliyor. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Peki aynel yakine geldik mi? Hayır, gelmedik. Fena, beka, züht ve muhsinler makamı 4 makamdır. Kur'an'ın 4 ruhu. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakin başlamamıştır. Bundan sonra başlayacaktır. Ama bu 4 makamda kişinin kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, yani alimken
arif olması mümkündür. O zaman kişi ilmel yakini aşmıştır. Alim olmanın standartlarını aşmıştır, arif olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamadığı için hikmet sahibi olamamıştır. Kişinin bu dört makamın bir tanesinde kalp gözünün ve kalp kulağının açılması onu ilmel yakinin ötesine taşır. Kişi alimken arif olur. Fiziğin ötesini görmeye ve Allah'ın sözlerini işitmeye başlamıştır. Burada ilmel yakin aşılmıştır. Kur'an'ın hangi ruhunda olduğu belli olmaz. Belki daha ruh Allah'ta kaybolur olmaz. Allah Teala o kişinin kalp yüzünü ve kalp kulağını açar. Her şey mümkün. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın ki kişi bu dört makamda ilmel yakinle aynel yakin arasında, hikmet arasında bir berzahtadır, bir köprüdedir. Köprüyü geçene kadar aynel yakine ulaşmamıştır, hikmet sahibi olmamıştır. Ama köprünün başından itibaren de ilmel yakini tamamlamıştır. İlmel yakinin bir uzantısı, kişinin irfana ulaşması ise ilmel yakinin bittiği, kişinin alimken, ilim sahibiyken arif olduğu, irfan sahibi olduğu bir noktayı ifade eder. Ama kişi kalp gözünün, kalp kulağının açılmasına rağmen daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi olmamıştır, aynel yakine ulaşmamıştır. İşte bu nokta, Muhsinler makamı aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikir makamı Kur'an'ın beşinci ruhunun öğretildiği Ulul Erbab makamı. Altıncı ruh İhlas makamı da öğretilir. Yedinci ruh Selam makamı da öğretilir. Ama Ulul Erbab makamı da İhlas makamı da, salah makamı da hikmet makamlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala hikmetten neyi murad ediyor? Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi dört tane temel şartın sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Nefsindeki bütün afetler yok olunca Allah-u Teala'nın kalp gözünü açmıştır. 4. Kalp kulağını da açmıştır. Artık Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kişi duyabilmektedir. Kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmektedir. Fiziğin ötesine hikmetle ulaşmıştır. Niçin hikmet sahibidir bu kişi? Çünkü bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı oluşturur. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hüküm, yani hikmet sahibi olmak. Nedir ehli hayır olmak? Hayır ehli olmak demek, hayır sahibi olmak demek. Yani o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için her saniye mutlaka derecat kazanacaktır. Çünkü zikir yapıyor kişi. Gece uyurken de zikirdedir. Gündüz de zikirdedir. 24 saat boyunca kalbinin sesine eşlik etmektedir kişinin içindeki kendi sesi. Allah, Allah, Allah diye kalbin her çift atışında çift heceyle kişi Allah, Allah, Allah diye iç dünyasında devamlı bir ses yankılanmasıyla yaşar. Bu daimi zikrin işaretidir.
Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Peki hikmet sahibi kişinin bu ehli tezekkür olması ne demek? Ehli tezekkür, müzakere etme yetkisinin sahibi olmak demek. Yani Allah-u Teala ile bir sözlü konuşma, Allah'tan sormak, cevabını alabilmek. Ulul elbab olmak. Allah-u Teala ulul elbab olmayı vasıflandırmış. Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûvîm. Ulul elbab içler için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Onlar ulul elbab kullar ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. Üç hal var. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Diyor ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Nisa 103'te Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir üzerimize farz. Bu farzı kim yerine getirebilmişse, ki bütün sahabe gerçekleştirmiş 14 asır evvel, baktığımız zaman görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hidayete erdiklerini, ulul elbab seviyesinde bir hidayete erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler, ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahipleri. Öyleyse daimi zikir sahibi ehli tezekkürdür. Her an Allah'a sorabilir, Allah'tan sual edebilir ve Allah'tan cevap alır. Allah-u Teala ona lütfedip cevap verir. Öyleyse bu sebeple kişi ehli tezekkürdür. Hem zikir açısından ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibi olduğu için, hem de Allah ile tezekkür etmek, konuları müzakere etmek yetkisinin sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Dikkat edin, ehli tefekkür bir şey düşündüğü zaman ufku hudutludur. Ufku bitince kişi orada kalır. Ama ehli tezekkür kalmaz. Nerede kalırsa Allah'a sorar, Allah-u Teala onun önüne yeni bir ufuk açar. Gene o ufukta, düşünce platformunda dilediği kadar gider. Tıkandığı zaman yeniden Allah'a müracaat eder. Allah yeniden bir ufuk açar onun son sualine cevap vererek. Böylece kişinin ufku hiç tıkanmaz, sonsuza kadar yol alır. Ehli tefekkür ile tezekkür arasındaki en büyük fark budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhtevadan bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ehli tezekkür olmak. Zikir açısından ehli tezekkür, daimi zikrin sahibi demek. Müzakere açısından ehli tezekkür, Allah Allah her an konuşabilme yetkisinin sahibi olmak demek. Ve buraya damgasını vuran başka bir vasıfı var kişinin. Hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi olmak nedir? Her şeyden evvel hüküm sahibi olmaktır. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine baksa, o ayet-i kerimenin eğer 28 basamakla ilişkisi varsa, hangi basamağa ait olduğunu, belki bir yukarıdaki bir aşağıdaki ayete de bakmak suretiyle, ama mutlaka bulur. İşaretler ona çok şeyler söyler. Ve kişi hüküm sahibidir.
O ayet 28 basamaklık bir İslam skalasında, yelpazesinde, spektrumunda, merdiveninde nereye aittir? Hangi basamağa aittir? Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün kavramlarını Allah ona öğretmiştir. Öyleyse bu kişi bir defa hüküm sahibidir. Hüküm sahibi olması, onun hakim olması için yeterli boyutları kazandığını ifade eder. Yani Allah'ın indinde hakimlik etmesi söz konusu olanlardan bir tanesidir. Allah'ın hakimlik makamına tayin ettiği kişilerden kişidir. Çünkü kendiliğinden karar veremez. Mutlaka Allah'a sorar. Ondan aldığı cevabı tatbik eder. Aynı zamanda hakemlik makamına tayin edebileceği kişidir Allah-u Teala'nın. Çünkü gene karar vermeyecektir kendiliğinden. Hakemlikte Allah'a sorarak verecektir. Öyleyse ulu'l-elbab ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Ehli hükümdür. Yani hikmet sahibidir. Hikmetle beraber aynel yakin başlıyor. Öyleyse kimdir hikmetin sahibi? Vasıflara dikkat edin. Daimi zikrin sahibi, nefsinde hiçbir afet kalmamış olan, kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, ehli tezekkür olan, ehli hayır olan, ehli hüküm olan kişi. Hikmet sahibi olan kişinin tam 7 tane vasfı var. Bu vasıfların sahibi olan kişi hikmet sahibidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap öğretiminden sonra hikmetin öğretimine giriyor. Kitap öğretiminin 4 ruhu fena, beka, muhsinler ve züht makamında devam ediyor ve tamamlanıyor. Ne olur tamamlanınca? Tamamlanınca kişi hikmet makamına geçer ve artık o Kur'an'ın 4. ruhunu aşmıştır. Aynel yakindedir. Kalp gözüyle görebilmektedir. Aynı gözü açılmıştır. Daimi zikrin açtığı bir kalp gözü söz konusudur. Yani hüküm sahibi olmakla paralel bir dizaynda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi ulu'l-elbab makamında, hikmetin 1. makamında sadece Allah-u Teala ona sırlarından zemin katın sırrını gösterir. Devrin imamının dergahını gösterir. Oradaki altın para kümesini görür. İnsanların ruhlarının nasıl onarlık sıraları halinde, önlerinde rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle nasıl arkaya doğru onarlık sıraları halinde devam ettiğini görür. Birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisini, sol kanat velisini görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orada ders verdiğini görür. İnsanların, insan ruhlarının nasıl sabah namazından sonra ana duvarın etrafında sıraya dizildiklerini ve açılan sırat-ı müstakimin altın kapısından yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini, sonra nasıl saf haline geldiklerini ve saflar halinde zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata saflar halinde nasıl yükseldiklerini görür. Üçüncü katta bu yükselme saf halinde değildir, dikey birerlik sıra halindedir. Bunu görür. Dördüncü kattan beşinci kata gene saf halinde, beşinci kattan altıncı kata gene saf halinde yükselmek vardır. Ama altıncı kattan yedinci kata
birer kişi birer kişi ulaşacaktır. Fethe nail olanların yoludur orası. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hikmet sahibi olan kişi çok şeylerin sahibidir. Ve onun için Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah Teala kime hikmet verdiysek ona büyük hayır verilmiştir diyor. Çünkü kişi sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi. Peki bütün muhtevasını gördü zemin kattaki devrin imamının dergahının, sonra asma kat gibi olan kesimde devrin imamını gördü. Orada 7. kata ulaşabilmiş olanları onun eğittiğini gördü. Böylece ulul elbab makamı tamamlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişiye birinci gök katını gösterecektir. Birinci gök katı görüldüğü andan itibaren kişi ulul elbab makamını tamamlamıştır, ihlas makamına geçmiştir. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki su arılmaları, üçüncü gök katındaki iki katlı mescidde namaz kılmayı, üçüncü gök katı ile dördüncü arasındaki mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beytül Haram'ın aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın, diyorum Beytül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki sıbkatullah olma, nurlanma kesimini birer birer gösterir Allah-u Teala. Sonra yedinci kata nasıl geçildiğini gösterir. Yedinci katın altın giriş kapısını ve bu kapının açılarak içeriye nasıl girildiğini, ondan sonra kişinin tavanı aşmasından sonra sağa dönmesi halinde kader hücrelerinin nasıl göründüğünü, altıgen sonsuz bir bal petekleri dizisi gibi. Ondan sonra bu bal peteklerinin üzerinden insan vücudunun sığabileceği büyüklükte bal peteklerinin her birinin kapısı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir muhteva kazanıyor kişi. İhlas makamı, yedinci gök katının birinci aleminden sonuncu alemine kadar devam eder. Yedinci alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. İşte o ağaç. O ağacı gösterdiği zaman Allah Teala kişi ihlas makamını tamamlar. İhlas makamı için Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar nefslerini ihlas sahibi yapmış, ihlasa ulaştırmış, halis olmaya ulaştırmış muhlis kullar dinde, onun dininde, Allah'ın dininde nefslerini muhlis kılmış kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular.
ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hanif. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler hanif. Nefslerini Allah'a teslim edenler gene hanif. Hanif fıtratının birer muhtevası olarak bunlar gerçekleşiyor.

Öyleyse burada bir müessese var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman ihlas makamının sonuna gelmiştir kişi ve salah makamı başlamıştır. Ne diyordu Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki: "Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun, bir daha değişmeyecek olan bir tövbe olsun. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ya Rabbi, bizim nurumuzu tamamla" diye Allah'tan talepte bulunurlar ve Allah'tan mağfiret dilerler diyor. İşte bu standart içerisinde kişi salah makamına giriyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kim tövbe-i nasuh gerçekleştirirse o tövbe-i nasuhun dizaynına ulaşmıştır. Değişmeyecek olan bir tövbeyi gerçekleştirmiştir. Ve İhlas kapısını kapatıp salahın kapısını açmıştır, içeri girmiştir. Bu sebeple tövbe-i nasuh salah makamının birinci makamını işaret eder. Kişi hikmet kademesindedir. Salah makamının ikinci kademesi o kişinin günahlarının Allah-u Teala tarafından örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi o kişinin başının üzerine Allah-u Teala tarafından salah nurunun yerleştirilmesidir. Salah makamının dördüncü kademesi Allah'ın o kişinin günahlarını örttüğü günahlarını sevaba çevirmesidir. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilmiş olur. Hangi günahları? İrşat makamına ulaşmadan evvel, ulaştığı andaki anda zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama bu kişi irşat makamına ulaştıktan sonra da günah işlemiştir. İşte o günahlarının da önce örtülmesi, sonra sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Ve kimin günahları sevaba çevrilmişse, bu kademede sevaba çevrilmişse, o kişi irşada ulaşmış olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, bundan büyük zarar görürdünüz." Ve hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe hikmetin son noktası olan irşada ulaşmışlar. Hikmetin bu dördüncü kademesi, irşada ulaşma noktası, o kişi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği hikmetin ötesini ifade ediyor. Ama Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin değil de Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, kişinin talebi üzerine iradesini Allah-u Teala'nın kabul etmesi, kendi iradesine bağlaması ve o kişiyi
Allah'ın bundan sonra devamlı emirleriyle yaşatması söz konusu oluyor. Burası hikmetin ötesidir. Allah Teala burada o kişiyi kendisine hiçbir şey yapmayacağı için, her an her şeyini Allah'tan soracağı için, Allah Teala onu irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte böyle bir dizaynda kişi hakkul yakinin sahibi olmuştur. Artık aynel yakin kademesi, hikmet kademesi aşılmıştır. Hikmetin ötesine ulaşmıştır kişi. Allah'ın ulaştırmasıyla irşat makamının sahibi kılınmıştır. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle. Burada Allah'ın zatı müşahede edilir. Kişi Allah'ın zatına müşahit olur. Allah'ın zatına şehadet eder. Burası kişiyi adın cennetlerinin birincisinin sahibi kılar. Hikmetin ötesinin gerçek makamı burasıdır. Adın cennetleri iki bölümden oluşur. Fakat birinci bölüm iki kısımdır. Birinci bölümdeki birinci kısım, bu hedefe ulaşmış olan, iradesini Allah'a bağlamış olan, Allah'ın iradesine bağlamış olan irşat makamının sahipleridir. İkinci cennet ondan daha üstündür. Çünkü bütün kavimlerdeki Resuller, Allah-u Teala tarafından, Risalete tayin edilenler tarafından işgal edilir. Daha ötede, üçüncü bölümde ise, bu iki bölüm beraber mütalaa edilir, iki bölüm. Üçüncü bölümünde ise adn cennetlerinin devrin imamları bulunurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hikmetin ötesine ulaşanlar, onlar aynel yakini, hikmeti geçenlerdir. Burası hikmetin ötesidir. Hakkul yakin. Bakara suresi 102. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakkı tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ey amini olanlar, öyle bir takvayla takvaya sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Teslimi külli ile teslim olarak. Teslimi külli ile teslim olun Allah'a, sonra ölün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmet müessesesi böyle bir müessese. Allah Teala'nın hepinizi hikmet ehli kılması için ona sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da resuller gönderdik. Onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti adeti gelip geçtiği halde onlar ona resule iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet din gününe karşılıkların ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi. Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu. İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler. Siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi. Ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi.
Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediyi, yediliyi, yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar, Kur'an-ı

hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan hayvanlardan yersiniz. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren O'dur. İçecek şeyler O'ndandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar O'ndan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun Allahu Teala'nın emri ile size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren O'dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar

kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O, kibirlenenleri sevmez. Ve onlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil.
Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette rauftur, çok şefkatlidir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin, o sadece tek bir ilahtır, o halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden zararı, sıkıntıları giderince o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi, ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı.
ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar, ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki, senden önceki ümmetlere Resuller göndermiştik. Fakat şeytan, onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün, onların dostu, o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz.
O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür ederseniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın.
yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecillerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun, amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın
kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi. Ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti. Ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz
elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret, senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda birlikteyiz. Ve inşallah Saffat Suresinin 103. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma Eslema ve tellehu lil cibin. Ve böylece lemma olduğu zaman olunca Eslema ikisi teslim oldu. Ve tellehu ve onu yatırdı. Lil cibini alnına, alnı üzerine. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Ve böylece Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i Allah'tan aldığı emir üzerine kurban edecek. Hazreti İsmail de hiçbir şekilde karşı çıkmıyor. Beni diyor Allah'ın emrine hazır bulacaksın. Bir insanın kendi evladını Allah'a kurban etmesi söz konusu. Hazreti İbrahim evladını kendisinden fazla seviyor. Hazreti İsmail ise kendisi için en kıymetli olan kendi hayatını Allah'a teslim ediyor. İkisi de gerçek anlamda teslim olmuş durumdalar. Ve 104. ayet-i kerime ve nedeynahu en ya İbrahim'u, ya İbrahim, ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Tam oğlunu yatırdığı zaman Allah-u Teala ey İbrahim diye Hazreti İbrahim'e onun kalbinde duyabileceği bir sesle nida ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 105. ayet-i kerime kat saddak ter rüya inna kezalike nezil muhsinin kat oldu. Saddak de sen sadık kaldın. Rüya, er rüya, rüya. İnna muhakkak ki biz kezalike böylece işte böyle nezi cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Acaba Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i nasıl mükafatlandıracak? Son noktada Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek üzere alın üzerine yatırdı diyor Allah-u Teala. Arkasından da Allah-u Teala'nın muhsinleri işte böyle cezalandırırız, mükafatlandırırız diye Hazreti İbrahim'e seslenmesi söz konusu. Kalbinin duyacağı bir sesle. Ve mükafat bakalım neymiş? 106. ayet-i kerimede inna haza le
Hüvel Bela'ül Mubin. İnne muhakkak ki bu, muhakkak ki haza bu le, elbette kesin olarak huve o, el belavi bela imtihan, el mubinu apaçık, muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir imtihandır. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki biz seni oğlunu kurban etmek emrini vererek imtihan ettik. Ve Allah Teala bir mükafattan bahsediyor. Mükafatlandıracak Hazreti İbrahim'i. Bu kesin olarak apaçık bir imtihandır diyor. Ama ondan evvel biz Müslümanları işte böyle mükafatlandırırız diyordu. Sen rüyaya, yani sana rüyadayken verdiğim emre sadık kaldın, emri yerine getirdin. Öyleyse seni mükafatlandırıyoruz diyor Allah Teala. Ve şöyle diyor: ve fedaynahu bi zibhin fi zibhin azim. Ve fedaynahu, ona fidye olarak verdik, bi zibhin kurbanı, azimin büyük. Ve ona büyük bir kurbanı, fidye, oğluna karşı bedel olarak verdik. Yani Cebrail aleyhisselam bir kurbanla iniyor Hazreti İbrahim'e, kurbanı indiriyor. Ve işte o indirdiği gün Kurban Bayramı olarak kutlanır. Bunun için de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kurbanı kes diye emir veriyor. Kurban konusu önemli bir konu. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in iki oğlundan Habil ve Kabil Allah Teala'ya hediye veriyorlar. Habil bir çoban, çobanın kurbanı kabul ediliyor. Kabil bir çiftçi, onun ekinleri Allah Teala tarafından kabul edilmiyor. Bunun üzerine Kabil Habil'i öldürüyor. O devirde de dinin aynen var olduğu, takva sahiplerinin var olduğu, Hazreti Habil'in ölürken Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam diyor. Ölüm sırasında olan birisinin Allah-u Teala'nın emrine öyle bir iktiran etmesi söz konusu ki, öyle bir takva seviyesinde olması söz konusu ki, kendisini öldürene elini kaldırmıyor. Müdafaa etmek gereğini duymuyor. Canını rahat rahat feda ediyor. Ama başkasını hiçbir şekilde incitmek gibi, onu öldürmeye gelmesine rağmen kardeşinin, onu hiçbir zaman incitmek gibi, kendini müdafaa etmek gibi bir niyeti yok. Ve bir kurban meselesidir bu. Saffat suresinin 109. ayet-i kerimesi: Selamün ala İbrahim'e. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Allah Teala Hazreti İbrahim'e Cebrail aleyhisselamla selam gönderiyor. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. 110. ayet-i kerime selamın arkası. Kezalike nezil muhsinin. Kezalike işte böyle nezi cezalandırırız, karşılığını veririz. Yani mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Biz muhsinleri işte böyle cezalandırırız. Kezalike işte böyle mükafatlandırırız. Muhsinlerin mükafatlandırılması. Hazreti İbrahim'e Allah Teala muhsin diyor. Aslında iradesini de Allah teslim etmiş olan bir peygamber, nebi, huzur namazının imamı ve Allah Teala muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor. Oğlunu Allah'ın emri üzerine kurban etmek gibi bir çok büyük bir imtihanı başardığı için. 111. ayet-i kerime Saffat suresinin 111. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine kullarımızdan el mü'minin. Mü'min der. Muhakkak ki o bizim mümin, yani mümin olmanın son makamında Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamların sahibi olan, 9. sırat-ı müstakim üzerinde olan bir peygamber. Muhakkak ki o mümin, o bizim mümin kullarımızdandır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda itibaret 1. sırat-ı müstakimin üzerinde bir müminsiniz. On dördüncü basamağa ulaşıp bu birinci sırat-ı müstakim, üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar, sekizinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oluyorsunuz. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. 22. basamağa kadar ruhunuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. 21'in ikinci basamaktan 25. basamağa kadar 4. sırat-ı müstakimdesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor. Teslim oluyor. 26. ve 27. basamaklarda nefsiniz Allah'a teslim ediyor. Teslim oluyor. 27. basamaktan sonraki 28. basamağın ilk 4 kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 6. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve 5. kademesinde iradeniz Allah-u Teala tarafından teslim alınır. 7. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu kademenin üzerindeki resimler 8. sırat-ı müstakimin üzerinde. Nebiler ve Resullerden huzur namazının imamı olanlar, onlar da 9. sırat-ı müstakim üzerindeler. Öyleyse her bir sırat-ı müstakimin üzerinde olan o kademenin mümin olmak vasıflarının sahibi. Birinci basamaktan 9. basamağa kadar insanlar mümin olmanın 9 ayrı kademesini ifade ediyorlar. Hepsi müminler. Burada 9. kademedeki bir mümine sesleniyor Allah Teala. O bizim mümin kullarımızdandır diyor. Hazreti İbrahim bütün makamları kazanan bir mümin, iradesinde Allah'a teslim etmiş ve Resullerden, hem de Nebi Resullerden, hem de huzur namazının imamı. Ayet 112. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşernâhu bi İshak'ı, İshak'a nebiyen mines salihin. Ve beşerine ve onu müjdeledik. Bi ile İshak'ı, İshak ile nebiyen, nebi olarak, peygamber olarak mines salihin, salihlerden. Hazreti İbrahim
evvela İsmail isimli bir çocuğa sahip oluyor Hazreti İbrahim'in ilk çocuğu Hacer'den oluyor. Ve bir ikinci çocukla daha müjdeliyor Allah-u Teala onu. Bu da İshak, Hazreti İshak. Ve Hazreti İbrahim iki tane çocuğun sahibi oluyor. İki çocuğu da Hazreti İsmail'de, Hazreti İshak'ta, her ikisi de Nebi Resul. Ve 113. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve barekna aleyhi ve ala İshak, İshak'a ve min zürri ve min zürri yetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Ve barekna ve bereket verdik, mübarek kıldık aleyhi ona ve ala İshak'a ve İshak aleyhisselama ve min zürriyetihima ve ikisinin zürriyetinden muhsinun muhsin olan ve zalimun ve zalim olan zulmeden ve nefsine kendine mümin yapacak. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine açık zulmeden de var. Öyleyse nasıl Hazreti İbrahim'in babası peygamber falan değilse, Allah Teala peygamberliği Hazreti İbrahim'e nasip kılmışsa, ondan sonraki zürriyetin içinden de birçok nebi geliyor ama kendilerine zulmeden insanlar da geliyor. Nasıl Hazreti Nuh'un oğlu, ben senin gemine binmiyorum, ben burada kalacağım, yüksek bir dağa çıkarım, sular bana ulaşamaz diye isyan ettiyse, Hazreti İbrahim'in soyundan da aynı statüde olan insanlar var. Ve 114. ayet-i kerime ve lekat menenna ala Musa ve Harun. Ve lekat ve andolsun menenna nimetlendirdik ala üzerine Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam. Ve andolsun ki Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Her ikisine de nimetler verdik diyor Allah Teala. Neyle? Peygamberlikle. Ayrıca şimdi daha açıklık kazanacak konu ayet 115 Bismillahirrahmanirrahim ve neceyna huma ve kavme huma minel kerbil azim. Ve neceynâhüma ve ikisini kurtardık ve kavmehüma ve ikisinin kavmi mindan el kerbi el azim. Kerbil azim büyük üzüntü. İkisini ve onların kavimlerini kerbil azimden büyük üzüntüden kurtardık. Kimdir bu büyük üzüntü nedir? Büyük üzüntü hepsinin helak olmasıydı. Bütün Firavun'un bütün ordusu arkalarına takılmıştı. Onları yakalayabilseydi mutlaka hepsini öldüreceklerdi. Ama Allah-u Teala bildiğiniz gibi Kızıldeniz'i açtı. Hazreti Musa ve bütün Yahudiler karşıya geçtiler.
Ama ondan sonra onların peşine takılan Firavun ve ordusu da suların içine dalınca Allah suları aşağı indirdi ve Firavun ve ordusu sularda boğuldular. İşte bu, yakalasalardı onları muhakkak öldüreceklerdi. O büyük üzüntüden Allah Teala onları kurtarmış oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nasarnahum fe kânû hümül galibîn. Ve nasarnahum, ve onlara yardım ettik. Fe, o zaman böylece kânû oldular. Hüm, onlar el galibîn, galip gelenler. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu diyor Allah-u Teala.

Ve Allah Teala buyuruyor 117. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateyna hümel kitabel müste bin. Ve ateyna ve ikisine verdik. El kitabe kitap. El müstebin. Beyan eden, yani hakikati açıklayan kitabı verdik. Neyi vermiş Allah Teala Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a beraberce kitap vermiş. Aslında biliyorsunuz Allah Teala burada ikisine diyor. Ama tabletleri Allah Teala ile 40 gün kalan Hazreti Musa alıyor. Özellikle Allah'a teslim olmayı içeren ayetler söz konusu tabletlerde. Bu sırada Harun diğer

getiren bela. Şimdi Allah Teala diyor ki ve hedeyna huma humes sıratel müstakim ve hedeyna huma ve ikisini de hidayet ettik, ulaştırdık. Es sıratel müstakim, sırat-ı müstakim ve ikisini de sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Hangi sırat-ı müstakime? 7. sırat-ı müstakime ulaştırmış.

ve terekna aleyhima fil ahirine. Ahirin ve terekna ve terk ettik, bıraktık aleyhima ikisine fi el ahirin, sonrakiler arasında. Ve sonrakiler arasında ikisinde bıraktık, şerefli bir anı bıraktık. Sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık, hatıra bıraktık diyor Allah Teala. Ve sonrakiler, şu anda bizler, bizden evvelkiler, Hazreti Musa'ya kadar inen zaman parçalandık insanlar, Hazreti Musa'yı da Hazreti Harun'u da nevi olarak dizayn ederler. Hayatta kaldığı sürece huzur namazının imamı Hazreti Musa'ydı. Ve Şeria Nehri'ne ulaştıkları zaman o gece Allah Teala Hazreti Musa'yı da aldı. Ve Hazreti Harun o noktadan itibaren nübüvvetin huzur namazında temsilcisi oldu. Ve 120. ayet-i kerime, selamün ala Musa ve Harun'e. Selamun selam olsun ala üzerine Musa, Musa aleyhisselam ve Harun'e ve Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun diyor Allah Teala. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Ne demişti? Gene bu konuşmamızda daha evvel Hazreti İbrahim'e selam olsun diyordu Allah Teala. Şimdi de Hazreti Musa ve Harun'a selam olsun diyor. Aynı şeyi Hazreti Musa ve Harun için de söylüyor. İnna kezalike nezil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike, işte böyle nezil, cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri İşte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim de nübüvvet seviyesinde, yani 9. derecede, en üst derecede muhsindi. Hazreti Harun da, Hazreti Musa da öyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Hazreti Nuh da, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da. Ve Saffat Suresi 122. ayet-i kerime. İnnehuma min ibadinel mu'minin. Muhakkak ki ikisi min ibadine kullarımızdan el müminin, müminlerdi. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin kullarımızdandır. Hazreti İbrahim için de böyle söylemişti. 9. seviye mümin olmak. Yani huzur namazının imamlarının müminliğine, 9. seviye müminliği kazanmış olanlardan bahsediyor Allah Teala. Ve Saffat Suresi 123. ayet-i kerime. Ve inne İlyas

c'est les minel mursalin. Gönderilenler, mürselinler, gönderilenler. Ve muhakkak ki İlyas Aleyhisselam mutlaka gönderilen resullerdendir.

gönderilenlerdendir. Gönderilen, yani gönderilen Resul. Gönderilen Resullerdendir. Allah Teala vazifeyle vazife verdiği insanlara, risalet verdiği insanlara gönderilen diyor. İrsal edilen, gönderilen. Bu kelime Türkçemizde kullanılır. İrsaliye, irsal, mürsel, gönderilmiş demek. Resul, gönderilen demek. Ve 124. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâle li kavmihi elâ tettekûn. İz kâle demişti li kavmihi kavmine. La tettekûn. Takva sahibi olmayacak mısınız? İlyas aleyhisselam kavmine demişti ki siz takva sahibi olmayacak mısınız? Demişti. Yani bunun manası siz Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz demek. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtulacak. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Diyor. Saffat suresi 126. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ted'une ba'len ve tezerune ahsenel halikin. Ted'une tapıyorsunuz. Ba'len, ba'l, bir put adı. Ve tezerune ve bırakıyorsunuz. Ahsen en güzel, el halikin, yaratıcıyı. Yaratıcı.

Siz Baal'e mi, yani bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı yani ve yaratıcıların en güzelini yani Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz?

Yani Hazreti İlyas'ın devresinde de gene putlara tapan insanlar söz konusuydu. Ve Saffat Suresi 126. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'a Rabbekum ve Rabbe abai kumul evliyin. Allah'a Allah, Rabbekum sizin Rabbiniz ve Rabbe ve Rab abaykum sizin babalarınız, atalarınız, el evvelin, evvelkiler. Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir.

Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir. Yani atalar diyoruz ya, atalarınızın Rabbidir. Hangi devirde insan var olmuşsa bütün devirlerde Allah onların elbette Rabbidir. 127. ayet-i kerime fe kezzebuhu fe innehum le muhtarun. Ve bunun üzerine böylece kezzebuhu, onu yalanladılar. Fe bunun üzerine böylece innehum, muhakkak onlar, le elbette gerçekten muhtarun, hazır bulundurulacak olanlar. Bunun üzerine onu yalanladılar. Fakat onu yalanladılar. Böylece muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır.

128. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadallahil muhlesin. İlla ancak başka ibadallahi, Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olanlar, Allah'ın muhlis kulları hariç.

Allah'ın muhsin muhlis ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Allah'ın muhlis kulları. Burada Allah Teala muhlis kullarının, halis olan kullarının cehenneme girmeyeceğini bir defa daha işaret ediyor. Muhlisler, nefslerinin kalbi, halis olmuş olanlar, nefslerinin bütün afetlerini temizlemiş olanlar ait olduğu sıra içerisinde, ihlas sahibi olanlar, nefslerini halis kılmış olanlar, nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş olanlar. Allah Teala onlardan Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Ve ma umiru illa muhlisine lehuddine hünefâ ediyor Allah Teala.

onların halifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar, onun dininde halis olanlar olduğunu söylüyor. Ve 129. ayet-i kerime ve terekna aleyhi fil ahirin. Ve terekna, biz bıraktık aleyhi ona fil ahirin, sonrakiler arasında. Sonrakiler arasında ona bıraktık, şerefli bir anı bıraktık diyor Allah Teala. Hazreti Musa'ya dedi, Hazreti Harun'a dedi, Hazreti İlyas'a dedi Allah Teala bunları. Peygamberlerini birer birer sayıyor. Hazreti İbrahim'den başlayarak hepsine de aynı şeyleri söylüyor. Onları sonrakiler arasında onlara şerefli bir anı bıraktık diyor. Ayet 130. Selamun ala İlyas'ın. İlyas aleyhisselama selam olsun. Selamün selam olsun. Ala üzerine İlyas'ın, İlyas. İlyas aleyhisselama, İlyas'a selam olsun diyor Allah Teala. Üç grubu da öyle bitirdi. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti İlyas. Ve aynı cümleyle son buluyor. Bu da İnna kezalike nezil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike işte böyle nezil cezalandırırız, mükafatlandırırız, ödüllendiririz. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Ve bir sonraki ayet-i kerimede gene evvelki ayet-i kerimeden aynı. İnnehu min ibadinel müminin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine kullarımızdan el müminin, müminler. Muhakkak ki o bizim mümin, yani öyle bir mümin ki 9. derecede mümin. Allah'laşma dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Yani Allah'laşmayı dilemiş, ruhunu Allah'laştırmış, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, nefsini teslim etmiş, iradesini teslim etmiş ve huzur namazının imamı olmuş. 9. kademede bir mümin, en üst seviye mümin. Kimdir en üst seviye müminler? Allah'ın nebileri, peygamberleri. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün nebiler, peygamberler nebi Resul'dür. Ve en üst seviye mümin olmak onların hakkıdır. Saffat suresi 133. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve inne Lutan le minel mürselin ve inne muhakkak Lut aleyhisselam le elbette ve inne muhakkak ki Lut aleyhisselam le elbette gerçekten minel mürselin gönderilmiş olan Resuller den.

Muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan Resullerdendir. Her biri için Allah-u Teala Saffat suresinde aynı şeyleri söylüyor. Şimdi Hazreti Lut için de aynı sıra. İz necenahu ve ehlehu ecmain. İz olduğu zaman olmuştu. Necenahu, onu kurtardık. Ve ehlehu ve onun ailesini ecmain, topluca hepsi. İz necenahu ve ehlehu ecmain. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Hazreti Lut aleyhisselam.

Bismillahirrahmanirrahim. İlla acizen fil gabirin. İlla hariç acizen. Acize, acize, yaşlı kadın. Fi, içinde, arasında. El gabirin, geride kalanlar. Geride kalanlar arasında acize, yaşlı bir kadın hariç.

geride kalanlar arasında acüze yaşlı bir kadın hariç. Yani o kadın Hazreti Lut'un karısı, o hariç hepsini, onu ve ailesini kurtarmıştık diyor Allah-u Teala. Ve 136. ayet-i kerime sümme demmernel aharin. Sümme sonra demmerna, dumura uğrattık, kökünü kızdık, yok ettik el aharin diğerleri. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Öyle bir yok etmiş ki onlardan evlat oluşmamış. Çocukları olmadan mevcut çocukların da hepsini yok etmiş Allah-u Teala. Kökünü kazamış. Bütün aileyi yok etmiş Allah-u Teala. Ve Hazreti Lut'tan bahsediyor. Ve innekum le temurrune aleyhim müsbihin. Ve innekum, muhakkak ki siz, le elbette gerçekten, temurrune geçip gidiyorsunuz, uğruyorsunuz aleyhim onlara, müsbihin sabah vakitleri, sabahları. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Yani onların kökünü kazıdığı insanların yaşadıkları ülkelerden sabah vakitlerinde geçiyorsunuz, oraya uğruyorsunuz, onların geçmiş hallerini görüyorsunuz manasına Allah-u Teala'nın söyledikleri. Ve 138. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil leyli efela takulun. Ve bir elleyle geceleyin mi? Ve artık hala la takulun, akıl etmez misiniz? Ve geceleyin de hala akıl etmez misiniz?

burada eskiden yaşamış olan kavimlerin bıraktıkları izler var. Ama Allah-u Teala öyle bir ceza vermiş ki bütün kavmin kökünü kurutmuş. Sadece Hazreti Lut'la ailesi kalmış ama karısı gene hariç. Saffat Suresi 139. ayet-i kerime yeni bir peygambere geçiyor. Ve inne Yunus'e le minel mürselin. Ve inne ve muhakkak Yunus'e le elbette gerçekten minel mürselin, gönderilmiş resullerden. Ve muhakkak ki Yunus Aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir

gönderilmişlerdendir. Ama gönderilmiş Resul demek. Gönderilmiş Resullerdendir. Yunus. Ve Yunus'un hayatını anlatıyor Allah Teala. 140. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İz ebeka ilel fulki kil meşhun. Meşhuni. İz olduğu zaman olmuştu. Ebaka kaçtı. İlel fulki gemiye el meşhuni dolu. O yani Yunus Aleyhisselam dolu bir gemiye yani gemiyle kaçmıştı. Yunus Aleyhisselam Allah'tan kaçıyor. Dolu bir gemiye atlayıp kaçıyor. Ve 141. ayet-i kerime fe saheme fe kâne minel muthadîn. Fe artık böylece saheme kura'ya katıldı, kura çekti. Fe artık böylece sonunda kâne oldu. Minel muthadîn, kaybedenlerden. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu.

Hazreti Yunus gemiye biniyor, gemi hareket ediyor ama açıklarda rüzgar olmasına rağmen, yelkenleri geminin şişmesine rağmen gemi duruyor. Olduğu yerde kalıyor. Bunun üzerine kura çekiyorlar. Yunus zaten hem kurayı çekiyor hem de söylüyor. Bu aradığınız kişi benim diyor. Ben bu gemide olduğum için geminiz durdu. Ve ondan sonra denize atlıyor Yunus Aleyhisselam.

kamehul hutu ve huve mu'nim. Eltekamehu fe iltekamehu. Fe böylece hemen iltekamehu onu yuttu. Elhutu balık ve huve ve o mu'limun levmedilen, kınanan kimse.

onu, Yunus Aleyhisselam'ı hemen bir balık yuttu. Suya düşer düşmez balık onu yuttu. O lehm edilen birisiydi. Kendini kınıyordu. Kınanmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. 143. ayet-i kerime. Felev la ennehu kâne minel müsebbihîn. Velev la eğer olmasaydı ennehu gerçekten o kâne oldu. Minel müsebbihîn tesbih edenlerden. Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. Olmasaydı ne olurdu? 144. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Le lebise fi batnihi illa yevmi yub'asun. Le elbette muhakkak lebise kalırdı, kaldı, kalırdı fi içinde batnihi onun karnı yani balığın karnı içinde ila e a yevmi yub'asun bazı günü. Yeniden dirilme günü, kıyamet günü. Muhakkak ki o, bazı gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı, diyor Allah-u Teala. Ama balık onu bir sahile atıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte olduk. Bir defa daha söyleyelim ki tefsir Allah'ın öğretisidir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzını anlatmak değildir. İnsanların tefsir konusunda söyledikleri yazdıkları da Allah'ın öğretisi karşısında bir şey ifade etmez. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde tövbe konusunu inşallah bu akşam beraberce işleyeceğiz. Tövbe, kişinin günahlar işledikten sonra o günahları affettirmek maksadıyla Allah'a yaptığı müracaatın talebin adıdır. Günahların affedilmesi isteğine tövbe diyoruz. Günahların affedilmesi söz konusu olabilir. Günahların affına, affı içeren bölümüne Allah Teala mağfiret adını da veriyor. Ama mağfiret müessesesi günahların iki defa affı istikametinde de kullanılıyor. Yani bir başka ifadeyle şefaati da içeriyor. Allah Teala ayet-i kerimede hangisini kullanmışsa o istikameti değerlendirmek gerekiyor. İşte eğer af ve mağfiret diyorsanız, bunun ötesinde günahlar açısından Allah'ın affını ifade eden günahların örtülmesi olayı da var. Günahların ikinci defa mağfireti de söz konusu. Öyleyse tövbeler ve aflar karşılıklı iki sonuçtur. Birisi davettir. Allah'ın günahları affa davettir. Öteki de Allah-u Teala'nın bu daveti kabul etmesidir. İcab ve kabul. Yani icabet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hep günah işlerler. Çünkü nefsleri var. Nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler sebebiyle insanoğlu devamlı günah işleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Çünkü nefsimizin afetleri ve şeytan aynı istikamette bizi sevk etmek ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın talep ettiği hiçbir şeye evet demek istemezler. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Şeytan da yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse nefsinizin afetleri mutlaka onu yapmak ister. Şeytan da onu ister. Yani nefsinizin afetlerinin Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemesini ister. Bu sebepten iblis devamlı insanlara musallat haldedir. Devamlı insanların günah işlemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların günah işlemesi herkes günah işler, mutlaka işler. Kişi iradesi kendisinde olduğu sürece, cüz-i iradenin sahibi olduğu sürece sık sık nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir, günah işlemiş olacaktır. Allah'ın yasaklarını çiğneyecektir, gene günah işlemiş olacaktır.
Yani herkesin Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunacak olan hataları daima mevcuttur. Ne zaman ki kişi bir hakkın, takvanın sahibi olur ve Allah-u Teala onun iradesini kendi iradesine bağlar, ondan sonra o kişi sadece Allah'ın iradesiyle harekette bulunabileceği için bu noktadan itibaren bu olay biter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse günahlar var, öyleyse günahlar için tövbeler var. Tövbe, herhangi bir kişinin bir günah işledikten sonra Allah-u Teala'ya müracaatla "Ya Rabbi, benim günahlarımı bağışla, beni affet, günahlarımı affet" tarzında bir talebi Allah-u Teala kabul ederse o zaman yerine gelmiş olur tövbe. Tövbeyi Allah-u Teala kabul etmiştir. O kişi hangi konuda Allah-u Teala'dan tövbe talebinde bulunmuşsa Allah-u Teala o günahı affetmiştir. Ama Allah-u Teala'nın bu konuda bir garantisi yok. Yani bir insan bir günah işledikten sonra o günahın affedilmesi konusunda Allah-u Teala'dan müracaat eden bir kişinin Allah günahını affeder mi, affetmez mi? Bu konu kesinlik kazanmıyor. Mutlaka affeder hükmü yer almamış Kur'an-ı Kerim'de. Kişisel günahlarımızın spesifik olarak herhangi bir günaha müteallik olan bir talebini Allah'ın affedip affetmeyeceği konusu boşluktadır, muallaktadır. Affedebilir de, etmeyebilir de, garanti etmiyor. Allah-u Teala hem diyor ki, "Ey haddi aşan kullarım, Allah'ın affından ümidinizi kesmeyin." Hem de diyor ki, gene aynı Allah, "Sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin." Güvendirirse ne olur? İnsanlar zannederler ki Allah-u Teala her yaptıklarını affedecek. Alabildiğine günah işlemeye başlarlar. Ve dünya bir azgınlar dünyası olur. İşte böyle bir olay. Kişinin günahlar işlemesi sonunda da Allah-u Teala'dan mağfiret talebi, af talebi. Mağfiret kelimesi af anlamına da geliyor. Günahın affedilmesi anlamına da geliyor. Mağfiret kelimesi günahların iki defa affı anlamına da geliyor. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Hem bir defa affı için Allah-u Teala mağfiret kelimesini kullanmış, hem de iki defa affı için de gene mağfiret kelimesini kullanmış. Öyleyse bir insan günah işleyip de o günahın affı için Allah-u Teala'ya tövbe ederse Allah-u Teala'nın o günahı af konusunda bir garantisi yok. Affedebilir ya da etmeyebilir. Ama Allah-u Teala "Allah'tan ümidini kesmeyin, ümidinizi kesmeyin" demekle acaba neyi kastediyor? Allah'ın bırakınız bir günahı, iki günahı, bir günahlar dizisini, o kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahları, o noktaya gelinceye kadar işlediği bütün günahları affetmesi de ne kelime, affettikten sonra sevaba çevirmesi
söz konusu. Allah bu konuda garanti veriyor. Peki kişinin Allah'ın söylediklerine ayak uydurması halinde, Allah'ın söylediklerini kabul edip harekete geçmesi halinde, Allah'ın bir nevi tövbe işlemi geçerli olur mu? Olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin sevaplarını öylesine arttırır ki, sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Öyleyse burada bir garanti var. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Mürşidin önünde tövbe etmemiştir. Bu sebeple günahları sevaba çevrilmemiştir. Ama günahlarından daha çok sevabı oluşmuştur. Öyleyse tövbenin birinci kademesinde, yani kişinin spesifik günahlar işlemesi ve günahların affı konusunda Allah-u Teala'ya yaptığı müracaatı Allah kabul edebilir de etmeyebilir de. Ama kişi eğer bütün günahlarına set çekmek istiyorsa, günahlarından daha fazla sevap kazanmak istiyorsa, bir başka ifadeyle bütün günahlarını affettirmek istiyorsa, böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları için tövbe etmiş sayılır. Neden? Çünkü Allah Teala mutlaka onun günahlarından daha çok sevap oluşturacaktır. Neden? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın ayetlerinden gafiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'ından mutlaka daha fazlası. Her devirde. Ve Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer ateştir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ne demek istiyor acaba? İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerinden daha fazladır diyor Allah Teala. O demek mi? Evet. Kimler cehenneme gider günahların ve sevapların ölçülmesi sadedinde? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Kimler cennete girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahların sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle insanlar cehenneme gidiyorsa, ifade açık. Günahların sevaplarından fazla insanların, onun için cehenneme gidecekler. Ama Allah Teala amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olanların arasında bulunmadığını, onların dışında olduğunu söylüyor. Vel Asr suresinde. Al Asr, Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç.
hüsranda olanlar değil onlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlardan değil? Kim hüsranda olanlardan değil? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda olanlardan değil. Hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tam aksine sevapları günahlarından fazla olanlar. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Kur'an'ın bu ayetleri muhacesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah-u Teala sevaplarını mutlaka günahlarından öteye taşırıyor. Bir kişi düşünün, çok günah işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı da dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah rahim esmasında tecelliye başlıyor. Onun günahlarından bir kısmını yok ediyor bu tecelli. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmı daha yok oluyor. Kulaklarındaki bakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmını daha alıyor Allah-u Teala. Yani ona devamlı sevaplar vererek, derecat kazandırarak, rahim esmasıyla tecellide derecat kazandırıyor, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakrayı aldığında, kalbindeki ekinleti aldığında, yerine ihbat koyduğunda, o kişinin kalbine ulaşıp da kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiğinde ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığında Allah-u Teala hep dereceler veriyor o kuluna ve bu işte birkaç dakikanın içinde tamamlanıyor. O kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Bundan sonra kişi öldü. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte cennete gidecek olan insanları Allah-u Teala Mülk 8-9-10'da söylüyor. Mülk 8'de diyor ki Allah-u Teala cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri, yani oradaki vazifeliler, onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi derler. 9 ve 10'da da devam ediyor. Derler ki onların hepsi geldi. Ve bizi uyardı. Ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve ona dedik ki sen apaçık bir dalalette olan kişisin. Ve eğer biz onun söylediklerini akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Kişinin aklettiği nokta kalbindeki ekinletin alındığı, yerine ihbatın konduğu nokta. Daha evvel rahim esmasına tecelli başlamış. Ondan sonra gözlerindeki hicab-ı mestürü almış. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamış. Kulaklarındaki vakra alınmış, irşat makamının sözlerini işitiyor, manasına varıyor. Kalbindeki ekinet alınmış, yerine ihbat koymuş, kalbine indiriyor onları, manasına varıyor, manasını anlıyor artık, idrak ediyor. Zaten kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış, kalbine nur girmesi için hazır hale gelmiş kişi. İşte böyle bir insanın bütün bu işlemler sebebiyle Allah Teala alıyor günahlarını, yani ona dereceler veriyor ve günahlarını o derecelerle daha ötede derecat vererek ona günahlarını sevaplarının altına düşürüyor, aşağısına düşürüyor. Sevaplarını kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerine öteye getiriyor. Ne diyor orada kişi? Mülk 10'da
Eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işiten ve idrak eden kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Hem Allah Teala Mülk suresinin bu 8, 9, 10. ayetlerinde hem de Bel Asri suresinde Allah Teala amel olanların sevaplarının günahlarından fazla olacağını, gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin spesifik günahlarının bir tanesinin, iki tanesinin değil, hepsinin birden kaybettirdiği günahlardan Allah'ın daha fazla sevap vereceği bir ortam var mı? Var. Allah'a ulaşmayı dilemek. O da birçok tövbeden çok daha ötede bir neticeyi, cennet neticesini sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mutlaka sevapları günahlarını aşar. Ve mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aştığı için tövbe ederek ulaşacağı neticenin çok daha ötesine. Bir günahın affedilmesi için devamlı Allah'a yalvaran kişinin tövbesi kabul olsa sadece o günahı affedilir. Geri kalan günahları aynen durur yerinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan daha fazla derecat kazanması söz konusudur. Mutlaka o kişiyi Allah Teala cennetine alacaktır. Yetmez, orada bırakmayacaktır onu. Mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine tövbe ettirecektir ona. Günahları sevaba çevrilecektir. Daha ötelerde ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Orada da bırakmayacaktır. Kendi zatını ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler de yarıdan fazla azalacaktır. Ve kişi dünya saadetinde de yarıyı geçecektir. Öyleyse adı tövbe olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek olan başka bir müessese bütün günahlarının affı konusundaki bir tövbeyi ihtiva ediyor. Allah Teala günahlarının daha ötesinde derecat vererek kişinin bütün günahlarını ona verdiği derecelerle aslında örtmüş oluyor. Sevaplarıyla. Öyleyse

orada duracaktır. Affettiği zaman Allah'ın yaptığı şey o dereceye eşit derecatı pozitif olarak o kişiye vermektir. Günahın affı bu manaya gelir. Amel var olduğuna göre derecesiz anı olamaz kişinin. Her an derecat kazanmıştır veya kaybetmiştir. Ama o günah affedildiği zaman günahın toplam derecesi ne kadarsa o kadar derecat onun amel defterinde pozitif haneye yazılır. Günahın işlendiği gün değil, affın dilendiği günde değil, affın kabul edildiği an. Ha kişinin affı kabul edilmiş, günaha kadar derecatı Allah Teala ona lütfetmiş, ihsan etmiş, ha da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu olmuş, günahlarından daha çok derecatı Allah Teala ona ihsan etmiş, hem de toplam günahlarında. Her ikisinde de derecat kazanmak sebebiyle günahların örtülmesi veya aşılması söz konusu. Ve böyle bir durumda ne olur? Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtıktan sonra Allah Teala o kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsüne gelir kişinin. Nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin mühürlü olduğunu görür. Kalbe giremezler. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %1'i derken %2'yi bulur. Kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşınca Bakara suresinin 43 ve 44. Hayır, 44 ve 45. ayetleri gereğince kişiye Allah irşat makamını gösterir. Burada kişi 13. basamaktadır ve 14. basamakta kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önüne diz çöküp tövbe eder. Bu yeni bir tövbe hüviyetindedir. Herhangi bir tövbe günahlardan birisinin affı konusunda, ikisinin, üçünün affı konusunda Allah-u Teala yapılır. Ama bu tövbe, mürşidin önünde yapılan tövbe, o günahların affını değil, bütün günahların da affını değil. Bütün günahların affedildikten sonra bir defa daha affedilmesini icap ettirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri zaten aşmıştır. Ondan sonra Allah Teala onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıp da o kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman bu tövbe o kişinin bütün o güne kadar işlemiş, o ana kadar işlemiş olduğu bütün günahları sevaba çevirir. Öyleyse böyle bir noktada kişinin günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Yudaf lehul azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana." Kıyamet gününde onun için azap kat kat artar ve orada ebediyen alçaltılarak kalır diyor Allah Teala. Ve 70. ayet-i kerime: ama tövbe eden, mürşidin önünde tövbe eden ve mümin olan, niçin? Mürşidin önünde tövbe ettiği için mümin olan ve aynı sebeple ıslah edici ameller işleyen kişinin Allah günahlarını, seyyiatini hasenata, günahlarını sevaba çevirir. Ve Allah günahları sevaba çeviren gafuren, rahima, rahmet gönderendir diyor Allah Teala. Öyleyse

0: Ve burada bir tövbe var. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Ama tövbe eden ve mümin olan ve nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlayan kişinin günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir. Ve Allah gafurdur, rahimdir diyor Allah Teala. Öyleyse bu tövbe farklı bir tövbe. 10 tane insanla mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe eden kişi farklı bir neticeye ulaşmıştır. Orada kişinin günahı sevaba çevrilmiştir. Bu tövbe herhangi bir günahın affı konusundaki tövbe gibi Allah affetse de affetmesi de Allah'a mümkündür, affetmemesi de mümkündür türünde bir tövbe değil. Bu tövbeyi gerçekleştirmek 10 tane ihsan almaya bağlı. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dinlemeye bağlı. Sadece onlar için geçerli ve Allah'ın mürşidi göstermesine bağlı. Bütün bunlar vakaysa o zaman o kişinin bütün o güne kadarki günahlarını Allah sevaba çevirir. Öyleyse burada yeni bir tövbe müessesesi var. Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı kişinin 10 tane nimetle mükafatlandırması söz konusu, mükafatlandırılması söz konusudur. Öyleyse ne olmuştur? Allah kişiyi mükafatlandırmıştır. 10 tane nimetle. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Önden arkaya doğru uzanmış olarak orada yerleşir. İki, o kişinin kalbinin mührünü açar Allah Teala. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kişi kalbin içine iman yazıldığı için gerçek bir mümin olur. Ondan evvel kişi dil ile mümindi. Bu noktada kişi kalp ile de mümin olur. Gerçek mümin kalbindeki imanın sahibi olan kişidir. Kalbindeki iman kelimesinin sahibi olan kişidir. Allah'a inanan kişi diliyle mümin olan kişidir. Kalbine Allah'ın iman yazdığı kişi kalbiyle de mümin olan kişidir. Ancak böyle bir insanın Allah günahlarını sevaba çeviriyor. Bu Allah'ın beşinci nimeti. Sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, hidayete başlıyor. Yani Allah'a doğru yola çıkıyoruz sırat-ı müstakim üzerinden. Allah'ın altıncı nimeti. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Sekizinci nimeti Allah'ın. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi oranında yani nefsin afetlerinin yok edilip de yerlerini faziletler hangi oranda alıyorsa o oranda o kişi bir güzelliğin sahibi oluyor. O oranda kişinin fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlıyor. Üçü de hidayet üzere oluyorlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaşacak, hidayete erecek. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulduğu oranda Allah'a kul olacak. Nefsindeki afetlerin azaltılması oranında Allah'a kul olacak. Allah'a teslimiyeti o ölçüde olacak. Ve irade nefsin afetleri yok oldukça güçlenecek. Ve teslime sonunda Allah'a teslim olacak nefsin afetleri kalmadığı zaman. İşte burada 14. basamakta yapılan tövbe kişiye 9 tane bu nimeti ve 10. nimeti de sağlar. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken yaptığı her kazandığı her dereceye 10 katını 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye, 100 katını vermeye başlar. Yetmez. Ve bunu nefsi emmare'de 100 kat, nefsi levvame'de 200 kat, nefsi mülhime'de 300 kat, mutmainne'de 400 kat, radiye, vardiye ve tezkiye'de 500, 600, 700 kat olarak vermeye başlar. Böylece kişinin tövbeyle derecat açısından kazandığı iki büyük olay vardır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onu 14. basamakta mürşidine ulaştırdığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mürşidin önünde yapılan tövbenin birinci özelliği. Günahların affedilmesi veya sevaba çevrilmesi açısından. İkinci özelliği Allah Teala o kişiye öyle bir imkan sağlar ki bu noktadan sonra kişinin cehenneme gitmesi imkansız hal alır. Neden? Öyle bir insan düşünün ki her gün günahlarının sevaplarının 100 katı günah işlemesi lazım kişinin. Daha sonra 200 katı sevap işlemesi lazım. Affedersiniz, 200 katı sevaplarının 200 katı günah işlemesi lazım. Daha sonra 300, 400, 500, 600, 700 katı günah işlemesi lazım. Her gün kişinin kazandığı derecelerin 700 katı günah işlemesi lazım. Düşünün ki bu süreç içerisinde kişinin nefsinin afetleri azalıyor, azalıyor, azalıyor. %100 afetten %50 afete düşüyor kişi. Hatta %49 afete düşüyor. Ve kişinin pozitif değerleri 100 ünite ruhunun kalbinde var. Hasletler. Başlangıçta nefsinin kalbinde sıfırken faziletler sıfırdan %51'e kadar yükselmiş. Yani 200'lük bir dizaynda 200'de 151 pozitif var. Allah'ın bütün emirleri yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen sistem 200'de 151. Yani %75. Öyleyse %50 değil, %75 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemeyen bir ortam var kişinin iç dünyasında. Sadece 249 Allah'ın emirlerine isyan eden, yani %25 Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiiller işlemek isteyen bir grup kalmış. Ama denge bozuluyor. Çünkü şeytanla nefsin afetleri aynı şeyleri istiyor ve şeytan kişinin iç sesini taklit ederek devamlı o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu tövbenin sonucunda kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına mutlaka ulaşır. Her ne kadar %75 ulaşacakmış gibi görünürse de ulaşamaz. Çünkü şeytan devamlı o kişiyle temastadır. Ama o kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan hiçbir şekilde mani olamaz. O konudaki bütün yetkileri alınmıştır bu kişi Allah'a ulaşana kadar. Sonra o kişinin nefsindeki ilk %7 nur birikimiyle ruhu birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Ruh Allah'a ulaşır. Ne sağladı ikinci tövbe kişiye?
1: nefsinin kalbinde o anda iman kelimesi yazıldı. Kişinin bütün günahları affedildi, bir defa daha affedildi. Yani sevaba çevrildi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Ondan sonra o kişi fena makamını, beka makamını, züht makamını aştı. Ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinler makamına ulaştı. Sonra daimi zikre ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etti. Daha sonra irşada ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etmekle irşada ulaşmak arasında yeni bir tövbe var. Daimi zikre ulaşan kişiye Allah Teala Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı gösterir. İhlas makamında 7 tane gök katını gösterir. Her biri nefsin kalbinin bir derece müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişi Allah Teala tarafından 7. gök katı kendisine gösterildiği zaman 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir yüceleri. Bundan sonra 7. alem gelir. İndi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası boşluktaki bir ağaçtır. Sitretin müntaha. İşte orasını Allah Teala kimi gösterirse o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh tövbelerin en güçlü olanıdır. Ondan evvel İnsanlar tövbelerde bulunurlar ama tövbelerini hep bozarlar. Çünkü nefslerinde afetler vardır ve bu afetler onları devamlı tövbelerini bozmaya davet eder ve bir gün dayanamazlar, tövbelerini bozarlar. İçki içmeyeceğim der adam, bir süre sonra yeniden başlar. Sigara içmeyeceğim der, bir süre sonra sigara içmeye başlar. Falanca günah işlemeyeceğim der, falanca günah işlemeyeceğim der. Bir süre sonra hep tövbesini bozar kişi ve başlar günahları işlemeye. Öyleyse Allah Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, ruhu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Bozulmayan bir tövbe. Tövbeyi nasuh, bozulmayan bir tövbe türü. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Acaba neden bozulması mümkün olmayan tövbe? Çünkü insanların tövbelerini bozmasının arkasında nefslerindeki afetler var. Şeytan o afetlere tesir ederek neticede o kişinin tövbesini bozdurmayı başarır çoğu zaman. Ama tövbeyi nasuhu Allah Teala kişiyi davet ederek gerçekleştirir. O kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Allah Teala ona 7 tane gök katını göstermiştir. Sitretül Müntaha'yı da göstermiştir. Böyle bir kişi ihlas makamının sonuna gelmiştir. Sadece onlar nefsinde hiç afet kalmayıp da 8 mertebede kalbi müzeyyen olan kişiler, sadece onlar tövbe-i nasuh'a davet edilirler. Ve tövbe-i nasuh gerçekleşir.
0: Allah Teala kişiye tövbe-i nasuha davet ettiği zaman bunun manası o kişi salah makamının birinci mertebesindedir. İhlas makamı bitmiştir. Salah makamının kişi birinci mertebesine gelmiştir. Salahta neler olacağı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala: "Asa rabbiküm en yükeffire anküm seyyiatüküm." Allah sizin günahlarınızı örtsün. "Ve yutulekum cennetin tecrimin tahtel enhar" ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. "Yevme la yusil lah hün nebiyye vellezine aminu ve ahum." O gün Allah nebileri ve onlarla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Öyleyse burada birinci olay var. En yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah onların seyyiatini örtsün. Yani burada tövbe-i nasuha davet ettiği kişinin daha evvelki tövbesinde bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp da bu tövbeyi yaptıktan sonra kişinin işlediği günahlar var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bir insan mürşide ulaştı diye artık günah işlemeyecek değildir. Nefsindeki afetler onu günah işlemeye gene icbar edecektir. Kişi günah işleyecektir. İşte o işlediği günahların mürşidine ulaştıktan sonra, günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahların örtüldüğü yer, yani o günahlar ne kadarsa, kaybedilen dereceler ne kadarsa, Allah'ın o kişiye o kadar derecat ihsan etmesiyle, nimet olarak vermesiyle günahları örtülüyor kişinin. Ne zaman? Tövbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra. Öyleyse Tövbe-i Nasuh, salah makamının birinci kademesi. Günahların örtülmesi, salah makamının ikinci kademesi. Sonra ne diyor bakalım Allah Teala? Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah Teala. Nedir bu önlerinde ve sağlarında olan nur? O devrin imamının nurudur, ruhudur ve o ruhun üzerinde salah nuru vardır. Onun için o salah nuruyla onların önleri daima aydınlanır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Bu insanlar, salah makamına ulaşmış olan bu insanlar, önlerinde ve sağlarında devrin imamın, imamın başının üzerinde salah nuru, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra ne diyor? Yekulüne derler ki Rabbena etmim lena nurena. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah Teala onların bu talebi üzerine salah makamının bu kademesinde onların nurlarını tamamlıyor. Yani onlara salah nurunu veriyor. Salah makamı bir nur içerir. Bu nur 25-30 santim genişlikten bütün bir salonu, çok büyük bir camiyi tamamen dolduracak kadar büyüyebilen, bir bulut haline gelebilen bir nur türüdür. Nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala onların nurlarını tamamlar. Salah makamının üçüncü mertebesi. Sonra ne olurmuş? Vafir lena derlermiş. Bizim günahlarımızı
1: Vafir lena bizim için bize mağfiret et ey yüce Allah'ım ve bize mağfiret et. Yani o örttüğün günahlarımız vardı ya, onları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Ve Allah Teala selah makamının 4. mertebesinde kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. İnneke muhakkak sen ala külli şeyin kadir. Her şeye kadirsin derler. Öyleyse salah makamı bir tövbe makamıdır. Tövbe-i nasuhla kapısından girilir salah makamının. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Salah makamının 1. kademesini oluşturur. Bir daha bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Çünkü kişinin nefsinde artık afetler yok. Şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri yoktur ki o kişiyi bir tesiri olsaydı tövbesini bozdurmak için azami gayret sarf edip belki de başarı kazanırdı. Ama şeytan ne kadar gayret sarf etse yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu kişi üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri söz konusu değildir. Tam aksine o şeytana hükmeder daima. Şeytan onun yanında daima yenilmeye mahkumdur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarının mürşide ulaştıktan sonra işlediği günahların onların da sevaba çevrildiğini görüyoruz. Bu nasuh tövbesidir. Tövbe-i nasuh. Öyleyse tövbelerin sonu burasıdır. Bu son tövbedir. Bir daha bozulmayacak olan bir tövbedir. Tövbe-i nasuh kişiyi İhlas makamının sahibi olan kişiyi salah makamının sahibi yapar. Tövbe-i nasuhu aşan kişi irşada ulaşır. Bütün sahabenin irşada ulaştığı gibi. Ve iradesini Allah'a teslim olmayı, teslim kılmayı diler. Çünkü Allah Teala artık onun iradesini mutlaka kabul edecektir. Kişi tövbe-i nasuhla bir hakkın takvayı, hakkul yakin takvasını gerçekleştirebilecek olan seviyeye gelmiştir. Allah Teala o kişinin iradesini, teslim talebini kabul edecektir mutlaka ve o kişiyi irşat makamına kabul edecektir. İrşat makamının göreviyle teçhiz edecektir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi yapacaktır. Bu makama sadece tövbe-i nasuhu gerçekleştirebilenler gelir ve tövbe-i nasuh gerçekleştikten sonra diğer kademeler ard arda otomatik olarak gelir. Kişi mutlaka sağ kalırsa irşat makamının sahibi kalınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir alelade tövbe var, bir mürşidin önünde yapılan tövbe var, bir de tövbe-i nasuh var. Kur'an bu 3 tövbe üzerine bina edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir defa daha birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz ve sosyal mahluklar olarak yaratıldık. Yani tek başına yaşaması mümkün olmayan varlıklar. Mutlaka başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Normal şartların gereği olarak. Öyleyse toplum halinde yaşadığımıza göre mutlaka hayatımızı bizimle birlikte olan birileriyle paylaşmak mecburiyetindeyiz. İşte, evde, sokakta, arkadaş çevresinde hep birileriyle beraberiz sevgili kardeşlerim. Ve insanın mutluluğunda ve mutsuzluğunda müşterek hayat son derece önemli bir etki alanıdır. Her insan istese de istemese de çevresindeki insanların davranışlarından etki alır. Pozitif veya negatif etkiler. Eğer etkiler negatifse o kişiyi üzer, pozitifse sevindirir. Ama üzülen kişi başka birinden tenkit aldığı diye üzülen kişi nefsine tabi olursa intikam almak neticesine ulaşır. İntikam almayı düşünmeye başlar. İntikamını aldığı zaman rahatlayacağını zanneder. Ama intikam alındığı zaman Allah-u Teala o kişiye azap verir. Kişi rahatlamak yerine yeniden sıkıntıya girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, davranış biçimleriniz her halükarda başkalarını rahatsız edecek bir boyuta ulaşmamalı. Bir toplum hayatı yaşıyorsak eğer, bu toplumun üyeleri birbirlerini mutlu edecek, birbirini kalkındıracak davranışıyla etrafındakilere yardım edecek bir hüviyet taşımalıdır. Bundan 14 asır evvel sahabe böyle bir yardımlaşmayı yaşadılar. Herkes birbirinin yardımcısı oldu sevgili kardeşlerim. Ve bu yardım sebebiyle yüceldiler. Mutluluğu yaşadılar. Öyleyse davranış biçimlerimizi toplumsal alanda nasıl dizayn etmeliyiz? Herkes birbirinin yardımcısıydı. Birbirine yardım etmek için yaşarlardı. Öyleyse
toplumda bir hayat müessesesi var. Müşterek yaşama zorunluluğu var. Bu müşterek beraber yaşamda sadece iki türlü davranış biçimi söz konusudur. Ya kişi başkaları için yaşar, başkalarına yardım eder ya da başkalarını kıracak davranışlarda bulunur. İkisi de mümkündür ve insanoğlu ikisini de yapabilir. Öyleyse bu yapı içerisinde yozlaşmak ne demektir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanır. Haset ve kin, kıskançlık, bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Bu insanlar arasında birileri başkalarına yön verme noktasına getirilmişse burada yön verme noktasında olan yani insanları hedefe yöneltecek olan kişi bu davranış biçimini sadece başkalarına yardımcı olmak suretiyle gerçekleştirebilir. Eğer Allah'a yakın bir topluluk söz konusuysa. Sevgili kardeşlerim, problem buradan başlıyor. Kim herhangi bir konuda bir yetkiyle donatılmışsa, o kişi bu yetkisini başkalarından üstün olduğunu ispat etmek istikametinde kullanırsa, burada Kur'an'ın ruhuna tamamen ters düşen bir dizi davranış insanların arasına bir testere gibi girer ve dostluk bağlarını mutlaka koparır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sakın unutmayın. O sizlerle beraber bütün güzelliklerin yaşanması için her zaman size yardıma hazırdır. Siz Allah için olduğunuz sürece. Öyleyse nasıl bir dizayn? Sadece etrafınızdaki insanları kalkındırmaya çalışan, etrafınızdaki insanları bir gaye uğrunda sevgi çemberi etrafında toplayan ve onlar bir iş yaparken o işin mutluluğunu onlara aşılayan bir Allah dostu olmalısınız. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman bir toplum kaosu vücuda gelir.
İnsanlar birbirlerini sevmezler. Yön verme noktasında olanlar başkalarını aşağılamak için kendilerine verilen bu imkanı bir fırsat addederler. Ve her geçen gün başkalarına olan davranışları onları daha çok nefsine tabi bir insan hüviyetine getirir. Onlar başkaları için yaşayanlar değildirler artık. Kendi nefsleri için yaşayanlardır. Bunun manası şeytan için yaşamaktır. Kim kendisini başkalarından üstün kılmak için onları aşağılayarak, küçülterek, onlara hakaret ederek bir yerlere varacağını düşünüyorsa, o gerçekten bir yerlere varır. Ama vardığı yer, Allah'ın emrettiği yer değildir. Şeytanın emrettiği yerdir. Ve o kişi çok şeyler kaybeder. Hem kendisi mutlu olamaz, hem de etrafındaki insanlara devamlı huzursuzluk ve sıkıntı verir. Etrafındaki insanların ona karşı olan sevgisi her gün biraz daha kaybolur. Ve neden benim etrafımda bu kadar insan varken hepsi beni terk ettiler demek onun aklına belki de gelmez. Etrafındaki insanların neden onu terk ettiği onu düşündürmez. O hizmet ettiği kanısındadır. Ve bu hizmette üstün olduğunu ispat etmek zorunda hissetmektedir kendini. Ve etrafındaki insanlara adım adım yardım imkanlarını kısıtlamaya başlar. Ve insanlar yavaş yavaş istenmediklerini, o işin başındaki kişiye sıkıntı verdiklerini, hizmet etmek aşkını sürdürmek için ondan iş istediklerinde, onun kendilerine hep iş vermekten imtina ettiğini görürler, kaçındığını görürler. Sevgili kardeşlerim, bir insan kendi kendine bütün işleri yapabilir mi? Hem kalite düşer, hem miktar olarak verim düşer ve neden etrafımdaki insanlar beni terk edip gittiler diye hiç aklına gelmez mi acaba bu kardeşlerimizin? Böyle olan insanlar ne kadar yanlış bir yolda olduklarını anlamazlar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanları görevimiz bir çatının altına davet etmektir. O çatının altında kendileri bir şeyler yapmak imkanını bulanlar, başkalarını da hizmet etmek bir nimetse, o nimetten faydalanmak, faydalandırmak gereğini duymalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Nerelerdesiniz? Mutlu musunuz? O kırdığınız kalplerin, yaktığınız canların,
hesabını Allah'a vermeyeceğinizi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O adaleti, güzelliği hep insanların mutluluğu için emretmiştir. Neden birbirinizin yanında değilsiniz diye bir sual sormanız lazım hepinizin birbirinize. Neden karşısındasınız? Allah'ın sevgisini kazanmak, başkalarına sevgi göstermekle, sevgi dağıtmakla gerçekleşir. İnsanları aşağılayarak, onları davranışlarınızla ezerek, onları insan yerine koymayarak nereye gidebilir bir insan? Bu suali hiç kendi kendinize sordunuz mu? Mutluluk adına neler kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Allah size bunu mu emrediyor? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle bakın. Osmanlı'nın yükselme devresine dikkatle bakın. Herkes birbirine yardım ederek başkalarını kendisinden öne geçirerek başkalarını kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturdu. Bu toplum şuuru nasıl tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur, atak. Öyleyse davranışlarınızı dikkatle irdeleyin. Ya yücelen bir toplum olursunuz ya da çöken bir toplum olursunuz. Öyleyse kıskançlık, nefretin temelidir. Sevmeyi öğrenmedikçe kıskançlıktan vazgeçemezsiniz. Başkalarını kötüleyerek, başkalarını küçülterek, başkalarını gene başkalarının gözünde hatalı kılarak yücelemezsiniz. Siz bu yanlışları yapanlar, siz daha çok küçülürsünüz. O küçültmek istediğiniz insanlardan daha çok küçülürsünüz. Allah'ın katında adalet terazisi şaşmaz bir şekilde çalışır.

Dice, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen vermenin zamanı gelmedi mi? Nefret gemisiyle ancak denizin dibine girilir. Gemi batar. Geminin kaptanı sevgi olmalıdır. Eğer kıskançlığa dayalı, nefrete dayalı bir toplum olursanız, o zaman herkesin birbirini kötülediği, herkesin etrafındaki insanları başkalarına şikayet ettiği bir toplum oluşur. Böyle bir toplumda herkes başkasına başkalarının hatalarını söyleyerek o kişinin, söylediği kişinin kendi tarafında olmasını temine çalışır. Nefsin afeti onu ister ki üçüncü kişi kendisiyle beraber olsun, o zemedilen kişinin karşısında olsun, ikisi beraber onu essinler. Gayretler hep bu yönde değil mi sevgili kardeşlerim? Kim başka birinden şikayet ediyorsa, başkalarının dedikodusunu yapıyorsa, bu şikayeti yapan kişi o şikayet ettiği kişiden yana olabilir mi? Ona düşmanlığının en açık belgesi değil midir her yapılan şikayet? Ve her şikayetin arkasında benden taraf ol, ona karşı ol hedefi yok mudur? Allah Teala ne istiyor insanlardan? Benden taraf ol, ikimiz birden ona yardım edelim. Üçüncüye yardım edelim. Bu, o iki kişinin birden birinciye dost olması demektir. Benden taraf ol, onu karşıya al, ikimiz de ona düşman olalım ifadesinin tamamen zıttı bir benden taraf ol. Bana yardım et de biz o kardeşimize yardım edelim ifadesi doğru olan ifadedir. Bana yardım et de ikimiz birden onu tepeleyelim, ona haddini bildirelim, onu ezelim tarzındaki bir davranış biçimi Allah'ın katiyen tasvip etmediği bir dizayndır. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim ümmetim düşmanlıkta birleşmez diyor. Sahabe dostlukta birleşmiş. Düşmanlarına karşı bir bütün, kaya gibi sağlam bir kitle, düşmanlık edenlere cevabı verilir. Düşmana toplumun düşmanına onun istediği cevap verilir. Eğer kendi eline bir fırsat gelseydi ne yapacaksa onun aynı o düşmanlara karşı yapılacaktır. Yapılmıştır da sahabe neticede Mekke'yi yeniden fethetmiştir. Terk ettikleri Mekke'yi yeniden Allah-u Teala'nın emriyle geri almışlardır. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi yüceltmek yerine sakın küçültmeyi tercih etmeyin. O küçülmez, siz küçülürsünüz.
Hakikatleri bilenler sizi ait olduğunuz yere oturturlar. Çok şeyler kaybedersiniz. Kibir, gurur, başkalarına üstünlük taslamak. Hangi kisvenin arkasında gerçekleşirse gerçekleşsin, insanlara bir şey sağlamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne yapmak lazım mutlu olmak için? Toplumun yücelmesi için ne yapmak lazım? İnsanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta birleşmek, başkalarına yardım etmek için bir olmak, başkalarını ezmek için değil. Herkesin yanlışını, ben o yanlışları yapmıyorum, onlar yapıyor diye başkalarına söylemek, bunun manası o söylenen kişiyi dost safına alıp yanlışı yapana düşman kılmak üzere gayret etmek değil midir? Sevgili kardeşlerim, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki Allah-u Teala'nın söylediğini hatırlayın. Onlara ticaretleri bir fayda vermedi diyor. Kaybettiler diyor. İşte her şeyin güzeli veya her şeyin çirkini sadece bir tercih meselesidir. Hedefi etrafındaki herkesi yüceltmek olan bir insan, onlara daima yücelmenin standartlarını anlatır. Onları etrafında sevgiyle teçhiz eder. O sevgiyle yücelmelerini temin eder. Peki o insanlar hiç hata yapmayacak mıdır? Yapacaklardır tabii. Hatayı yapan kişiyi azarlamak, onun karşısında bir düşman gibi davranmak, çözüme hiçbir zaman ulaştırmaz. Ne söyleyeni, ne de muahize edileni, yani tenkit edilen kişiyi. Öyleyse hatalar hep olacaktır. Eğer hata yapanın karşısında olan, onu azarlayan, küçülten bir tutumun sahibi

onu huzursuz, utanmış ve sıkıntılı bir pozisyona sokmayacaksınız. Ona hatasını anlatırken o hatasını nasıl düzeltebileceğinin standartlarını vermek durumundasınız. Bu da ona karşı olmakla, onu azarlamakla gerçekleşemez. Ondan yana olmakla çözüme gidebilirsiniz. O hatayı yapmıştır. Bir daha yapmaması için ne yapması lazım geldiğini sükunetle anlatacaksınız. Yardımcı olacaksınız ona. O zaman o kişi sizin ondan yana, kendisinden yana olduğunuzu anlayacak. Sizin ona bir düşman tokatı değil, dost eli uzattığınızı görecektir. O ele sarılacaktır. Bir daha aynı hatayı yapmamak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, peki ona haddini bildirseydiniz, ona hakaret ederek küçültseydiniz, ne olacaktı? Onun karşısında bir düşman hüviyetine girecektiniz. Sevgili kardeşlerim, dış dünyada belki de insanlar istediklerine böyle ulaşıyorlar. Ama bu Allah-u Teala'nın emrettiği bir yol değildir. İnsanları küçülterek, azarlayarak, döverek, hakaret ederek onları doğru yola ulaştırdığını zannetmek bir hayaldir. O kişi hep nefsinin kurbanı olacaktır. Hem azarlayan, döven adam nefsinin kurbanı olacaktır. Hem de hatayı yapan kişi nefsinin kurbanı olacaktır. Aynı hatayı korku sebebiyle yapmak istemeyecektir ama hata gene oluşacaktır. Ve iki düşman birbirlerini ömürleri boyunca hep düşmanlar olarak hatırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu başkalarından yana olmak kanunudur. Onlara omuz vermek, yardım etmek ve onları Allah'a kazandırmak. Gayeniz bu olmalıdır. Başka bir yerde başka kanunlar geçerli olabilir. Ama Allah dostları için çözüm daima buradan geçer. İnsanlara sevdirerek Allah yolunda yardım ederek, onları yücelterek Allah'ın sevgilileri yapmak. Sevgili kardeşlerim, İçinde düşmanlık olan insanlar hep başkalarını zem ederler. Yani başkaları hakkında kötü şeyler söylerler. Bunun arkasında bir tek gaye vardır. Anlattıkları insan kendilerinden yana olsun da o zem edilen, hakkında belki de iftira atılan kişinin karşısında olsun. İşte dedikodu bu açıdan çok korkunç bir hatadır. Çünkü dedikoduyu yapan kişi Allah'a müracaat edecek yerde bir kişi hakkında başka birine kötü şeyler söylüyor. Belki de onun yapmadığı şeyleri de söylüyor. O zaman bunun adı iftira.

olur. Ve sadece bir tek gayesi var, söylediği kişiyi kendi tarafına çekmek ve hakkında dedikodu yaptığı kişinin karşısına geçirmek. Kendisiyle beraber ona karşı cephe almasını sağlamaya çalışmak. Kulis, kulis faaliyeti. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı asla bu dizayn değildir. Burada sadece karşılıklı cepheler oluşturursunuz. Herkes birbirine karşı düşman olur, klikler oluşur, birbirleriyle dost olmaz. Her kliğin içindeki insan diğer kliğe karşı düşmandır. Ne kadar Allah'ın gerçeklerinden uzak bir yaşantı. Hep sahabeyi hatırlamalısınız. Birbirlerine omuz vererek, başkalarını yükseltmeye çalışarak kendileri yükseldiler. Çünkü o yükseltmeye çalıştıkları başkaları da onları yükseltmeye çalışanı yükseltiyorlardı. Acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her fert başkalarını yükseltmek için, onu Allah yolunda sevgili kılmak için bir faaliyetin içindeyse o toplum meyve veren bir toplumdur. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah-u Teala tarafından yüceltilir. Kişilerin gayretleri bu yüceltmenin muhtevasını değiştiremez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar hata yapabilir. O hatayı o kişiye ulaştırırsanız, sadece bir tek gayeyle ulaştırmalısınız. Onu yaptığına pişman ederek, onu döverek, ona hakaret ederek, onu küçülterek değil sevgili kardeşlerim. O hatanın tekrar işlenmemesi konusunda ona nasıl yardım edebileceğinizi araştıran bir kişi olarak devreye gireceksiniz. Maksadınızın onu üzmek olmadığını, onu kırmak olmadığını, ona hakaret etmek, onu rencide etmek olmadığını, onu aynı hatayı yapmayacak bir hüviyete yaklaştırmak için gayretin sahibi olduğunuzu davranışlarınızla ispat etmelisiniz. Hatayı bir daha yapmaması için hangi tedbir almak gerekiyorsa o tedbiri onun alması için onun en yakın dostu olarak devreye girmelisiniz. Onun o hatadan kurtulması için ondan taraf olarak hatanın tekrar etmemesi konusunda ona bir dostun söyleyebileceği en güzel sözleri söyleyerek ona o hatadan kurtulması istikametinde yardım edeceğinizi kesin bir dille anlatarak sözlerinizin sadece bu yardımı gerçekleştirmek üzere ona söylendiğini ispat ederek. Sevgili kardeşlerim, başkalarının dedikodusunu yapmayın. Başkalarını bir başkasına şikayet ederek onun karşısında olmayın. Onun karşısına insanları toplamayın. Başkalarından yardım istediğiniz zaman
hatayı yapan kardeşinizin o hatayı tekrar işlememesi için yardıma çağırın diğer kardeşlerinizi. İkiniz beraber olup hata yapan kardeşinizi güzele ulaştırmak üzere onun hangi şartlar içinde o hatayı işlediğini dikkatle düşünün. Kendinizi onun yerine koyun. O siz olsaydınız o konuda ne yapardınız? Ondan sonra da çözüm yollarına ulaşmak üzere onun değişmesi, güzele yaklaşması için önerilerin ortaya konulması lazım. Bu önerilerin ortaya konulmasında da sakın ukalalık taslamayın. Onu küçük görerek, sen zaten yapamazsın, işte bak bu böyle yapılır tarzında bir üstünlük iddiasında bulunarak büsbütün berbat etmeyin her şeyi. Sevgili kardeşlerim, acaba neden insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar da başkalarını kızdıracak, onları huzursuz edecek davranışları ortaya koyarlar? Arkasında kıskançlık vardır, bir, haset vardır, iki, çekememezlik vardır, üç, bunların neticesi nefrettir. Nefret sevgiyi öldürür. Sevgili kardeşlerim, nefret etmeyiniz. Kardeşlerinizi hata yaptıkları zaman onların hatalarını yüzlerine vurarak küçültmeyiniz. Onların karşısında olarak onları kırarak hata önlemek bir çözüm değildir. Sadece onun da nefsi var olduğu cihetle düşman kazanırsınız. Ve zaten hakaret ettiğiniz zaman onun yanında değil, karşısında bir insan olarak devreye giriyorsunuz. Hiçbir zaman ona yardım etmek imkanınız oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'tan yana iseniz o kişiden yana olmanız lazım. Eğer böyle yapamazsanız o zaman Allah'tan yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Şeytan sadece bir tek şey ister. Herkesin birbirinden nefret etmesini. Bunu sağlamak için iki tarafı da vasıta olarak kullanır. İşte kimin hata yaptığını görürseniz gidip hemen ona haddini bildirmek birinci alternatiftir. Çok büyük bir yanlıştır. Ona hakaret etmek, onu öfkelendirmek, onu kırmak, onu incitmek rahatlıkla yapılabilecek şeylerdir. Ama sadece huzursuzluğu arttırır. O zaman Allah'ın emrinidir, değil şeytanın emrini yerine getirmiş olursunuz. Oysa ki Allah-u Teala kendi emrinin yerine getirilmesini istiyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda oluşması, bütün insanların birbirine karşı kardeşçe davranması, birkaç kişinin bir araya gelip yanlış yapanı doğruya ulaştırmak için sadece ona yardımcı olarak gayret sarf etmeleri. Onun karşısında onu aşağılayıcı, onu kırıcı,